Öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni zikrettiğinde ben onunla beraberim. O beni gizlice yad ederse ben de onu o şekilde anarım. Beni bir topluluk içinde zikrederse ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.

Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskenderi rahmetullahi aleyh.

0: Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle buyuruyor: Allah'a yemin ederim ki gıybet müminin dinini ifsat hususunda cüzzamın bedeni ifsat etmesinden çok daha hızlıdır.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd suresi 26. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari, Zekat 47, Cihat 37, Müslim Zekat 121-123, Nesai Zekat 81, İbn-i Mace Fiten 18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Sen yolcu, bu yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca, en sevdiğim bile, en sevdiğim bile senden davacı.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida.

Ömer bin El-Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Efendimiz de ona, "İman Allah'a, meleklerine,

kitaplarına, peygamberlerine ve kıyamet gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır diye cevap verdi. Adam yine doğru söylüyorsun dedi ve ihsan nedir diye sordu. Efendimiz de ihsan Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor buyurdu. O yine doğru söylüyorsun dedi. Sonra kıyametin vaktini bana söyle dedi. Efendimiz bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resul-i Ekrem annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Resulullah da o Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti buyurdu.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

Süheyb bin radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden evvelkiler içinde bir kral ve bir de onun kahini vardı. Bu kahin ihtiyarlayınca krala, ben ihtiyarladım, bana bir uşak gönder de ona kahinlik öğreteyim dedi. Kral da bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip vardı. Genç rahibin yanında bir müddet oturdu ve sözlerine kulak verdi. Hoşuna gitti. Sonra kahine her gidişinde rahibe uğrar ve onun yanında otururdu. Kahinin yanına geldiğinde geç kaldın diye kahin genci paylardı. Genç bu durumu rahibe söyleyince rahip ona, kahinden korktuğunda evde alıkoydular, ailenden korktuğunda da kahin alıkoydu de diye tavsiye etti. Durum böyle devam edip giderken genç günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı ve bunun üzerine kahinin mi yoksa rahibin mi üstün olduğunu işte bugün öğreneceğim diyerek eline bir taş aldı ve Allah'ım, eğer rahibin işlerini kahinin işlerinden fazla seviyorsan hayvanı öldür ki insanlar geçsin dedi ve taşı hayvana attı. Onu öldürdü. Halt da yoluna devam etti. Sonra genç rahibin yanına geldi ve olanları ona anlattı. Rahip ona, yavrucuğum, bugün sen benden üstünsün. Senin şanın gördüğüm dereceye ermiş. Sen yakında muhakkak ki bir belaya uğrayacaksın. Eğer başına bela gelirse benim bulunduğum yeri kimseye söyleme dedi. Genç körleri, alaca hastalığına tutulanları kurtarır, insanların diğer hastalıklarını da tedavi ederdi. Kralın meclis arkadaşlarından o günlerde kör olan birisi bunu duydu. Birçok hediye ile gencin yanına gitti ve eğer beni hastalığımdan kurtarırsan bu hediyeleri sana vereceğim dedi. Genç de ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir. Allah'a iman edersen ben de Allah'a dua ederim. O da sana şifa verir dedi. Bunun üzerine adam Allah'a iman etti. Allah Teala ona şifa verdi. Sonra bu adam kralın yanına geldi ve evvelce oturduğu gibi onunla oturdu. Kral, gözünü kim iyileştirdi diye sordu. O da Rabbim diye cevap verdi. Kral, senin benden başka Rabbin mi var dedi. O adam, benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır dedi. Bunun üzerine kral o adama işkence ettirdi. Nihayet adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Kral ona, oğlum, demek senin sihrin körleri ve alaca hastalarını iyi edecek dereceye geldi. Şu ve şu işleri yapıyormuşsun, öyle mi? Dedi. Genç, vallahi ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir dedi. Bunun üzerine kral onu tuttu ve devamlı surette işkence etti. Nihayet genç rahibin yerini söyledi. Hemen rahip getirildi ve dininden dön denildi. Fakat o dinlemedi. Bunun üzerine kral testere istedi ve onu rahibin başının tam orta yerine koyarak rahibi ikiye ayırdı. Her parçası bir yana düştü. Sonra kralın meclis arkadaşı getirildi ve ona da dininden dön denildi. Fakat o da dinlemedi. Bunun üzerine kral onun da başını testereyle ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra genç getirildi ve dininden dön denildi. Fakat dinlemedi. Kral onu kendi arkadaşlarından bir gruba teslim etti ve onlara şöyle dedi: bunu filan dağa götürün ve oraya çıkarın. Dağın tepesine vardığınızda dininden dönerse ne âlâ. Dönmezse onu dağın tepesinden aşağı atın. Onu götürdüler ve dağa çıkardılar. Genç
"Allah'ım, bunların haklarından gel," dedi. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve hepsi aşağı yuvarlandı. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakilere ne oldu?" dedi. O, "Allah beni onlardan kurtardı," dedi. Bunun üzerine kral genci kendi arkadaşlarından diğer bir gruba teslim etti ve "Bunu Karkur denilen gemiye koyup denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, dönmezse atın denize," dedi. Hemen onu gemiye götürdüler. Genç, "Allah'ım, bunların da haklarından gel. Bunları benden def et," dedi. Bunun üzerine gemi onlarla beraber devrildi. Onlar boğuldular. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakiler ne yaptı?" dedi. O, "Beni Allah Teala onlardan kurtardı," dedi ve şunu ilave etti. "Benim emredeceğim işi yapmadıkça sen beni öldüremezsin." Kral, "Nedir o?" dedi. Genç şöyle dedi. "Halkı geniş bir meydana topla. Beni de hurma kütüğüne bağla. Sonra ok kabımdan bir ok al. Onu yayın tam ortasına yerleştir. Sonra bu gencin Rabbi olan Allah'ın adı ile de ve oku at. Eğer bunu yaparsan beni öldürürsün," dedi. Bunun üzerine kral halkı bir meydana topladı. Genci de bir hurma kütüğüne bağladı. Sonra onun ok kabından bir ok aldı. Oku yayın ortasına koydu. "Bu gencin Rabbi olan Allah'ın ismiyle," dedi ve oku attı. Ok gencin şakağına rastladı. Genç elini şakağına koydu ve öldü. Bunun üzerine ahali, "Bu gencin Rabbine iman ettik," dediler. Sonra adamları krala gelerek ona, "Bak gördün mü? Vallahi korktuğun başına geldi. Halk ona iman etti," dediler. Bunun üzerine sokak başlarına hendekler açılmasını emretti. Hendekler alevlerle doluydu. Kral, "Yeni dinden dönmeyen kimseleri zorla ateşe atın yahut onları ateşe girmeye zorlayın," dedi. Bunlar yapıldı. Hatta elinde bir çocukla bir kadın geldi. Kadın biraz duraksadı. Çocuk ona, "Anneciğim, sabret. Zira sen hak üzresin," dedi.

huzurun, samimiyetin, kardeşliğin frekansı. 107.3 Radyo

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

Yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar öresi değil. Ölür ise ten ölür, canlar öresi değil.

0: Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğimizden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Şura Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, ahirete göre dünya sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. O kişi parmağının ne kadarcık bir su ile döndüğüne baksın. Müslim Cennet 55.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Emanete ihanet eden erkek ve kadının, had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir.

Hak Teâlâ'nın feyiz ve bereketi olmadığı sürece ne kadar çaba sarf edilirse edilsin kimse bir yere varamaz. Mevlana Abdurrahman-ı Camii Hazretleri.

Ebu Said, Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden önceki milletler içinde bir adam vardı. Tam 99 kişi öldürmüştü. Sonra dünyanın en büyük alimi kimdir diye soruşturdu. Ona bir rahip gösterildi. Bunun üzerine rahibin yanına gitti ve "Ben 99 adam öldürdüm. Hala tövbe edebilir miyim?" diye sordu. Rahip, "Senin tövben kabul olmaz," dedi. Bunun üzerine adam rahibi de öldürdü. Onunla sayı 100'ü buldu. Sonra yeryüzü halkının en büyük alimini sorup araştırdı. Ona alim bir kimseyi tavsiye ettiler ve alime sordu. 100 adam öldürdüm. Tövbe etsem kabul olur mu?" dedi. Alim, "Evet. Senin tövbe etmene ne engel olabilir ki? Filan yere git. Orada Allah'a ibadetle meşgul olan insanlar var. Onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Memleketine dönme. Zira orası kötü bir yer," dedi. Bunun üzerine adam yola çıktı. Ancak yarı yola varınca öldü. Rahmet melekleriyle azap melekleri bu adam hakkında ihtilafa düştüler. Rahmet melekleri, "Bu adam bütün kalbiyle Allah'a yönelerek geldi," dediler. Azap melekleri, "Bu adam hiçbir iyilik işlemedi ki," dediler. Bunun üzerine insan suretinde bir melek onların yanına geldi. Melekler onu aralarında hakem yaptılar. Melek şöyle dedi: "İki taraftaki mesafeyi ölçünüz. Hangi tarafa daha yakınsa adam o taraftandır." Mesafeyi ölçtüler. Adamı varacağı yere daha yakın buldular. Bundan dolayı onu rahmet melekleri aldılar. Sahih-i Müslim'deki başka bir rivayete göre o kimse halkı iyi olan yerleşim yerine bir karış daha yakın olduğundan o yerleşim yerinin halkından sayıldı. Bir başka rivayette ise Allah Teala meleklere vahyederek "O taraftan uzaklaştırın ve bu tarafa yaklaştırın," diye vahyetti ve "Mesafeyi ölçün," dedi. Melekler adamı bu tarafa bir karış daha yakın buldular. Adam da böylece bağışlandı. Başka bir rivayette ise adamın göğsünü bu tarafa doğru buldular. Adam da böylece bağışlandı.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Saf Suresi 7. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın. Ebu Davud Cihat 70, Tirmizi Cihat 24.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mutali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Et-Tevvabu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah.
1: El-Afu ya Allah.
0: Çokça affeden Allah.
1: El-Ra'ufu ya Allah.
0: Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.
1: Malikul mulki ya Allah.
0: Mülkün ebedi sahibi.

0: bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah.
1: El Cemi'u ya Allah.
0: Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah.
1: El Ganiyyu ya Allah.
0: Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah.
1: El-Mughni ya Allah.
0: İstediğini zengin eden Allah.

0: elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

Çok sabırlı olan Allah. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekrem. Ellezî alleme bil kalem.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah-u Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine "Aradıklarınız buradadır, gelin" diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere "Kullarım ne diyorlar?" diye sorar. Melekler "Seni tesbih ve tenzih ediyorlar. Allahu Ekber diyerek seni yüceltiyorlar. Sana hamdü sena ediyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana kullukları, takdisleri, tahmidleri ve tesbihleri daha da artar. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görseler ne yaparlar? Cenneti görmüş olsalar, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur. Cenneti daha fazla isterler. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Vallahi görmediler. Ya görselerdi? Eğer cehennemi görseler, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlar. Yüce Allah, ey melekler, siz de şahit olun ki ben onları bağışladım buyurur. Meleklerden biri der ki, ya Rab, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti der. Yüce Allah, onlar bir arada bulunuyorlar ve onlarla düşüp kalkan da kötü olamaz buyurur.

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdim. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar, anneme sarılırdı. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış, hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordum. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumda. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibiydi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alan. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.

0: Değerli dinleyenler, Bursa'lı için sabah ezanı.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu

karanlıkları yırtarak ufkun en doğusuna düştü günün ilk ışıkları. Fajr'la uyandı ilk gün. Baharla diriliş gibi, hayata ilk merhaba gibi. Taze bir günün başlangıcıdır şimdi. Nebi'nin gözünün nuru olan namazla aydınlansın şimdi yer ve gök. Senin de vücut ikliminde başlasın tan yeri ışımaya. Karanlığın çöktüğü nefsinin ufuklarını sevgilinin gözünün nuru aydınlatsın. Vakit, seher vakti. Cihanın tüm zerreleriyle iştirak ettiği bu seher şölenine sen de katıl. Gül ile bülbülün zarına, kainatın zikrine sen de ortak ol. Aleme rahmet saçılırken kendini mahrum etme bu ilahi sağanaktan. Rabbin gecenin içinden gündüzü çekip çıkarırken şahit ol buna sen de tüm mahlukat gibi. Zira meşhud olan andasın. Çıkar at içindeki karanlıkları. Çöz şeytanın bağladığı gaflet düğümlerini. Kurtul nefsinin prangalarından ve bahanelerinden, tuzaklarından. İşte Rabbin seni karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor. Ona şükretmeyecek misin?

Seherin serinliğinde sabah meltemleriyle tanıştır yüzünü. Rahmet damlalarıyla ıslat yüreğini. Tatlı uykundan afak ve enfüsü inleten şu ilahi çağrıyla uyan.

herkesin uyuduğu anda sen uyan. Diril, kalk ve inşaya başla dininin direğini. Nebi'nin dünyadaki her şeyden daha sevimli bulduğu o iki rekatlık zaman kadar çık zamanın dışına. Onunla buluş, onunla ol. Haydi. O seni çağırıyor. Secdelerle güne merhaba de. Her yeni günün başında temizle içinde biriktirdiğin tortuları. Her gün güneş doğmadan önce sen yeniden doğ. Haydi, vakit sabah namazı vakti.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.
3: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
4: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
3: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses.
1: Damla damla çoğalan bir ses.
0: Radyo Nida 107.3. Radyo

Cabir'den radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: her kim bir kere Sübhanallahi ve bihamdih derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.

Başkalarından sana söz getiren, senden de ona götürür. Onunla sohbet edilmez, arkadaşlık yapılmaz. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh.

gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir. Ali İmran Suresi 185. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, ürkütmeyiniz. Buhari İlim 11, Edep 80, Cihat 164, Müslim Cihat 6-7, Ebu Davud Edep 17.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: İnsan bedeninde salih amellerin tohumu yenilen lokmaya bağlıdır. Bir kimse helal lokma yemezse, insanın yapmış olduğu işten menfaati de olmaz. Ahmet bin Muhammed Semmani Hazretleri, Kuddüs'e sırrı.

Abdullah bin Büsr radıyallahu anh naklediyor. Bir gün bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın ibadet ve yükümlülükleri bana çok geldi. Bana sürekli yapabileceğim bir şey söyle," dedi. Resul-i Ekrem, "Dilinden Allah'ın zikri eksik olmasın," buyurdu.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Nisa suresi 78. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yumuşak davranamayan kimse bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır. Müslim 1-74-76, Ebu Davud Edep 10, Tirmizi 1-67, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'tan işittim. Buyurdu ki, zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

0: sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses.
1: Damla damla çoğalan bir ses.
0: Radyo Nida 107.3. Radyo

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Ümmetimden asıl müflis, iflas eden kimse, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, o gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalp ile gelenler başka. Şuara Suresi 88 ve 89. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. Müslim İlim 16, Ebu Davud Sünne 6, Tirmizi İlim 15, İbn-i Mace Mukaddime 14.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Selamı yayın, yemek yedirin ve Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.

Ebubekir Kettani şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sever.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari, Salat 52, Teheccüd 37, Müslim, Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Rıfktan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i Rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak, halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak, halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi. Bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.

İster ağlat, ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur, kahrın da hoş, lütfun da hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş.

0: hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
3: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin olsun ki açlıktan yerde kıvrandığım ve karnımın sırtıma yapıştığı olurdu. Bir gün halkın yoluna oturdum. Hazreti Peygamber yanımdan geçti. Beni görünce gülümsedi. İçimdeki yemek ihtiyacını yüzümden anladı da Ebu Hir dedi. Buyurunuz ya Resulallah dedim. Arkamdan gel dedi ve yürüdü. Ben de arkasından yürüdüm. Evine girdi. Ben de izin istedim. Girmeme müsaade etti. Peygamber Efendimiz bir kap süt gördü ve bu süt nereden geldi diye sordu. Filan adam veya filan kadın size hediye ettiler diye cevap verdiler. Bunun üzerine Ebu Hir dedi. Ben de buyurunuz ey Allah'ın Resulü dedim. Suffa'dakilere git, onları bana çağır dedi. Ebu Hureyre diyor ki, Suffa ehli İslam konuklarıdır. Gidecek aileleri, malları ve kimseleri yoktur. Hazreti Peygamber'e bir yerden sadaka gelirse, kendisi ondan hiçbir şey yemez, onlara gönderirdi. Eğer bir hediye gelecek olursa, hediyeyi onlarla paylaşırdı. Onları da çağırması benim hoşuma gitmedi. Kendi kendime, Ashab-ı Suffa'ya bu sütten ne düşer? Bunun hepsini ben içip açlığımı gidermeliydim dedim. Onlar gelince Efendimiz sütü önce kendilerine sunmamı istedi. Ben kendi kendime onlara içirsem bana ne kalacak diye düşündüm. Fakat Allah ve Peygamber'e itaatten başka çarem olmadığından gittim ve suffedekileri davet ettim. Onlar da hepsi geldiler. Girmek için izin istediler. Hazreti Peygamber müsaade buyurdu. Evde yerlerine oturdular. Resulullah, ey Ebu Hir dedi. Buyurun ya Resulallah dedim. Sütü al ve onlara ver dedi. Süt kabını aldım ve birine verdim. O da kanıncaya kadar içip geri verdi. Bu defa başka birisine verdim. O da kanıncaya kadar içtikten sonra bana iade etti. Nihayet sıra peygambere geldi. Cemaatte tamamen süte kanmıştı. Resulullah süt kabını alarak elinde tuttu ve bana bakarak gülümsedi. Sonra da ey Ebu Hir, buyurunuz ya Resulallah dedim. Bir ben kaldım, bir de sen buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Otur ve iç dedi. Oturup içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Peygamber aleyhisselam durmadan iç diyordu. Sonunda seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yerim kalmadı dedim. Kabı bana ver dedi. Süt kabını kendisine verdim. Allah'a hamd etti ve besmele çekerek kalan sütü içti.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'da Nida'dan Gönüllere programının yeni bölümünde sizinleyiz. Bugün pek farkında olmadığımız ama çok önemli bir mevzu var konuşmak istediğim ve maalesef önem vermesek de başımıza gelen ve canımızı yakan bir mevzu. Sabırla programın sonuna kadar dinlerseniz, ki çok uzatmıyoruz biliyorsunuz, siz de hak vereceksiniz. Çok bilmişlik taslıyoruz, insanlara akıl veriyoruz, insanları eleştiriyoruz, insanları kınıyoruz ve maalesef kınadıklarımız başımıza geliyor. Bu şundan dolayı bunu yaşadı, bunu yapmasaydı falan dediğimiz ne varsa onları yaşayarak tecrübe ediyoruz. Ya sizin ya etrafınızdaki birinin başına mutlaka gelmiştir. Çok dikkatli olmak lazım. Çok tehlikeli bir mevzu. Şu hastalıktan kurtulmak için bunu yapmanız lazım. İnsanları anlamıyorum, neden buna önem vermiyorlar. Bakın ben şunu yapıyorum ve o hastalığa yakalanmıyorum. Çözüm bu diyor, o hastalıktan ölüyor. Efendim kişi komşusunu eleştiriyor, arkasından konuşuyor. Ya bu çocuğa hiç mi terbiye vermiyor? Bu nasıl bir ana, nasıl bir baba? Aradan birkaç yıl geçiyor, o eleştirip durduğu komşusunun çocuğundan daha büyük bir bela kendi başında. Çünkü komşusunun ne yaşadığını bilmiyor, sadece eleştiriyor, kınıyor ve aynısı başına geliyor. Sonra anlıyor ki iş bildiği gibi değil. Sosyal medyada birilerini görüyoruz, birilerinin hayatı var. Kınıyoruz, eleştiriyoruz. Eğer yakınımızsa ona akıl vermeye çalışıyoruz. Ama eleştirdiğimiz veya akıl verdiğimiz konuda biz aynı hataları yapıyoruz. Akraba içinde de aynı şeyler var. Efendim kocasına şöyle davranıyor, karısına böyle davranıyor, onun değerini bilmiyor. İşte boşandılar, bütün suç bunun, karısının, kocasının değerini bilmedi, gül gibi ailesini boşadı deniyor. O kadın ve erkeği eleştirenler seneler sonra aynı mahkeme koridorlarında yerini alıyor. Bu ibadetlerde de, yaşayışta da olabiliyor. Şuna bak, namazı bıraktı yahu, kendisi hafızdı, şöyleydi, böyleydi, şunu nasıl yapar? Veya gitti işte şunu yaptı, şu krediyi çekti, şu faize girdi, ben onun yerinde olsam şöyle yapardım. Biraz zaman geçiyor, maalesef benzer şeyler yaşanıyor. Bu liste uzayıp gider, saatlerce bu örnekleri konuşabiliriz. Şimdi burada bir yanlış olduğu muhakkak ama nerede? Konunun hem sosyal bir boyutu var, hem de dini bir boyutu var. Herkesin anlayabileceği şekilde bu büyük tehlike konusunda biraz konuşalım. İlk başta aklımıza getirelim bir şeyleri. Hayatımızda farkında olmadan tüm bunları oldukça sık yapıyoruz. Belki de çoğumuzun en çok yanıldığı noktalardan bir tanesi. Akrabamız, komşumuz, otobüste, tramvayda gördüğümüz birisi, birinin davranışını görüyoruz ve hemen içimizden veya dilimizden ben asla böyle olmam, bu hatayı nasıl yapıyor, şuna bak ya mesela. Ama hayat böyle gitmez. Hayat garip bir öğretmendir. Bazen insana tam da asla ben asla öyle olmam dediğin yerden bir ders gelir. Şimdi birilerine verdiğimiz o akıl, o eleştiri her neyse bize geri dönüyorsa, sizce bu sadece bir tesadüf mü? Yoksa bize verilen bir mesaj mı almamız gereken? Birazdan işin dini boyutunu konuşacağız ama evvela bir ayrımda bulunalım. Birini uyarmak, nasihat etmek ayrı bir şeydir. Tatlı dille, uygun şekilde, ama birini kınamak başkadır. Birini uyarmak onun iyiliğini istemektir. Örneğin tütün kullanıyor, içki içiyor veya dini konularda eksikleri var. Bunu güzel bir şekilde aktarmak güzeldir ama tepeden bakarak değil. Bu o insanın iyiliğini istemektir ama kınamak ayrıdır. Kınadığımız zaman kimi kınıyorsak kendimizi ondan üstün görüyoruzdur. İşte tehlike burada başlıyor, kibir. Ve biz bunu çoğu zaman fark edemiyoruz. Dilimizde diyoruz ki, bak yanlış yapıyorsun. Kalbimizden geçen, ben senden daha iyiyim. Ben bu hatayı yapmam.
İşte bu bir hastalık ve insan için en önemli manevi hastalıklardan bir tanesi kibire götürüyor. O zaman şu soruyu soralım. Neden insan kınadığı şeyle sınanır? Arkadaşlar, insan anlamadığı şeyi küçümser. Hiç dikkat ettiniz mi? Bir insan bir hareketi, davranışı ne kadar sert eleştiriyorsa aslında o konuda iç dünyasında bir körlük vardır. Örneğin, hiç maddi sıkıntısı olmamış, borcu olmamış, fakirlik yaşamamış bir insanı düşünün. O veya bu şekilde borcu olan, sıkıntı içinde yaşayan insanları gördüğünde bunlar paranın değerini bilmiyor veya tutarsız bir şekilde düşünmeden para harcıyor der. Evet, böyle insanlar da olabilir ama sen ne biliyorsun onun ne yaşadığını? Belki sana anlatmadığı şeyler var. Onu eleştirmeye başlar. Zamanında paranın değerini bilmedi veya gitti şunu şunu yaptı herhalde, ondan dolayı şunları yaşadı. Bilemezsin. Mesela psikolojik rahatsızlıklar yaşayanlar, bugünün tabiri işte depresyon veya bunalım diyelim neyse. Şimdi bunları yaşamamış, o çökmüş insanın yaşadığı şeylerin farkında olmayan birisi bunları anlamaz. Şaşırır kalır. Hatta öyle ki iyilik yapayım derken kötülük yapar. Diyelim o ağır imtihanlar ve ruh halinde yaşayanlardan birinin yanına geldiğinde "Yahu kafanı takma ya, depresyon neymiş ya, bunalım neymiş falan" diyebilir. Ama onun yaşadığı o iç savaşı, o kırılmışlıkları, o sıkıntıları bilmediği için anlamaz. Bir hata görür bir insan, böyle bir şey yapılır mı der. Ama ne olur biliyor musun? Çarklar döner, sıra o kişiye gelir. İnsana sadece gördüğünü değil, anlamadığı şeyleri de öğretir hayat. Ve hayatın en iyi öğretme yöntemi de onu birebir o insana yaşatmaktır. Yani kardeşlerim, bazı dersler var, evet, fen gibi, kimya gibi, edebiyat gibi, ama bazı dersler sessizce öğretilir. Öyle bağırarak çağırarak değil. Birini kınarsın, aynı yola girersin. Birini küçümsersin, o küçümsenme duygusuyla, o acıyla tanışırsın. Ve bu her zaman birebir aynı olayla başına gelmez. Bazen evet aynı durum değil, aynı duygu yaşatılır. Örneğin sen birini pısırık, zayıf diye küçümsersin ama bir gün öyle bir çaresiz kalırsın ki o zayıflığı damarlarında hissedersin. İşte o zaman anlarsın o kişiyi. Ben aslında bilmiyormuşum onun ne yaşadığını. Böyledir. Ve unutmamak lazım. Bazı insanlar diğer insanlar gibi her sıkıntılarını, moral bozukluklarını insanlarla paylaşmazlar. Ağlamazlar, sızlamazlar, içine atarlar. Yani dışarıdan gördüğün gibi değildir birçok şey. İşte bu yanlış anlamalar, kınamalar içten içe insanı bir yargıç gibi davranmaya sevk eder. Sanki kendisi suçsuz, günahsız, hatasız ve her konuda bilgili, hiçbir konuda hata yapmayan bir hayat profesörü gibidir. Bu ne büyük bir yanlıştır. Bazı hak dostlarının dediği gibi, "Evladım, o günahkârı kınama, günahı kına ve günahkâra acı." Yapılan yanlış ayrıdır, yapan ayrıdır. Derler ya, sen o yanlışı yapanın yaptığına şahit olursun. Adam veya kadın çoktan o yaptığına pişman olmuştur, tevbe etmiştir ve affedilmiştir de onun tevbesinden, affından haberin olmaz diye. Ya bakın, en tehlikeli cümlelerden bir tanesini biliyor musunuz? Ben asla, abi büyük konuşmayacaksın, ben asla bunun gibi olmam. Ben asla böyle bir hata yapmam. Ben asla onun gibi düşünmem veya düşünmem. Bunu söylüyorsan cahilsin. Kendini tanımıyorsun. Nefsini ve hayatı hafife alıyorsun. Ya aslında o kadar basit ki, hepimiz aynıyız, aynıyız. İnsanız. Hatalar içindeyiz. Onun hatası ayrı, seninkisi ayrı. Sen de dünyaya bir kez geliyorsun, o da. Babanı eleştiriyorsun, hanımını eleştiriyorsun, komşunu eleştiriyorsun,
İyi de onlar da senin gibi bir kez geliyor dünyaya. O ne kadar kötü bir baba, şöyle bir anne. O da ilk tecrübesinde. Çünkü ikinci bir hayat yok şu dünyada. Biraz kendimize bakmamız lazım. Başkalarının eksiklerine, hatalarına, hayatlarına bakıp ben daha iyiyim mi demek istiyoruz? O onun sınav alanı, seninki ayrı. Senin yaptığın hatalar, imtihanlar, beklentilerin, başına gelenler ayrı, onunki ayrı. Peki hızlı bir şekilde güzel dinimiz bizi bu konuda nasıl eğitiyor? Bakın, insanları küçümseyen, onların kusurlarıyla uğraşan, onları itham eden, sürekli akıl veren ve kendini üstün gören insanların kullandığı cümleler kınamak ve ayıplamak. Bunu öğrendik. Dinimiz diyor ki, bir insanın başkasında gördüğü o halleri, o hataları, o kusurları ayıplaması, kendi nefsini o kusurdan veya artık neyi eleştiriyorsa onlardan uzak görmesinden kaynaklanır. Ve bunun altında da kibir vardır. Halbuki hiçbir nefis, şu an nefes alan, yaşayan herkes dahil hatadan ve kusurdan uzak değildir. İşte size Tirmizi'de geçen bir hadis. Ey diliyle Müslüman olup da kalbine iman nüfuz etmemiş olanlar, yani münafıklar. Dikkat! Müslümanlara eza vermeyin. Onları kınamayın. Kusurlarını araştırmayın. Zira kim Müslüman kardeşinin kusurunu araştırırsa Allah da kendisinin kusurlarını araştırır. Allah kimin kusurunu araştırırsa onu evinin içinde, yani insanlardan gizli bile olsa rezil eder. Biz çok konuşuyoruz, çok akıl veriyoruz ve kınıyoruz. Çünkü hoşumuza gidiyor, kendimize dönmeyen her ok bizim için kâr kâr diye düşünüyoruz. Ama her şeyin yazıldığı ve hiçbir şeyin ne rüşvetle, ne göz boyamayla, ne haksızlıkla kapanmadığı gerçekler bizi bekliyor ahirette. İsra suresi ve Hucurat suresinde bakın ne buyruluyor. Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan mesuldür. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Zira zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu arayıp tecessüs etmeyin. Kimse kimseyi gıybet etmesin. Hanginiz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Evet, dinimiz tam tersine kusurları örtmeye teşvik etmiştir. Ne kadar net açıklandı değil mi? Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şey. Bunun ardına düşme. O kişinin o hareketinin altında ne yatıyor? Bir şey söyledi, onun altında ne var? Ne yaşadı? Onun içine attıkları neler? Senin gördüğünün dışında bir şeyler var mı o kişide? Bunu bilmiyoruz. Daha Kur'an nasıl anlasın bunları? Müslümanların ayıplarını, gizli şeylerini araştırmayın buyruluyor. Ama maalesef bizde kötü bir alışkanlık olarak birbirimize dert anlatıyor gibi bu kılıf altında birbirimizin özeline müdahale ediyoruz. Evet, kusurları örtmeye çalışacağız. Hatta bu konuda bakın Ebu Davud'da geçen hadiste buyruluyor ki, kim ayıp ve kusur görür de insanlara anlatmayıp gizlerse sanki cahiliyette diri diri toprağa gömülmekte olan bir kızı hayata kavuşturmuş gibi sevap kazanmış olur. Biliyorsunuz cahiliye döneminde kız evladı olduğu zaman insan kınanır ve bu kınanmadan dolayı da diri diri toprağa gömülürmüş. Neler yaşanmış? Bir canı kurtarmak gibi öyle düşünmemiz isteniyor. Peki genel manada insanlara nasıl davranacağız? Bakın, dinimiz diyor ki, başkalarının ayıp ve kusurlarına odaklanma. Kendi ayıp ve kusurlarını görmeye çalış. Birine bir şeyi anlatacaksan, evet bir yanlış gördün, bunu insanların arasında,
kendi nefsini üstün görerek, kibirlenerek, caka satarak değil, bunu uygun bir dille ve onu sevdiğini hissettirerek anlatacaksın. Emri bil maruf, evet var ama nasıl var? Musa aleyhisselam ve kardeşi zamanın en zalimi Firavun'un yanına gittiğinde Allah Teala'dan bir uyarı, bir tavsiye almışlardı. Sözü güzel söylemeleri, yumuşak davranmaları ile ilgili. Bu bize bir fikir vermeli. Zamanın en zalim adamına dahi giderken, o zamanın en düzgün konuşan Harun aleyhisselamdı. Musa aleyhisselamla beraber gittiler. Ama uyarı, yumuşak söz söylemek. Belki kalbi Allahu Teala'nın dinine ısınır. Şimdi neyi nasıl yaptığımız önemli. Yani kınamak çok tehlikeli bir şey. Ne buyuruluyor? Kendi ayıbı, insanların ayıbını görmekten alıkoyan kimseler müjde alacaklar. Kendimize bakacağız. Ve bu ayıplama sorumluluğundan kurtulmak için mümkünse, henüz ölmeden kendisini ayıpladığımız kimseden helallik dilemeliyiz. Özür dilemeliyiz. Programımızın başında anlattım. Aa şuna bak boşanmış, aa şu işte iflas etmiş, aa bu namazı terk etti, bu şu günahı işledi, bu şunu yaptı dediğimizde bizim başımıza geliyor dedik. Allah muhafaza, bizim başımıza gelmesi yetmiyor. Bir de kul hakkıyla muhatap oluyoruz. Bitmiyor. Evvela istiğfar edeceğiz ve helallik dileyeceğiz. E peki bunca şey bana ağır geliyor, evet. Madem ağır geliyorsa çok konuşmayacağız kardeşlerim. Çok akıl vermeyeceğiz. Akıl istendiği zaman, bize bir konuda fikir sorulduğu zaman konuşacağız. Ve illaki o insanın iyiliği için bir yanlışı dile getireceksek de bunu düzgün bir şekilde dile getireceğiz. Yani Müslümanların bir olması gerekirken biz birbirimizin kuyusunu kazmaya meraklı haldeyiz. Halbuki ne buyuruluyor? Sizden herhangi biriniz, hepimiz yani, bir kötülük gördüğünde, birinin bir yanlışı, bir günahı, bir hatası her neyse, bakın konuştuğumuz şeyler, onu eliyle değiştirsin. Hemen bir örnek verelim. Zenginsin, biri faizle muamelede bulunuyor. E biliyorsun onun inancının ne kadar iyi olduğunu, mecbur kalmış değil mi? Paran var, git. De ki bundan sonra sakın böyle bir işe girişme, faizle muameleleri bırak, al sana borç. Veya kredi çekecek, evlenecek adam, çok mu iyilik yapmak istiyorsun? Al kardeşim bak, elinle değiştirebiliyorsun bir şeyleri. Bir kötülük yapacak imkanın var, tamam. Veya tavsiyede bulundun, illaki maddiyat değil. Devam ediyor, eğer buna güç yetiremezse diliyle değiştirsin. Neyi? O kötülüğü gördüğünde o kötülüğü. Etme kardeşim, yapma kardeşim, az önce bahsettiğimiz gibi. Ama bu da düzgün bir şekilde, kendini reklam ederek, kendi nefsini putlaştırarak, küçük görerek değil. Devam ediyor, buna da güç yetiremezse kalbiyle buğz etsin. Yani, evet bir haram var, büyük bir günah ortada, bunu kalbinden reddedeceksin. Yani kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de defalarca bize emredildiği gibi biz iyiliği emredeceğiz. Kötülükten de sakındıracağız. Bunu yaparken, yani iyiliği emredip kötülükten de sakındırırken, kendimizin de benzer hatalara veya daha büyük hatalara düşebilme potansiyelimizin olduğunu bilerek ayağımızı yere sabitleyerek iyi niyetle yapacağız. Tirmizi'de geçiyor. İşte programımızın başlığı. Din kardeşini bir suçundan dolayı ayıplayan kimse, o suçu, günahı kendisi de işlemedikçe ölmez. Ya, var mı daha ötesi? Birbirimizi ayıplamayacağız, bir olacağız. Ya zaten Kur'an-ı Kerim'de bunca anlatılanlara rağbet etsek, birçok hatamızdan uzaklaşmış olacağız. Biz yapmayın denilenleri ısrarla yapmaya, yapın denilenleri de kulak arkası etmeye devam ettiğimiz sürece gittiğimiz yol, yol değil arkadaşlar.
Her insanın sınavı farklı, seninki farklı, onunki farklı. Ve gördüğümüzün dışında şeyler, farklı hikmetler, farklı gerçekler veya gerekçeler olabilir. Aman dikkat! Hayat çok kısa ve insanın kalbi de zannettiğimizden çok daha kırılgan. Ve kırılan kalplerin tamiri mümkün olmuyor. Kınamayacağız, anlamaya çalışacağız. Üstten bakmayacağız, merhamet nazarıyla bakacağız. Ve büyük konuşmayacağız. Havalara girmeyeceğiz. Ben de her an bu kardeşimin düştüğü bu çukura, bu bataklığa düşebilirim Allah muhafaza deyip merhamet ve acıma kanatlarımızı gireceğiz. Az konuşacağız en önemlisi. Yahu öyle de böyle de zaten toprağın altına gireceğiz. Bu yarışımızı bırakmamız lazım. Evet, bir yarış gibi. At yarışlarında dıgıdık dıgıdık dıgıdık atlar koşturup duruyor değil mi? Niye koşturup duruyorlar, o da ayrı mesele. Ya hayat bir yarış değil. Eğer yarış olacaksa kendinle yarışıp nefsine galip gelmeye, son nefeste iman ile gidip günahlardan sıyrılıp kul haklarından kurtulup Allah Teala'nın rızasını alabilmektir yarış. Neyin yarışıdır bu? Kaç tane daha bayram göreceğiz bilmiyoruz. Kaç sene yaşayacağız, nefes alacağız ve bu yaşadığımız yılların eğer olacaksa kaç senesi mutlulukla veya hasta olmadan veya ağır imtihanlara tabi tutulmadan olacak bilmiyoruz. Ya bu kadar bilinmezlikler içerisinde, kainatın içinde bir toz zerresi gibi olan şu dünyanın içinde 3 saniye sonrasını bile bilmediği bir yerde insanın mücadelesi nedir? Hasılı, evvela kendimize bakalım. Kendi yolumuzdaki pislikleri temizlemeye çalışalım. Kendi ettiğimiz, yaptığımız yanlışlara odaklanalım. Ne kimseyi kınayalım, ne de kimsenin kınamasından korkalım. İnsanlara acıyalım ki bize acınsın kardeşlerim. Şu vakte kadar dinlediğiniz sürçülisan ettiysek affola. Nida'dan Gönüllere programında, Radyo Nida'da yeni bir bölümde buluşabilmek ümidiyle. Selam ve dua ile.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn Mace Mesacit 15.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, dilediğin kadar yaşa, öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap, nasıl olsa hesabını vereceksin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır.

üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.

Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir'le Ömer'e rastladı. Hazreti Peygamber, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkartan nedir?" dedi. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Resulullah, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkartan şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Ailesi peygamberi görünce, "Buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz," dedi. Efendimiz kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamd olsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirler olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olmuş ve kurumuş her türden hurma vardı. "Buyurunuz," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resul-i Ekrem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Hane sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e dönerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı, eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.
8: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
9: İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan ol.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e ruhu buyuruyor ki, hayatı fırsat bilmek. Ey cemaat! Hayat kapısı açık olduğu sürece bunu ganimet bilin. Kısa bir müddet sonra bu kapı kapanacak. Gücünüz yettiğince hayır işlemeyi fırsat bilin. Tevbe kapısını fırsat bilin. Açık olduğu sürece tevbe edin. Dua kapısı açık olduğu sürece fırsat bilin ve dua edin. Salih dostlarla birlikte olma imkanı varken onlarla birlikte olun. Müminlerin görevi ıslahtır. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Allah-u Teala'dan başka her şey gönülden çıkarılmalı buyuruyor. İşte burada yaratandan başka kimse yoktur. Allah Celle Celaluhu ile olursan onun kulu olabilirsin. Yok eğer insanlarla beraber olursan o zaman da onların kulu olursun. Kalbinden uçsuz bucaksız diyarları geçmedikçe, sırrından tüm yaratıkları ayırmadıkça ve sana söylenecek hiçbir söz yoktur buyuruyor. Bilmez misin ki hakkı isteyen kişi tüm mahlukat ile arasını ayırır. Çünkü yaratılmış olan her şeyin kişiyle Allah-u Teala arasında bir perde olduğunu kesin olarak bilir. Tembel olmamak gerekiyor buyuruyor ve kelamlarının devamında ey evladım tembellik yapma. Çünkü tembellik ebedi mahrumiyeti, daimi pişmanlığı gerektirir. Amellerini sağlam yap. Çünkü Allah-u Teala hem dünyada hem de ahirette sana cömert davranmıştır. Ebu Muhammed el-Acemi rahmetullahi aleyh, ey Allah'ım bizleri iyi kişilerden kıl diye dua ederdi. O şöyle demek istemişti. Ey Allah'ım bizi iyi amel edenlerden eyle. Fakat diliyle bunu ifade edememişti. Bunu tadan bilir. İnsanlarla iyi geçinmek, şer-i şerifin sınırları ve rızası dahilinde onlarla uyum içerisinde yaşamak güzel bir davranıştır. Yok eğer şer-i şerifin sınırları çiğnenir, onun hoşgörü olmayan bir davranış içerisinde onlarla bir arada bulunursa, bunun bir kıymeti olmaz. Allah Celle Celaluhu dostlarının yanında ibadetlerin kabul olması veya ret olunmasına dair alametler vardır. Kalp ve dil ile dua etmek gerekiyor buyuruyor. Ey evladım, dua ağını ger, rıza haline dön. Kalbin itiraz ederken dilinle dua etme. Kıyamet günü insan dünyadayken yapmış olduğu iyi ve kötü amelleri hatırlar. Fakat orada yapacağı pişmanlığın hiçbir faydası yoktur. Önemli olan dünyadayken hatırlamaktır. İnsanlar tarlalarından hasat kaldıracağı zaman toprağa tohum atmayı hatırlayan insana bunun bir faydası olur mu? Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz bununla ilgili olarak şöyle buyuruyorlar. Dünya ahiretin tarlasıdır. Kim hayır ekmişse ahirette gıpta edilecek sevinç biçer. Kim de kötülük ekmişse orada pişmanlık biçer buyurdu. Ölüm gelip çattığında uyanırsın fakat bu uyanış sana bir fayda sağlamaz. Ey Allah'ım! Bizleri seni tanımayan gafillerin ve cahillerin uykusundan uyandır. Amin. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e ruhu, vaat edilen cennet iki türlüdür buyuruyor. Ey evladım, şer ve kötü insanlarla arkadaşlık yapman, seni iyi insanlar hakkında kötü zan beslemeye götürür. Allah-u Teala'nın kitabı ve Resulünün sünnetinin gölgesinde yürü ki kurtuluş eylesin. Allah Celle Celaluhu'ya karşı nasıl hayalı olmak gerekiyorsa öyle olun buyuruyor. Zamanınızı boşa geçirmekten sakının. Sizler yiyemeyeceğiniz malları toplamakla, elde edemeyeceğiniz şeylerin hayalleriyle, oturamayacağınız evleri bina etmekle meşgul oluyorsunuz. Bütün bunların hepsi sizleri Rabbinizden alıkoyuyor. Zikrullah arif olan kişinin kalbinde çadır kurar ve onların kalplerini kuşatır ve onlara tüm dünyalıkları unutturur. Arif olan kişi de bu durum tam olarak gerçekleştiğinde cennet o kişinin varacağı yer olur. Burada iki cennetle karşılaşırlar. Birincisi cennet-i menkude, peşin cennet. İkincisi cennet-i mev'ude, vaat edilen cennet.
Cenneti menkude dünyadadır. Bu Allah Celle Celaluhu'nun kazasına teslimiyet, kalbin Allah-u Teala'ya yaklaşması ve yakarması, Allah-u Teala ile arasındaki perdelerin kalkmasıdır. Böyle olan kişinin kalbi yalnız başınayken keyfiyetsiz ve teşbihsiz olarak bütün hallerinde Hak ile birlikte olur. Şura suresi 11. ayet-i cellede onun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir buyurulmuştur. Vaat edilen cennet ise Allah-u Teala'nın sadece müminlere tahsis ettiği, perdesiz olarak Allah-u Teala'nın cemalini seyrettikleri yerdir. Şüphesiz ki bütün hayırlar onun katındadır. Şerler ise başkasındandır. Hayır, Allah-u Teala'ya yönelmekle olur. Şer ise ondan yüz çevirmekle olur buyuruyor. Kendisine karşılık beklediğin her amel sana aittir. Allah Celle Celaluhu rızası için işlediğin bütün ameller O'nundur. Bir iş yaptığında bunun bedelini istersen, bunun karşılığı sana fani bir şey olarak gelir. Ama yaptığın işi Allah Celle Celaluhu rızası için yaparsan, bunun mükafatı da Allah-u Teala'ya yaklaşmak ve O'nun cemalini temaşa etmek olur. Amellerine karşılık bir şey beklememek en iyisidir. Dünyanın ve ahiretin hangi metaı, Allah-u Teala'nın dışındaki hangi şey onun cemalinin dengi olur? Nimeti değil, nimeti vereni iste. Evden önce komşu ara, her şeyden önce o vardı. Her şeyi meydana getiren odur. Her şeyden sonra olacak olan da odur. Ölümü tefekkür, afetlere sabır ve tevekkül ehli olmalı insan buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e sırruhu. Ölümü düşün ve afetlere karşı sabırlı ol. Bütün hallerinde Allah-u Teala'ya tevekkül et. Bu üç hasreti elde ettiğin zaman saltanatı elde edersin. Ölümü hatırlamakla zahitliği elde edersin. Sabırlı olmakla Rabbinden istediğin şeylere kavuşursun. Tevekkülü elde etmekle kalbindeki bütün şeyler yok olur. Allah-u Teala ile irtibat kurarsın. Dünya ve ahiret, Allah-u Teala'nın dışındaki her şey senden uzaklaşır. Her yönden sana huzur ve rahatlık gelir. Her yönden koruma ve himaye görürsün. Altı yönden de Rabbin seni koruma altına alır. Hiçbir insan sana zarar vermek için bir yol bulamaz. Allah Celle Celaluhu'nun bütün yönlerden sana gelebilecek her türlü şeyi engeller. Sana gelecek kötülüklere karşı Allah-u Teala bütün kapıları kapatır. Senin durumunda olanlarla ilgili Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz kullarım, üzerinde senin bir hakimiyetin yoktur. Amellerinde halka gösteriş yapmayan, ihlaslı ve muvahhid kullarım üzerine şeytanın nasıl otoritesi olabilir? Bu yola giren insanlar yolun başında konuşmazlar, sonunda konuşurlar. Başlangıcın tamamında dilsiz olmak, sonun tamamında da konuşmak gerekir. İhlas sahibinin mülkü kalbinde, saltanatı sırrındadır. Görünüşte onun hiçbir itibarı yoktur. İhlaslılardan pek azı zahir ve batın mülkü bir arada toplayabilirler. Ey ihlaslı kişi! O halde sen Rabbine ulaşıncaya ve olgunlaşıncaya kadar bu halini devamlı gizle. Kemale erip yüce yaratıcıya ulaştıktan sonra da aldırış etme. Halin gerçekleşip makamına oturduktan sonra koruyucuların etrafını sarıp insanlar etrafında direkler ve ağaçlar gibi olduktan sonra nasıl aldırabilirsin? Artık senin yanında onların övgüleri de, yergileri de, sana yönelmeleri de, senden yüz çevirmeleri de birdir. Zira sen onların yapıcısı da bozucusu da olursun. Sen onların içinde yaratanın izniyle tasarrufta bulunursun. Artık yaratıcı düğümü de, çözümü de sana vermiştir. Tasarrufla mührü kalbine, alameti de sırrının eline vermiştir. Bu durum gerçekleşinceye kadar laf etmemelisin. Akıllı ol. Menzile ermeden her şeye heveslenme. Sen bu yolda körsün. Sana kılavuzluk yapacak birini ara. Bu yolun cahilisin. Sana öğretecek birini bul. Böyle birini bulduğun zaman hemen ona tutun. Onun sözlerini dinle ve görüşlerini kabul et. Onun rehberliğinde yolunu bul. Bu yolu bulduğun zaman da marifet ilmini elde edinceye kadar o yolda otur.
Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'ü ruhu buyuruyorlar ki, Allah Celle Celaluhu'nun sırrını muhafaza etmek, insanlarla güzel ahlak ölçüsünde iyi geçinmek, mütüvvet ehlinin davranışlarıdır. Şimdi sen kendini kontrol et bakalım. Allah-u Teala'nın dışındakileri terk edip, hakkı talep etme ve onun hoşnut etme konusunda ne durumdasın? Allah-u Teala'nın şu kelamını işitmedin mi? Sizden kimi dünyayı, kimi de ahireti istiyor. Ali İmran suresinde ayet-i kerime. Başka bir ayet-i kerimede de sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sebat et. Eğer bahtın açık olursa gayret eli imdadına yetişerek seni Allah-u Teala'nın dışındaki her şeyden kurtarır ve seni hakkın kapısına götürür. İşte bu halde Allah Celle Celaluhu şu ayeti tecelli eder. İşte burada yardım ve dostluk hak olan Allah'a mahsustur. Bu hali tam manasıyla elde ettiğin zaman sana zarar vermeksizin ve seni yormaksızın dünya ve ahiret sana hizmetkar olur. Öyleyse hakkın kapısını yol edin ve yolda sebat et. Hakkın kapısında sabit olursan bir takım havatırlar, insanın içine gelen hitap, iç aleminde duyulan ses, alınan mesaj sana aşikar olur. Nefsin ve hevanın hatırını, kalbin hatırını, şeytanın hatırını, meleklerin hatırını bilebilirsin. Sana bu makamdayken bu hakkın hatırı, bu da batının hatırı denilir. Bunların her birini emarelerinden bilebilirsin. Bu makama ulaştığın zaman haktan sana hatırlar, ilhamlar gelir. Ve bu hatırlar seni edeplendirir. Bulunduğun halde sabit kılar, seni ayağa kaldırır, oturtur, hareketlendirir, dindirir, sana emirler verir ve yasaklar koyar. Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'ü ruhu kelamlarının devamında yine buyuruyorlar ki, ey cemaat, ne fazla zenginlik ne de yoksulluk. Ne çok ileri gitmeyi ne de çok geri kalmayı istemeyin. Zira kader sizlerin hepsini çepeçevre kuşatmıştır. Sizden her birinizin kaderi, kaderinin tarihi ayrıntılı olarak yazılmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Rabbiniz mahlukatı yaratma, rızıklandırma ve ecellerini takdir etme işini bitirmiştir. Kalem olacak olanları yazmaktan kurudu. Allah Celle Celaluhu her şeyi bitirmiştir. Her şeyin kazası geçmiştir. Fakat hükümler gelmiş, o hükümlerin üzeri de emirler, yasaklar ve yaptırımlarla örtülmüştür. O halde hiç kimsenin önceden takdir edilmiş hükümlere karşı gelmesi helal değildir. Çünkü Allah-u Teala, Allah yaptıklarından sorumlu değildir. Onlar ise sorguya çekileceklerdir buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu çok sevmemiz gerekiyor. Bu hususta da Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'ü ruhu Allah'ı sevmenin şartlarını şöyle izah ediyor. Ey cemaat, bu zahir ile şu beyaz üzerindeki karartı ile amel ediniz ki Allah-u Teala zahir sebebiyle yaptıklarınızdan dolayı sizleri bu işin batınını anlamaya götürsün. Sen zahir ile amel edersen bu seni batını anlamaya götürür. Önce sırrın anlar, sonra kalbin nefsine, nefsin diline, dilin ise insanlara anlatır. Bu dil ise bu işi insanların maslahatı ve iyiliği için yapar. Allah Celle Celaluhu'nun emirlerine uydun, ona icabet ettiğin sürece ne mutlu sana buyuruyor. Ve yine sitemle Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki bizlere yazıklar olsun sana. Kuru kuruya Allah-u Teala sevgisinden bahsediyorsun. Allah-u Teala'nın sevgisinin şartları olduğunu bilmiyor musun? Allah Celle Celaluhu'nun sevgisinin şartları şunlardır buyuruyor. 1. Kendin ve başkaları ile ilgili hususlarda Allah'ın rızasına muvafık hareket etmen. 2. Allah'tan başkası ile huzur ve sükun bulmaman. 3. Allah Celle Celaluhu ile ünsiyet kurman. 4. Allah Celle Celaluhu ile olmaktan ürküntü duymamandır. Allah sevgisi Celle Celaluhu kalbine yerleşen kişi Allah-u Teala ile dostluk kurar. Allah'tan başkası şeylerle meşgul olmaktan hoşlanmaz. Yalan olan davalardan vazgeç buyuruyor. Tevbe et. Allah sevgisine nail olmak
tenhalarda yalnız kalmakla, kuruntularla, yalanla, nifakla, yapmacık davranışlarla olacak şey değildir buyuruyor. Tövbe et. Tövbende de samimi ol ve sebat et. Tövbe etmek önemli değildir. Önemli olan o tövbede sebat göstermektir. Ağaç dikmek önemli değildir. Önemli olan onun tutması, dal budak salıp meyve vermesidir buyuruyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri yokluk ve darlıkta, fakirlik ve zenginlikte, şiddetli sıkıntı ve bolluk halinde, hastalık ve sağlıkta, hayır ve şerde, vermek ve vermemekte Allah'ın rızasına uygun hareket edin buyuruyor. Sizlerin hastalıkları için Allah-u Teala'ya teslim olmaktan başka bir ilaç göremiyorum. Allah Celle Celaluhu sizin aleyhinizde bir hüküm verdiği zaman bu durumu yadırgamayın. Onunla bu konuda çekişmeyin. Halinizi bir başkasına şikayet etmeyin. Zira böyle yaparsanız bela ve musibetleriniz daha da artar. Bilakis onun huzurunda sakin ve sükut içerisinde bulunmanız, teenni ile hareket etmeniz gerekir. Onun huzurunda sebat edin ve sizin hakkınızda ne yapacağına bakın. Sizin hakkınızda kötülükleri hayra dönüştürerek sizleri sevindirir. Allah Celle Celaluhu ile beraber olduğunuzda şüphesiz ki o yabancılığı dostluğa, tevhide ve sevince dönüştürür. Ey Allah'ım, bize dünya ve ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Amin. Allah-u Teala'nın kulu sevmesinin bir takım sebepleri var buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Allah-u Teala'ya öncelikle kul olmalı buyuruyor. Ey evladım, nerede Allah'a kulluk? Gerçek kulluğa gel. Tüm işlerinde Allah-u Teala'nın himayesine tutun. Sen efendisinden kaçan bir köle gibisin. Ona dön, ona boyun eğ. Onun emrine sarılıp yasaklarından kaçınarak, takdirine sabır göstererek ona işlerinde muvaffakat et. Bütün bunları tamamladığın zaman efendine karşı kulluğunu tam yapmış olursun. Artık Allah Celle Celaluhu sana yeter. Allah-u Teala şöyle buyurdu: Allah kuluna kafi değil mi? Zümer suresinde. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Kuddisesi Ruhu kelamlarının devamında yine buyuruyor ki: kulluğunu tam samimi yaptığın zaman Rabbin seni sever ve kalbinde sevgisini güçlendirir. Sana karşı dostluk kurar ve yormaksızın seni kendisine yaklaştırır. Artık sen başkasıyla sohbete ihtiyaç duymazsın. Bütün hallerde ondan razı olursun. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü sana dar gelse de, genişliğine rağmen bütün kapılar yüzüne kapansa da, sen yine de Rabbine kızmazsın ve ondan başkasının kapısına yaklaşmazsın ve başkasının yemeğini yemezsin. Durumun Hazreti Musa Aleyhisselam'ın haline benzer. Allah Celle Celaluhu onun hakkında şöyle buyuruyor: biz daha evvel ona bütün süt analarının sütünü emmeyi haram etmiştik. Buyurduğu cihetle ona iltihak edersin. Rabbimiz her şeye şahittir. Her şeyde hazırdır. Her şeyi gözetleyicidir ve her şeye yakındır. Sizin ondan müstani kalmanız mümkün değildir. Allah-u Teala'yı tanıdıktan sonra inkar etmek mümkün mü? Ve sitemle yine Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki: yazıklar olsun sana, bize söylüyor. Allah'ı tanıyor Celle Celaluhu. Ondan yüz çeviriyor ve onu inkar ediyorsun. Ondan yüz çevirme. Zira bütün hayırlardan mahrum kalırsın. Onunla birlikte olmaya sabır göster. Ondan uzakta olmaya sabır gösterme. Bilmiyor musun ki sabreden istediğini elde eder? Bu nasıl akıl? Bu acelecilik niye? Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır: ey iman edenler, sabredin. Sebat gösterin. Hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah'tan korkun ki başarıya erişebilirsiniz. Sabır hakkında Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimeler var. Bu sabırla ilgili ayetler birçok hayır ve nimetleri, güzel mükafatları, bağış yapmanın dünya ve ahirette sağlayıcı rahatlığı göstermektedir. Öyleyse sizlerin de sabra sarılmanız gerekir. Zira sabrettiğiniz takdirde bunun mükafatını dünyada da ahirette de göreceksiniz. Ve yine buyuruyor ki: kabirleri çokça ziyaret edin. Salih kişileri, kıymetli zatları ziyaret edin ve bol bol hayır işleyin.
İşte o zaman işleriniz istikamet üzere olur. Vaaz verildiği zaman öğüt almayanlardan, dinledikleriyle amel etmeyenlerden olmayınız buyuruyor. Kıymetli dinleyenler, şimdi bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam etmiş olacağız.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

0: والإكرام.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki, başkalarını alaya almamalı. Ey cemaat! Zikir meclislerine manevi hastalıklardan tedavi olmak için değil de ferahlamak, stres atmak için geliyorsunuz. Vaizin öğütlerinden yüz çevirip hata ve kusurlarını bulup daha sonra da onu alaya alıp eğleniyorsunuz. Böylece kendinizi tehlikeye atıyorsunuz buyuruyor. Yarın Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda onunla baş başa kalacaksınız. Bu hatalarınızdan Allah-u Teala'ya tevbe edin. Allah-u Teala'nın düşmanlarına benzemeyin. Dinlediklerinizden öğüt alarak faydalanın buyuruyor. Ve yine ey evladım, sen gelenek ve göreneklere bağlandın. Taksimatını ve sebepleri istemekle Allah-u Teala'ya bağlandın. Sebepleri yaratanı ve ona tevekkülü unuttun. Amellerini yenilemen ve ihlaslı olman gerekir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Allah-u Teala insanları ve cinleri bir heves, bir oyun olsun diye yaratmadı. Onları yemek, içmek, uyumak ve cinsi duygular için yaratmadı. Ey gaflet içerisindekiler, bizlere sesleniyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Gaflet, uykularınızdan uyanınız. Sen kalpten Allah-u Teala'ya bir adım at, o sana adımlar atar. O kendisini sevenlere kavuşmaya onlardan daha isteklidir Rabbimiz. Allah dilediğini hesapsız bir şekilde rızıklandırır buyuruyor. Allah Celle Celaluhu kul için bir şey murad ettiği zaman ona sebepler hazırlar. Bu suretlerle değil manalarla alakalı bir durumdur. Anlatılan şeyler bir kul için gerçekleşirse Mevla'nın dışında dünya ve ahirette o kulun zahitliği tamam olur. Bundan sonra sıhhat, mülk, saltanat ve emirlik ayağına kadar gelir. O kişinin zerresi dağ, damlası deniz, yıldızı ay, ayları güneş, azı çok, mahfiyeti varlık, fenası beka, hareketi sebat olur. Ağacı büyür ve tepesi arşa değer. Kökleri nemli toprakta, dalları dünya ve ahirette olur. Bu dallar nelerdir? Hikmettir ve ilimdir. Bu dereceye ulaşan bir kişinin nazarında dünya bir yüzük gibi olur. Ne dünya ona malik olabilir, ne de ahiret onu kayda altına alabilir. Ne padişah ne de köle onu elde edebilir. Hiçbir perde onu engelleyemez. Hiçbir kişi onu alamaz ve hiçbir şey onu bulandıramaz. Bu dereceye ulaşan kul halkla birlikte olur ve onları ellerinden tutarak dünya denizinden kurtarır buyuruyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e sırruhu. Eğer Allah Celle Celaluhu bir kulun hayırlı olmasını dilerse o kulu insanlara rehber, doktor, muallim, tercüman, ışık, kandil ve güneş yapar. Eğer Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun o kulun hayrını dilerse, isterse bütün bu özellikler o kulda olur. Yok eğer Allah-u Teala bir kulun hayrını murad etmezse bu özellikleri kulun gerek yüzüne karşı gerekse gıyabında gizler. Allah-u Teala bu cinslerden olan kişilerin her birini tam bir korumayla ve selametle insanların arasına gönderir. Halkın maslahatı ve hidayetleri için Allah Celle Celaluhu bu seçkin kullarını muvaffak eder. Dünyada zahit olan ahiretle imtihan olunurlar. Dünya ve ahirette zahit olanlar dünya ve ahiretin Rabbi ile imtihan olunurlar. Oysa ki siz, biz sanki hiç ölmeyecek, kıyamet günü haşredilmeyecek, Hakk'ın huzurunda toplanıp hesaba çekilmeyecek ve sırat köprüsünden geçmeyecek gibi gaflet içerisindesiniz, içerisindeyiz. Sizler bu haldeyken tutmuş bir de İslam ve imandan bahsediyorsunuz. Kendisiyle amel yapmadığınız zaman işte bu Kur'an ve ilim aleyhinizde delil olacak. Alimlerin yanında bulunur da size anlattıklarını kabul etmezseniz yanlarında oturmanız aleyhinize delil olur ve günahkar olursunuz buyuruyor Ya Rab. Bu durum aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ile buluşup da onun sözlerini kabul etmemeniz gibi bir durumdur. Kıyamet gününde bütün insanları,
Allah-u Teala'nın celalinden, azametinden, büyüklüğünden ve adaletinden dolayı bir korku kaplar. Dünyanın bütün saltanatları yok olur. Sadece onun saltanatı baki kalır. Kıyamet gününde her şey ona dönecektir. Artık orada Allah dostlarının saltanatları ve izzetleri ortaya çıkar. Ve Allah Celle Celaluhu'ndan başka hiçbir şeye ihtiyaç duymazlar. Bugün onlara Allah-u Teala'nın Celle Celaluhu ikramları vardır. Onlar kulların ve şehirlerin işlerini üzerine almışlardır. Onlar yeryüzünün evdatları ve yeryüzü onlar ile ayaktadır. Onlar halkın emirleri ve reisleri, hakkın da yardımcılarıdır. Ta ki bütün bunlar şeklen değil manendir. Dünyada manen olan yarın kıyamet gününde şeklen olacaktır buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri Kuddise Sırruhu. Ey evladım, uyandırılmadan önce kendi iradenle uyan. Dinine sarıl. İslam'a gönül verenlerin arasına karış. Zira insanların en akıllısı Allah-u Teala'ya itaat edenler, en cahili de ona asi olanlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evlenilecek kadında aranan şartları saydıktan sonra eğer bu şartlara riayet edersen ellerin bereketlensin, bollaşsın buyurmuştur. Eğer kişi de salih insanlara karışır, onlarla oturur kalkar, onları severse eli bereketlenir. Başkalarına ihtiyaç duymaz. Kalbi ise her türlü nifak ve gösteriş sahibi münafıklardan ve her türlü kötülüklerden kaçar buyuruyor. Ve yine kelamların devamında, ey insan, şunu iyi bil ki senin amelin ancak Hakk'ın rızasını isteyerek yaptığın ameldir. Şeklen yaptığın ameller değil, manen içten gelerek yaptığın ameller senden kabul edilecek. Nefsine, heva ve hevesine, şeytanına ve dünyevi amellere karşı muhalefet ettiğin zaman amellerin makbul olur. Allah Celle Celaluhu için amel et ve amellerinde ihlaslı ol. Amellerinin çokluğuna da güvenme. Amellerin ancak Allah Celle Celaluhu'nun rızası için olursa makbul olur. İnsanlara gösteriş için yapılan ameller makbul olmaz buyuruyor. Ve yine bizlere sitem ediyor. Buyuruyor ki, yazıklar olsun sana ki İnsanlara gösteriş için amel ediyor. Bir de kalkıyor bunun makbul olmasını Allah-u Teala'dan istiyorsun. Bu senin boş bir arzundan başka bir şey değildir. Artık şu hırsı, kibirliliği, şımarıklığı bırak. Lüzumsuz boş şımarıklığı ve sevinci bırak. Hüznü ve tasayı çoğalt. Zira sen hüzün yurdunda ve hapishanedesin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daima tefekkür ederdi. Sevinçleri az, hüzünleri çoktu. Başkalarının gönüllerini hoş etmek için ancak tebessümle gülerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi hep mahzun ve meşguldü. Eğer sahabe-i kiram ve dünya meşguliyeti olmasaydı evinden dışarı adım atmaz ve hiç kimseyle de oturmazdı. Buyuruyor ki, ey evladım, Allah Celle Celaluhu ile olan halvetin sağlam olursa sırrın dehşete düşer. Kalbin berraklaşır, nazarın ibretli, kalbin

sen ister iste, ister isteme. Rızkın her gün sana yenilenerek gelir. Gösterdiğin hırs seni hem Allah-u Teala Celle Celaluhu katında hem de insanlar katında rezil rüsva etmektedir. İmanın noksanlığı durumunda rızık peşine düşersin. İmanın fazlalığında ise hırslanmazsın. İmanın tam ve mükemmel olduğunda ise rızık konusunda hiçbir endişe duymazsın. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Kuddüs'e sırruhu bizlere nasihat ve uyarılarda bulunuyor. Mevla Teala istifade edebilmeyi nasip eylesin. Her zaman duamız olduğu üzere Allah-u Teala bizlere iyi anlayabilmeyi, iyi idrak edebilmeyi ve bu öğrendiklerimizle de amel edebilmeyi nasip eylesin. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu hata kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Bir başka programda görüşmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olun inşallah.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
7: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah kullarına tümüne birden rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat O rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz O kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir. Şura Suresi 27. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümana 3 günden fazla din kardeşiyle dargın durması helal olmaz. Buhari Edep 57-58.
6: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve "Ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım," dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım," dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç," buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım," deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın," buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet, var," deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. "Hayır," cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma, çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem," buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster," dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet," deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma," buyurdu.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: zelil, hor ve hakir eden Allah.
1: Es-Semi'u ya Allah.
0: Her şeyi işiten Allah.
1: El-Basiru ya Allah.
0: Her şeyi gören Allah.
1: El-Hakem ya Allah.
0: Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan Allah.
1: El-Latifu ya Allah.
0: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: Hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El-Azim ya Allah.
0: Çok azametli olan

0: ve mağfireti pek çok olan Allah.
1: Şekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah. Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Muhit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

0: Lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rabbim ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.
1: El mucibu ya Allah.
0: İsteyenlere dilediğini veren Allah.
1: El vasi'u ya Allah.
0: Her şeyi

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan Allah.
1: El Mecidu ya Allah.
0: Şanı büyük ve yüce olan Allah.
1: El Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
3: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor: bir insanın layık olmadığı yere koymak zulümdür.

İmran bin el-Husayn'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelip "Selamu aleyküm" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde karşılık verir. Selam veren zat oturur. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurur. Sonra bir başkası gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz 20 sevap kazandı buyurur. Sonra bir adam daha gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" der. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz de 30 sevap kazandı buyurur.

0: والإكرام.
1: Gönüllere huzur veren radyo.
2: Allah Teala'ya itaat edene insanlar da itaat eder. İbrahim Desuki Hazretleri. Kuddise sırru.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Kıyamet Suresi 3 ila 4. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşte hastalığa tutulurlar. Müslim 1:18.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor. Dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

0: Hoş geldin ya Resulallah. Aramıza, evimize, gönlümüze hoş geldin. Bu gece sizin doğumunuzun seneyi devriyesi. Sizin aramıza, kalbimize, dünyamıza gelişinizi bir kez daha tebrik ediyoruz. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Sana aleyhissalatu vesselam ve senin al ve ashabına kainatın zerreleri sayısınca salat ve selam olsun.
1: Bu şehirde hüzün yok. Bugün hüzün yok bize. Sultanlar sultanının doğduğu o geceyi, o benzersiz geceyi coşkuyla anıyoruz. Alemi ervah bugün bizimle beraberdir. Meleği âlâ beraberdir bizimle. Ve şimdi biz meleklerle diz dize. Rebiülevvel ayının 12. gecesi. Yer Mekke. Ebu Talip mahallesi. Leyl çarşısı. Bir ev. Abdülmuttalip'ten oğlu Abdullah'a kalan. Bir hane. Şimdi Abdullah da yok. Karanlık ve Hazreti Amine. Üflesen sönecek gibi yıldızlar. Ve beklenen biri var. O. Rebiülevvel ayının 12. gecesi. Yıl 571. Nisan ayının 20'si. Günlerden pazartesi. Ebu Talip mahallesinde saadetli bir ev, saadetli bir oda. Abdi Menaf kızlarını andıran huriler dolaşıyor odada. Birinin elinde cam bir kase var. İçi şerbet dolu ama sanki kar. Hadi al, bu içecek cennet tağımıdır. Al ve iç, bu sana Allah'ın ikramıdır. Ve yudumlanıyor şerbet. Allah'ın adıyla. O anda beyaz bir kuş bembeyaz kanadıyla Hazreti Amine'nin sırtını sıvazlıyor. Ve beklenen biri var. O. Rebiülevvel ayının 12. gecesi. Vakit seher vakti. Yıldızlara uzansan tutacaksın gibi. Hele biri var ki küçücük bir dolunay sanki. Bu onun yıldızı ve bir nur denizi. Onun denizi, semave vadisi sular altında. Çünkü o geliyor. Çekilen ve kuruyan Save Gölü, sönen Mecusi ateşi. Çünkü o geliyor. Zincire vurulan şeytan göklerden kovuluyor. Kisra saraylarından çatırtılar geliyor. Çünkü dünyaya o geliyor. Ve gökten inen üç melek, ellerinde üç bayrak. Biri güneşin doğduğu yerde, biri battığı yerde güneşin, diğeri Kabe'nin üzerinde müjdesini veriyor kainat güneşinin. Bu muştunun ardından kat be kat semalardan boşalıyor melekler. Allah'ın rahmeti üzerine olsun ey Nebi. Ve bir nur doğdu ayın 14'ü gibi. O doğdu, kalplere sürur doğdu. Gerçek oldu annesinin rüyası. Hazreti İbrahim'in duası kabul oldu. Yerde ve gökte övülecek şan doğdu. Ümmetinin göz nuru Habibi Zişan doğdu. Şimdi kaplasın onu bir ak bulut ve dolaştırsın melekler doğuyu ve batıyı. Varlıklar onu bir de suretiyle tanısın. Yusuf'u görüp de parmağını kesenler baksın bir kez ona da yürekleri doğransın.

hoş geldin ey ledün ilminin sultanı, Kabe'nin canı, dertlilerin dermanı. Hoş geldin ey cihanın padişahı, Kur'an'ın sırrı, irfan ehlinin şahı. Hoş geldin ey enbiyalar sultanı, cemal bahçesinin bülbülü, kainatın nazlı gülü. Hoş geldin. Rebiül evvel ayının 12. gecesi, 21. yüzyıl. Olanca genişliğiyle yeryüzü ve efendiler efendisi gönüllerde doğmaya devam ediyor. Ey Nebi, alemlere rahmet geldin. Sana salat ve selam. Efendimiz, hoş geldin.

Gelişiyle insanlığa umut oldu. İnsanlığı tevhidle buluşturdu. Mazlumun, yetimin yüzü güldü. Rahmet, merhamet yolunu gösterdi. Alemlere gelen en güzel örnek oldu. Onun dünyaya gelişi bize kandil oldu. Ey Muhammed! Seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Efendimizin doğumu mübarek olsun.

Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
3: Yokluğunda bir çöldü dünya. Çaresiz, hırçın ve sessiz. Kibir ve cehalet kapkara kanatlarını üstüne gerdiğinden beri putlara eğilince Allah'ın mukaddes kıldığı başlar, göğüslerdeki kalpler taş, insan insana köle. Sonra sen geldin. Ah, sen ne güzel bir gelişle geldin efendim. Kışın ardından bereket yüklenerek gelen baharlar gibi, taşların içinden yüzyıllardır sabırla ilerleyen ve sonunda köpük köpük yeryüzüne fışkıran sular gibi, bir bekleyiş içinde kıymetlendikçe parlayan nadide bir inci gibi, asırlardır özlenen müjde, yerde ve göklerde övülmüş kurtarıcı, merhametin kundağına sarılmış bir çocuk. Bir çocuk ki tomurcuğa durdu geçtiğin yerler, çöl yeşerdi nefesinle. Sesin yüreklere sükunet veren, çağlardır kulağımızda çınlayan ılık bir meltemdir. Buyurdu ki Rabbimiz, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Efendim, ümmetinden önce sen tattın çocuk göğsünde bu dünyanın yetimliğini. Önce sen uyudun başını öksüzlüğün dizlerine yaslayarak. Bu yüzden yaratılmışlar içinde en çok çocukları severdin ve en çok çocuklara açıldı senin merhamet yüklü yüreğin. Önce yokluğunda mahzun bekleşen kız çocuklarının elinden tuttun ve büyüklerine öğrettin. Her çocuk önce insandır ve her insan mukaddestir. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Utanarak kızlarınızı hor görmeyin. Zira onların velisi yalnızca Allah'tır. Öğrettin ki sonra her çocuk Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Besmele ile başlanır okunmaya. Her çocuk fıtrat üzere doğar, tertemiz, mümbit bir toprak gibi başlanır işlenmeye. Siz toprağa ne ekerseniz, toprak size ancak onu verir. Her çocuk nimettir. Allah'tan yeni bir emanettir. Çünkü onun Rabbi ile sözleşmesi henüz taptazedir. Bu yüzden bir çocuk gördüğünde peygamberim, bir gülümseme yayılırdı hemen mübarek yüzüne. Uzun yollardan dönüyor olsan bile, yolunu bekleyen çocukları gördüğünde sevinir. Yavrularım, Allah'ın selamı üzerinize olsun derdin. Durup her biriyle ötüşen kuşlar gibi söyleşirdin. Bir çocuğa selam vermek, ona değer vermekti, şahsiyet kazandırmaktı. Bunu en iyi sen bilirdin. İnsanlığın yükünü taşırken omuzlarında, eşsiz bir medeniyetin temellerini atarken ve kainat önünde aşkla eğilmeye hazırken, sen sokakta oynayan çocukların arasına karışıp onlarla şakalaşırdın. Kuşu öldü diye gözlerine hüzün düşen küçük bir çocukla dertleşirdin. Hangi hatayı işlemiş olursa olsunlar, tıpkı anne babalarına yaptığın gibi çocukları da sabırla dinleyip öğütler verirdin. Bilirdi bütün şehir, sen asla çocuklara kötü söz söylemezdin. Şefkat yüklü dualarınla sevinir, korunur, şifa bulurdu çocuklar. Ve torunlarını dizlerine oturtup bağrına bastığında, kucaklayıp öptüğünde görenler demişti ki, bizim onca çocuğumuz var, hiçbirini öpmüş değiliz. Ey Allah'ın Resulü, bu yaptığın da nedir? Sen dedin ki, efendim, bu Rabbimin kullarına bahşettiği merhamettir. Çocukları sevindirsin, yetim başı okşasın kalbi katı olanlar. Çünkü Allah'ın merhameti merhametli kullarının üzerinedir. Sözlerin çağlardır kulaklarımızda çınlıyor peygamberim. Yolumuzu bulalım diye bıraktığın izler, hayatın çıkmazlarında yüreğimize yön veren en değerli rehber. Çocuk olmayı da, çocukla çocuk olmayı da, çocuğun haklarını korumayı da senden öğrendik. Çocuğun aynasında kendimize bakmayı, bir çocuk görünce emaneti hatırlamayı, çocuk deyince şartsız bir sevgi kuşanmayı senden öğrendik. Biz ne biliyorsak senden öğrendik. Bugün de, yarın da selamların en güzeli hep sana olsun efendim.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd suresi 26. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari, Zekat 47, Cihat 37, Müslim Zekat 121-123, Nesai Zekat 81, İbn-i Mace Fiten 18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Bugün günlerden mevlid. Yepyeni gündür insanlık için. Yeni bir başlangıç. Muhammedül Emin'in dünyaya teşrifidir bugün. Mekke'nin sıcak koynunda bereket doğarken dünyaya, tesbih taneleri gibi sıralandı olaylar. Bin yıllık ateşler korkusundan teslim oldu rüzgarlara. Söndü. Putlar yerlere atıldı. Yıkıldı. Ağır geldi Kisra'nın sarayına rahmet ve diz çöktü. Sağ ve gölü haya etti ve çekildi yatağından. Sular dünyanın kirini temizlemek için taştı, derya oldu. Gecenin şanı büyüktü görmesini bilene. Gözleri açmak gerekti. Günlerden mevlittir bugün. Alnını secdeye, gönlünü dosta verme günü. Dostun adını anma, andıkça huzura varma günü bugün. İnsanlık için yeniden doğuştur. Mevlittir bugün.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor. Dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

Ruhum sana kurban, gönlüm sana hayran. Nergis bakışlarının tesirine de yaman, sultanım el aman. Bak sinemde bir ok var, derunumda bir acı, sendedir ilacı. Ey varlığı nur, dünyası sürur, sözü Kur'an, her derdime derman. Pür ateşim, bırakma beni hicranda zinhar, ruhumda ahuzar. Hem mahzun hem de perişan dertlerle kıvrandım. Kapına dayandım, bilmem başka kor, başka ateş, ben sana yandım. Seninle uyandım. Ey dünyaya arştan gelen nur, ey mehitaban, aydınlattı ziyan. Baktım şemailine, hep didarını andım, aşkınla kıvrandım. Ey taptaze gül, kâkül amber, saçı reyhan, caziben ne yaman. Görmemiştir cihanda gözler sen gibi dilber, güneşlerden enber. Aç, lütufla bağrını aç ki kıtmir kölendir, dergahın uludur. Deryalara denk kereminden bir katre ihsan. Ey gönlüme sultan, lütfeyle, ne olur bildiğim başka kapı yok. Derdim herkesten çok. Nurdan çehrendeki bu nikap da ne? Güneşlere taç giydiren ışıkken, hep hicranla bunca yıl bunca sene geçmiş gidiyor baharlar beklerken. Doğ ruhlara arştan gelen burhanla, inlet dört bir yanı altın sadanla.

Hikmetle sihirli rayhanlı Hak adına üfül üfül eserken konuş ki hatipler haddini bilsin, İlahi nefhanla ruhlar dirilsin, erilecek zirvelere erilsin. Başlamış göklerde bunu dilerken, ey mukaddes kitap, ey ezeli nur, ey iklimi ziya, etrafı huzur, son demde bir kere daha ne olur, ağır ışık karanlığı boğarken, bahar olmasa da sonbahar olsun, cihanlar tekmil avazınla dolsun.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor. Sizleri umre

0: Davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.
1: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
0: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 01 08 0543 224 01 08 nida.org.tr.
3: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Radyo Nida. Radyo Nida.
10: Mürsel Optik'in sunduğu Mesut Yavaş'la Tasavvuftan Esintiler başlıyor. Size uygun en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18 Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
11: Kıymetli dostlarımız, kıymetli dinleyicilerimiz, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde tekrar bir programda sizlerle birlikteyiz. Rabbimize ne kadar hamdü senalar etsek azdır ki tekrar bizleri sağlık, sıhhat ve afiyet ve ömürden ikram ettiği bir güzellik ile özel bir günde, evet özel bir günde Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrif ettiği bir gündeyiz bugün elhamdülillah. Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır ki sabahtan beri yayınlarımızda dinlediğiniz üzere veya yeni açan kardeşlerimiz açısından söylemiş olayım. Peygamber Efendimizle ilgili çok güzel notlar, hadiseler, ifadeler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatan güzel nutku Evliyaullah'ın mübarek kelamları ile programımızı süslemeye devam ediyoruz. İnşallah Rabbim kandilimizi mübarek eylesin. Mevlid kandilimiz hepimiz hakkında hayırlara vesile olsun inşallah. Elhamdülillah, çok şükür tekrar bize bu günleri görmeyi nasip eyledi, ikram eyledi. Bundan dolayı tabii şükür ediyoruz Rabbimize, teşekkür ediyoruz Rabbimize. Ya Rabbi, birliğimizi, beraberliğimizi, iyiliğimizi, hoşluğumuzu, güzelliğimizi, sağlığımızı, sıhhatimizi, afiyetimizi bütün etrafımızdaki dostlarımızla birlikte yaşamayı, beldemizde, bölgemizde, köyümüzde yaşamayı, şehrimizde yaşamayı, ülkemizde yaşamayı, tüm dünya Müslümanları olarak bu güzel günün yüzü suyu hürmetine birlik, beraberlik, barış içerisinde geçirmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Bu güzel duamız ile, kısa bir dua ile efendim açılışımızı gerçekleştirmiş olalım. Bizi dinleyen bütün dostlarımıza Bursa içi, Bursa dışı ve sosyal medya marifetiyle, internet aracılığıyla istenildiği yerden, yani dünyanın bir ucundan bile dinleme imkanına sahip olan gönül dostlarımıza kalbi muhabbetlerimizi de buradan kandillerini tebrik ederek ifademizi yapmış olalım. Efendim, Mürsel Optik'in katkılarıyla programımızı sizlerle buluşturuyoruz biliyorsunuz. Her türlü gözlük ihtiyacınızı Mürsel Optik'ten, Serkan Bey'den, kıymetli eşiyle beraber çalıştırdığı o güzel mekanından ihtiyaçlarınızı görebilirsiniz. Bu arada hediyelerini gidip alan kardeşlerimize de güle güle kullansınlar diyoruz. Ve hatta bir kardeşimiz Karabük'ten kazanmış güneş gözlüğünü. Ben cumartesi günü Serkan kardeşime uğradım. Mesut abicim dedi, kendisi gelemeyeceğini söyledi ama ben dedi kargo marifetiyle kargonun ödemesini de yaparak kendisinin bulunduğu mekana kadar hediyesini gönderdim dedi. Yani gerçekten teşekkür ederim kıymetli kardeşimize, bu inceliği de göstermiş. Evet, sağ olsun, Allah hayırlı işler versin bütün kardeşlerimize, bütün ticaret yapan sevgili dostlarımıza bereketli kazançlar diliyoruz. Evet, kitaplarımızdan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek hayatını bize anlatan, ahlakını anlatan, yaşamını anlatan ve Peygamber Efendimiz'i tanımadan İslamiyet'i, bu dini, diyaneti, sabrı, takvayı, fazileti, bereketi öğrenmemiz mümkün değil. Bizim için örnek önümüzde Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, en büyük rehber, önder ve hayatından öğreneceğimiz, dünya ve ahiret saadetini kazanabileceğimiz, insan dünyada da mutlu olmak ister, ahirette de mutlu olmak ister. Hepimizin şu dünyada yaşarken, fani dünyada ömürlerimizi tüketirken ne istiyoruz biz? Mutlu bir yaşam istiyoruz. Güzel bir hayat istiyoruz. Sağlıklı bir ilişki istiyoruz. Birbirimizi sevmeyi istiyoruz. Birbirimize saygı göstermeyi istiyoruz. Birbirimiz ile hayatımızı idame ettirirken mutlu bir süreçten geçmemizi istiyoruz, değil mi? Başka bir insanın ne gayesi olabilir? İnsan kazanıyor. Kazandığını çoluğuyla, çocuğuyla, sevdikleriyle, dostlarıyla paylaşmıyorsa, sadece kendi nefsinin ihtiyaçlarını görüyorsa, bu sağlıklı bir davranış mıdır? Elbette değildir. Paylaştıkça çoğalan güzelliklere haiz olmak lazım. Bu güzel bir şeyi paylaşmak, iyi bir şeyi paylaşmak, ne olursa olsun insanı hem mutlu ettiği gibi karşısındaki insanı da, partnerini de mutlu ediyor. Bundan güzel bir şey var mı acaba? Elbette yok. Evet, şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine yazılmış, benim de seslendirmiş olduğum bir ilahi var. Canım efendim, canım efendim. Salavat-ı şerifelerle başlayan bir eser. Eyüp Otman abimiz, Allah gani gani rahmet eylesin, efendim sözlerini yazmış idi. Kemal hocamız da, Taşçeşme hocamız da besteledi. Ben de acizane 4. albüm veya 5. albüme yanılmıyorsam okumuş olduğum Canım Efendim ilahisini siz dostlarıma da hemen armağan etmiş olayım. Hem de salavat-ı şerife getirmemize vesile olsun. Zaten salavat-ı şerife ile başlıyor ilahi. Bugün bol bol salavat-ı şerifeler getirelim inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Farklı farklı salavat-ı şerife örnekleri var. Hangisi dilimize kolay geliyorsa. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala Muhammed. Salli ala tabibi kulübina Muhammed. Salli ala nurul huda Muhammed. Salli ala bedrit duca Muhammed. Salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bol bol bugün salavat-ı şerifeler getirelim inşallah. Güller gül efendimize, aleyhissalatu vesselam efendimize. Güzel ilahimizi inşallah dinleyelim. Ondan sonra çok güzel bir dua, bir programa belki yetebilecek düzeyde Allah dostlarından derlemiş olduğumuz, bugünü anlatan ve güzellikleri bize izhar eden dualar ile, sohbet ile inşallah devam edeceğiz kıymetli dostlarımız.

0: Seyyidina Muhammed.
1: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuftan Esintiler devam ediyor.
2: Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
3: Evet kıymetli dostlarımız, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Dehşet vardı, vahşet vardı, cehalet boy kadardı. Sen gelince efendim, rahmet yağdı aleme. Ya Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e salat olsun, selam olsun. Evet, canım efendim ilahimiz, Peygamber Efendimiz'e olan muhabbetimizi, sevgimizi daha sonra yayınlayacağımız bütün ilahilerde, bütün eserlerde, dinlediğimiz ve dinleyeceğimiz bütün güftelerde, bestelerde Efendimiz'e olan muhabbetimiz ortaya çıkıyor. Ama tabii ki burada en önemlisi Peygamber Efendimiz'i sevmek, sevdiğimiz gibi onun yolundan gitmek, onun gösterdiği çizgiden çıkmamak, onun öğütlerini kulak ardı etmemek, onu hayatımıza rehber edinmek, yaşantısına, yaşantımızı uydurmaya çalışmaktır. Çünkü hani bilmek bir şey yetiyor mu? Yetmiyor. Sevgi, seviyorum demek yetiyor mu? Yetmiyor. Ne yapmak lazım? Göstermek lazım. Uygulamak lazım. Bildiklerimiz ile amel etmemiz lazım. Sevdiğimize sevdiğimizi söylememiz lazım. Sevdiğimizi, sevdiğimizi söylediğimiz halde kırmamak lazım. Efendimiz, ya Resulallah, ya Habiballah, seni çok seviyoruz ama işte yaptıkların bize biraz hayatımızda, uygulamada zor geliyor. Onun için biraz aykırı aykırı yerlerde dolaşabiliyoruz. Evet, tamam, Peygamber Efendimiz gibi olmamız mümkün değil. Peygamber Efendimiz'i takip eden sahabe-i kiram gibi olmamız mümkün olmayabilir. Tabi'in, tebe-i tabi'in, eyme-i müştehidin, Rıdvanullahi aleyhi mecmain, Allah dostları, hak dostları gibi olmamız mümkün olmayabilir. Zordur bu zamanda onları efendim birebir yaşantılarıyla hayatımızda mündemiç etmek ama en azından yapabildiğimiz kadar, onun yolundan gidebildiğimiz kadar gitmektir. Duygu ve düşüncelerimizi ona göre zapt etmemiz kadar biz Peygamber Efendimiz'i sevdiğimizi söyleyebiliriz. Yaşantısına baktığımız zaman, olaylar karşısındaki tavrına baktığımız zaman, beşeri münasebetlerine baktığımız zaman Peygamber Efendimiz'in yaşantısında neler görüyoruz, değil mi? Etrafındaki insanlara, yaşlılara davranışı nasıl, kadınlara davranışı nasıl, çocuklara davranışı nasıl? O küçücük cennet gülü yavrularımıza diyor ki, o çocuklar Rabbimizin bizlere birer emanetidir. Bir temiz toprak gibidir, tarla gibidir. Tarlaya ne ekerseniz onu biçersiniz. Günahsız sabi çocuklar, cennet bahçesinin gülü gibidir o çocuklar. Dolayısıyla çocuklarla olan Peygamber Efendimizin diyaloğunu hepimiz biliyoruz. Çocuklara şefkatle, merhametle yaklaştığını hepimiz biliyoruz. Kuşu ölen bir çocuğa başın sağ olsun diye gittiğini biliyoruz. Değil mi? Çocuğu ne kadar onun için önemli olan, bir çocuk için önemli olan, bir oyuncağını kaybeden çocuğa, efendim elindeki oyuncağı kırılan bir çocuğa gidip teselli etmek, peygamber ahlakı, başını okşamak, peygamber ahlakı. Bakın kalbiniz katıysa diyor, sert bir mizaca sahipseniz, yetimlerin, öksüzlerin başını okşayın, sevin o çocukları. Bu ne demek? Kollayın demek. Merhametle yaklaşın demek. Sevgiyle yaklaşın demek. Muhabbetle yaklaşın demek. Çocuklara bile yaklaşan bir peygamber, çocuklarla ilgilenen bir peygamber, Mescid-i Nebevi'nin temizliğini yapan yaşlı bir kadının vefatını duyunca, habersiz defnedilince, bana niye söylemediniz? Benim niye haberim olmadı? Cenazesinde bulunmak isterdim, demedi mi Peygamber Efendimiz? Böyle bir peygamberden bahsediyoruz. Ayet-i kerimelerde Allah Celle Celaluhu beni seviyorsanız Resulümü de seveceksiniz. Sevin ki kurtuluşa, mutluluğa, huzura eresiniz buyurmuyor mu? Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim, Efendimiz buyurmuyor mu? Evet. Tabii ki böyle bir gecede dünyaya teşrif eden kız çocukları diri diri toprağa gömülürken, kadınlar esir pazarlarında satılırken, kadınlar esir pazarlarında bir metha gibi fiyatlandırılıp, evet, çok acı. Ama bugünle baktığımız zaman benzer şeyler var mı? Onun yorumunu bu mübarek günde size bırakmış olayım. Kadının üzerinden yapılan ticaret, kadını ön plana çıkarak efendim bir takım şeylerin pazarlanması, planlanması, showroomlarda efendim ürün satımlarında benzerlik var mı yok mu size bırakıyorum. Esir pazarlarında satılan kadın bugünümüzdeki kadını meta haline getirip kadın üzerinden efendim dünyevi menfaatler, işte satış politikalarında seçme seçme kızlarımızı ön plana getirerek bir şeyi pazarlamalar benzer gibi geliyor bana. Siz daha güzel yorumu yaparsınız inşallah. Evet, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam o dönemde kadına ne dedi? Cennet annenin ayakları altındadır dedi. Kadın kutsaldır. Annelerimiz, evlatlarımız, burada biz Peygamber Efendimizin hayatını sunmaya, aktarmaya çalışıyoruz ya. Çocuktan başladık, ihtiyarlardan ve kadına verilen değerden, eşlerine ev işlerinde yardım etmelerinden de bahsetmemiz gerekiyor. İnsanlara karşı yaklaşımı, ticaretteki insanlara yaklaşımı, ürünün altına küçükleri, üstüne büyükleri, altına yaşları, üstüne kuru ürünleri, gösterişli malzemeleri tezgahın üstüne, altına da biraz daha kalitesi düşük ürünleri koyan bir pazarcı esnafına neden böyle yapıyorsun diye seslendiğini, sızlandığını, doğru olmadığını biliyoruz. Evet, hayatın her aşamasında ticaretindeki dürüstlüğü biliyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e selam olsun, salat olsun. Canlar canı Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Evet, güzel bir eser, yine kendi eserlerimden size armağan ediyorum efendim.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Size uygun en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
2: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor.
3: Kıymetli dostlarımız, efendim Mehmet Esmer kardeşimizin istek saatini takip ediyorsunuz zaten. İnşallah oradan yine çekilişle Mürsel Optik'ten güneş gözlüğü hediyelerimiz devam edecek. Bunu takipte kalın ve inşallah bu güzel hediyelerden bir tanesini siz de sahip olmuş olursunuz. Ve radyomuzu dinleyen müşterilerimiz diyor ki Serkan Bey kardeşim ve kıymetli eşi, özel indirimlerimiz olacak. Radyo daveti biz de çok severek dinliyoruz. Buradaki esnaf arkadaşlarımızla birlikte faydalanıyoruz. Allah razı olsun idarecilerden diyorlar. Onu da iletmiş olalım. Onlar da buna mukabil gelen radyo dinleyicisine, radyoyu dinleyen kardeşlerimize çok güzel indirimli ürünler ve güzel bir zengin çeşidiyle hizmet ediyorlar. Bunu da buradan duyurmuş olayım. Buradan ifade etmiş olalım programımızda. Evet, bugün özel bir gün. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşriflerinin 1,5 asır önce dünyaya teşrif eden örnek bir kimlik ile, yaşantısıyla, her şeyle dünya ve ahiret saadetimizi kazanmamıza vesile olacak. Bu çok önemli kıymetli dostlar. Dünyevi işlerimiz ne olursa olsun, yani mesleğimiz ne olursa olsun, meşru dairedeki, helal dairedeki çalışmalarımız, çalışma alanlarımız, meşguliyet alanlarımız ne olursa olsun, ismimiz, cismimiz, titrimiz, makamımız ne olursa olsun, yaptığımız işte bereketli olması için, kazancımızın güzel olması, hayatımızın güzel olması için yaptığımız işi çok güzel, çok doğru yapmanın yanında Peygamber Efendimizin ahlakıyla, ticari ahlakıyla, davranışlarındaki modeliyle, rol model olarak yaptığımız müddetçe hem dünyada mutlu olacağız hem de ahirette mutlu olacağız. Bunun başka bir üçüncü seçeneği yok. Dünyada da mutlu olacağız. Bakın, şu geçici dünya ne diyor Kur'an? Bu sizin dünya hayatınız ahiretin yanında nedir ki? Yani nedir ki? Onun için çok kısa bir ömürde öyle olmuş, böyle olmuş, bu olacakmış, bu olmamış, bu gelecekmiş, bu gitmiş, bu böyle demiş, bu şöyle demiş. Yani ölçü ve terazi var. O teraziye koyacağız, bakacağız. İlerletebildiğimiz kadar ilerleteceğiz. Geri durabildiğimiz kadar geri duracağız ama ölçümüz ne olacak? Kantarın topuzu elimizde olacak. Adaletli olacağız. Peygamber Efendimizin yolundan giden büyüklerin bu hayatta ne çileler çektiklerini düşüneceğiz. Problemler karşısında dirençli olacağız ama üzmeyeceğiz, üzülmeyeceğiz. Kimseye zarar vermeyeceğiz, kendimize de zarar vermeyeceğiz. Biz kendimize zarar veriyoruz aslında. Uzmanlara bakıyorum, doktorlara bakıyorum. Bütün hastalıkların ana teması diyor ki bağışıklık sisteminin çökmesi. Bakın, sorun doktorlara. Birinci sırada veya ikinci sırada insanın bünyesindeki bağışıklık sisteminin çökmesinden kaynaklandığını söylüyorlar. Bağışıklık sistemi nasıl çöker? Bir daha bir parantez açıyoruz. Mutsuzluktan çöker. Kafaya takmadan çöker. Razı olmamaktan, içinde bulunduğu ortama şükürsüzlükten çıkar. Eğer Allah'ın verdiğine razıysak, ya Rabbi ben çalışıyorum, bana bu kadar takdir ettin, böyle oldu şöyle oldu diye insan kendini diyor mutlu ederse, hastalıkları da çok kolay bertaraf eder. Nereden öğreniyoruz bunları? İslam'ın güzelliklerinden öğreniyoruz. Evet, Allah bizleri daim eylesin. Ya İlahel Alemin, büyüklerin duasıyla devam edelim. Bu gecenin hürmetine, Resulü Haşimi izzetine, dinin, İslam devletinin hürmetine, biz ümmeti Muhammed'i gaflet uykusundan uyandır. Bizleri tevhidin nuriyle nurlandır. Bu geceki Habibinin, Mahbubunun, Mergubunun doğduğu gecedir. Bizim günah ile kararan kalplerimizi Nuri Muhammedi aleyhisselam ile tezyin ve tenvir eyle ya Rabbi. Bizi zilletten, bizi illetten kurtar aziz eyle. Cehlimiz ile yuvarlandığımız dalalet çukurundan hidayete, zulmetten nura, zulümden adalete eriştir. Bizi günahtan, masiyet ve isyandan kurtar ya Rabbi. Bizi razı olduğun yerlerde bulundur. Bizi kafirlere karşı zebun etme, zalimlere çiğnetme, ırz, iffet ve namusumuzu düşmanlara çiğnetip kirletme ya Rabbi. Ya Rabbi, Zat-ı Uluhiyetin hakkı için Adem aleyhisselamın safiyeti, Nuh aleyhisselamın necatı, İbrahim aleyhisselamın haliliyeti, Musa aleyhisselamın kelimiyeti, İsa aleyhisselamın rahimiyeti, Muhammed aleyhissalatu vesselamın risaleti hakkı için bizlerin üzerine olan gazabını kaldırıver ya Rabbi. Günahlarımız yüzünden dualarımız kabul olmuyor ya Rabbi. Biz Zat-ı Ecel-i Alan'dan ümidimizi de kesmedik ya Rabbi. Biz senin rahmet ve mağfiret kapından vazgeçmeyeceğiz ya Rabbi. Rahimsin, Rahmansın, Gafursun, Kerimsin, Raufsun, Hakimsin, Azizsin. Sen bizi yoktan var edensin. Biz senin kullarınız, asiyiz, günahkarız, hatalıyız, kusurluyuz, mücrimiz. Ama affına güvenip hatalar işledik, işlemeye de devam ediyoruz ya Rabbi. Sen bizi affeyle, sen bizi bağışla. Senin rahmetine dayandık, sana kullukta eksiklik gösterdik, taatinde kusurlar işledik ya Rabbi. Bizleri bu gecenin yüzüstü hürmetine affeyle ya Rabbi. İlahi, bu gece Resulün, Habibin dünyaya teşrif etti. Bizi de bu gece hürmetine affeyle, bizleri Habibine bahşeyle, narından, ateşinden azat eyle ya Rabbi. İlahi, bizlere affın ile nazar eyle, gufrana nail eyle. Ya Rabbi, bizleri Habibin ile buluştur da ihsana nail olalım. Nigahı Habibine mazhar kıl da iki cihanda sultan olalım. Ya Rabbi, her ne kadar bizde irade var ise de senin iraden yanında bizim irademiz ne olabilir ki? Sen istediğini aziz, istediğini zelil edersin. Bizleri bu gece hürmetine zilletten halas eyle, aziz kıl ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, veli kullarının hürmetine, dostlarının hürmetine, geceleri gözlerine uyku girmeyen muttakiler izzetine, senin yolunda sinesi üryan, kefensiz yatan şüheda izzetine, bizleri bu zilletten kurtar ve Habibine bizleri bağışla ya Rabbi. Bu gece yüzüsü hürmetine bağışla ya Rabbi.

0: Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
1: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu tasavvuftan esintiler devam ediyor.

Ya ne güzel ilahiler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yazılan ne sözler, ne kelamlar. Alemler nura gark oldu Muhammed doğduğu gece diyor. Mümin münafık fark oldu Muhammed doğduğu gece Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e sonsuz salat selam olsun. Birine sordular, bir sahabe-i kiram ikisi arasında konuşuyorlardı. Ya dediler, sen ne kadar salavat-ı şerife getiriyorsun? Ya ben dedi şu kadar bu kadar. Peygamber Efendimiz'e sordular, sahabeye sordular. Ortaya çıkan sonuç, getirebildiğin kadar, sayı yok. Efendimiz'e getirebildiğin kadar namazı kıldın, öğlen namazını. Biraz sonra okunacak. Namazdan sonra tesbihatımız var zaten, 33 Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Namaz bitti, duamızı yaptık. Ondan sonra tesbihatı olanlar, kendi virdi olanlar, çektiği zikirleri olanlar, kardeşlerimiz zaten yapıyorlar yaptıklarını. Hemen onun arkasına, değil mi efendim? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ne kadar? Yapabildiğin kadar. Ne olacak yani, seccadeden kalktıktan sonra da iş yerine gidinceye kadar, otobüste giderken, metroda otururken, telefonlarımıza bakacağımıza, dilimizi bu tür şeylere alıştırsak ne olur? Bize bir şey olmaz, bana da bir şey olmaz. Kime olur? Kim çekiyorsa, kim zikrediyorsa, kim şükrediyorsa onun hanesi dolar. Biz birbirimize iyilikleri ve güzellikleri tavsiye ediyoruz ya. Ya kendine bir iyilik yapmış olursun. Kendine güzellik yapmış olursun. Kendine bir faydan olur diyor. Hatta demişler ya birisine, tersi madalyonu çevirelim. Efendim falanca filanca var ya. Evet. Ya senin hakkında şunları bunları bunları bunları söyledi. Şimdi burada dikkat edilecek iki tane husus var. Bunları sana getiren, bunları götüren, taşıyan var ya, senden de onları bir başkasına taşıyacaktır, bunu bilelim. Niye bana gelip bunları söylüyorsun? Bir. İki. Bunları mı dedi bana diyor. Bunları mı söyledi bana? Sen duydun mu? Sen işittin mi? Bir de diyor, derse ki böyle böyle dediğini duydum. İşte bu daha da kötü. Birebir duymadığın bir şeyi başkasından aktarırsan, onu da bir tarafa koyalım. Diyor ki hakkında konuşulduğu söylen

0: Sen kişi senin hakkında şöyle şöyle şöyle dedi dedi. Cevap veriyor şimdi. Olsun desin diyor. Defter onun defteri. Amel defteri kimin? Herkesin kendi amel defteri var değil mi? İstediği gibi doldursun diyor. O defter ona açılacak, bana açılmayacak. Onun için yaptığımız her davranış bize geri dönecek. Hem de o muhteşem günde, her şeyin açıldığı, saçıldığı o günde bize geri dönüş olacak. Evet, dua ediyoruz. Ya Rabbi, Hatice'til Kübra, Fatıma'tu hayrun nisanın güzellikleri, iyilikleri, fazileti izzetine, Hüseyin'i şehidi Kerbela, Hasan hulkur rıda hürmetine, Yari gari refiki seyyidina Ebu Bekir'in sadakatine, Ömerül Faruk'un adaletine, Hazreti Ömer'in heybeti ve devletine, Hazreti Osman-ı Zinnureyn hayası hürmetine, Garibi Bahri Bela, Esedullah Ali İbni Ebi Talip hürmetine, Resulullah Efendimizin amcası Hazreti Hamza'nın şehadeti izzetine, bizleri bu gecenin hürmetine aff ve mağfiret eyle ya Rabbi.
1: Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuftan Esintiler devam ediyor. Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
2: Düşünebiliyor musunuz? Şimdi bugün Mevlid Kandili ve Medine-i Münevvere'de olan kardeşlerimiz var. Hadim hocamız ile beraber mübarek ve mukaddes topraklarda bu kandil gecesini, Mevlid Kandili'ni kutlayan kıymetli dostlarımız var. Diğer kardeşlerimiz ile birlikte. Ne mutlu değil mi? Şimdi Efendimizin huzurundalar. Ve şöyle bir hadis-i şerif, şöyle bir müjde de var bakın. Kim beni vefatımdan sonra ziyaret ederse, hayatta yaşıyorken ziyaret etmiş gibidir. Ya bundan nasıl ben nasıl değerlendireceğimi bilemiyorum. Yani şu anda sanki Efendimiz o dönemindeyiz ve onu ziyarete gidiyoruz. Hadi beraber gidelim, Resul Efendimiz'i ziyaret edelim gibi o duygu, o duyguyla ziyaret ediliyor. Her seferinde mi? Her seferinde böyle. Her umreye gidişinizde, her gidilende, her gidende bu müjde var sevgili dostlar. Onun için imkanı olanlar için, yani bir kardeş tavsiyesi, bir arkadaş tavsiyesi olarak, bir abi olarak tavsiye etmiş olayım genç kardeşlerimize. Veya daha önce fırsat bulup gidemeyenleri, dünya gözüyle samimi söylüyorum, yani rakamlar böyle bir Türkiye'de eşinizle emin olun tatil yaptığınız rakamların altında rakamlarla, yani ne rakamlar duyuyoruz biz de bu piyasanın içerisinde olan birileri olarak, yani 15 gün 20 gün 10 gün yani burada 5 güne bir tatil bölgesinde, oraya da gidin, tamam, oraya gitmeyin demiyoruz ama bir seferde planınızı bu tarafa çevirin, yani görün bakalım, bir farkı görün, güzelliği görün, ruhunuz ne diyecek bakalım. Buradaki şeylerde nefsimiz hoşuna gidiyor, güzel mekanlar, güzel yerler, güzel yemekler, içecekler, tabiat güzellikleri, ama bu bedensel ihtiyaçlar lazım mı? Lazım. Meşru dairede gezelim, tozalım, yiyelim, içelim helal dairede. Çok güzel imkan olanlar için. Ama ruhun ihtiyacı olan bir şey var. Ruh. Bizi ayakta tutan ruh. Ruh çıktı mı ceset 10 para etmiyor, 5 para etmiyor diyor ya. Bir hafta sonra başlıyor zaten çürümeye. Ama ruh öyle mi? Ruh istiyor. Gördüğü zaman oh ya Rabbi ne güzelmiş diyecek. %1 milyon garanti veriyorum. Allah'ın izniyle. İnşallah efendim. Evet, Veysel Karani, Hasanül Basri, Habibi Ecebi, Marufu Kerhi Cüneydi Bağdadi, Beyazıt-ı Bistami, Sırrı Sakati hürmetlerine bizleri ya Rabbi affınla dilşad eyle. Gözyaşımızı dindir, düşmanlarımızı mahkûr eyle, bizleri sevindir ya Rabbi. Hüznümüzü sürura, kederimizi feraha tebdil eyle. Son nefeste cemalin neşad eyle. İman ile göçür, salihlere ilhak eyle. Dünyamızı mamur, ahiretimizi pür nur eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Biiznillahil azim hürmetine ve billahil kerim izzetine bizleri Muhammedi getirdiğin gibi Muhammed aleyhisselam sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olarak bu dünyadan da ahirete götür ya Rabbi. İman üzere hayatımızı daim eyleyip dünyamızı sonlandırıp salihlerin arasına idhal eyle ya Rabbi. Evet, duamız daha çok uzun ama vaktimiz de her an bitebilir. Otomatik reklama giriyoruz biliyorsunuz. Saat başı salavat-ı ümmi, salavat-ı şeriflerimiz, tekbirlerimiz, dualarımız ile sonlanabiliyor. Dolayısıyla Ya Rabbi diyoruz, bu gecenin feyzinden ve bereketinden hepimizi istifade edenlerden eyle. Dualarımızı o mübarek ve mukaddes topraklarda yapılan duaların arasına katıver. Sevdiklerinin arasına katıver. Sevdiklerinden bizi ayırma Ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'i ümmet eyle. Onun yolunda gelen büyüklerimize talebe eyle, muhibban eyle, kalenderan eyle. Bizi bize bırakma, nefsimize bırakma. Şeytanı aleyhilanenin elinde oyuncak eyleme Ya Rabbi. Hepinize hayırlı kandiller, hayırlı geceler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Mürsel Optik'e teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Geceniz hayır olsun inşallah.
3: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda radyo nida her an yanında.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 8818 0224 221 88 18.
8: Nida. Radyo Nida.

Doğduğun gündü efendim. Varlığın güneşe gülücük oldu. Gurur taşları sarsıldı muhkem benlik kalelerinin. Kibrin kiri döküldü aka uçlardan. Ümitli canlar indi insanlığın acılı bileğine. Müjde kelebekleri zulmetin katranlı kozasını yırttı. Neşelendi nehirler, vadileri tebessüm sardı. Çöl sevinç sevinç ıslandı. Gecenin kalbi hızlandı. Karanlığın hükmü kalktı. Sabahların dudağına dua yağdı. Geldiğin sabahtı efendim. Gelişin cümle gelişlerin sebebi oldu. Ayrılık ateşleri çekildi kalplerin zarından. Yabancılıklar silindi gözlerden. Uzaklıklar eridi. Yağmur yüzlü göğe uyandı alem. Yeryüzü unuttuğunu hatırladı. Geldiğin andı efendim. Zaman tebessümünün sonrası oldu. Saatler tesellimle kuruldu. Beklemelerin hepsi cennet oldu. Çocukça sevinçler dokundu alınlarımıza. Baş koyacağımız ümitli secdeler doğdu. Zilletli eğilmelerden kurtuldu insanlık. Kıyama çağrıldı. Bencilliklerin, cimriliklerin, vurdum duymazlıkların yüzü yerde kaldı. Merhamet damarları açıldı insandan insana. Şefkat pınarları dupduru akmaya başladı. Geldiğin gün bugündür efendim. Adını söyleyecek dillerimiz oldu. Adına adanacak nefeslerimiz şimdi durdu. Adınla güzelleşecek atlarımız az önce kondu. Adınla sevdiğimiz yağmurlar göğsümüze şimdi dokundu. Adından aldığımız aşkla aradık kaftanın ardını. Adını andıkça bulduk aşklarımızı. Adını andıkça ümit bildik varlığımızı. Adını andık da öyle sevdik acılarımızı. Adını andık da öyle onardık kırıklarımızı. Adını andıkça ya Muhammed sevdik adımızı.

Bugün günlerden mevlid. Yepyeni gündür insanlık için. Yeni bir başlangıç. Muhammedül Emin'in dünyaya teşrifidir bugün. Mekke'nin sıcak koynunda bereket doğarken dünyaya, tesbih taneleri gibi sıralandı olaylar. Bin yıllık ateşler korkusundan teslim oldu rüzgarlara. Söndü. Putlar yerlere atıldı. Yıkıldı. Ağır geldi Kisra'nın sarayına rahmet ve diz çöktü. Sağ ve gölü haya etti ve çekildi yatağından. Sular dünyanın kirini temizlemek için taştı, derya oldu. Gecenin şanı büyüktü görmesini bilene. Gözleri açmak gerekti. Günlerden mevlittir bugün. Alnını secdeye, gönlünü dosta verme günü. Dostun adını anma, andıkça huzura varma günü bugün. İnsanlık için yeniden doğuştur. Mevlittir bugün.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Ümmetimden asıl müflis, iflas eden kimse, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.

Gelişiyle insanlığa umut oldu. İnsanlığı tevhidle buluşturdu. Mazlumun, yetimin yüzü güldü. Rahmet, merhamet yolunu gösterdi. Alemlere gelen en güzel örnek oldu. Onun dünyaya gelişi bize kandil oldu. Ey Muhammed, seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Efendimizin doğumu mübarek olsun.

ummanında kaybolduğum nursun. Mecnun'un Leyla'da aradığı, yandığı, çöllerde kana kana yudumladığı senin sevgindi. Annesiz bir çocuğun anne diye uzandığı, babasız gecelerde baba diye andığı sensin. Soğuk ve insaf bilmez yalnızlıklarda hangi hasta vardır ki gözyaşı döksün de o yaşlar senin avucuna damlamasın? Hangi masum, hangi mazlum vardır ki o merhamet deryası yüreğini sığınak yapmasın? Ey Sultan-ı Levlak, kardan adamıyla güneşe çalım satan bir çocuğa bakar gibi baktın bize. Sağanak yağmur altında ateş yakan bir yolcuyu izler gibi izledin. Bilmiyorlar Allah'ım dedin, bilseler yapmazlardı. Her şeyin önü ondan, sonu ona. Varlıklar adedince selam sana, salat sana. Ummanında kaybolduğum nursun. Her akşam grupla ayrılan heyecanın kucağında görünensin. Bırak 42. yağmurları saçlarında gezinsin. Sensizlikten yorgun düşmüş bakışları avuçlayıp semaya ser. Ve öylece kal, sığındığım Rahman'ın sırdaşı olarak. Ben geçici hazların sardığı bedenimde, o beden tabutunun en derininde nefsimin esiriyim. Ama sen ummanında kaybolduğum nursun. Azaba ramak kalmış şu dakikalarda beni hayalinle kurursun. Aranan yine sensin saikalarda. Kutsi perdelerin kalktığı anlarda özlemimsin sen. Ummanında kaybolduğum nursun. Gölgen vurur düşlerimin yazgısına. Ben onurla damla damla kutsiliği tadarım. Yüzümde meltemlerden arda kalan serinlik, muhabbet sabahlayan hislerimin en ücra köşesinde. Düşmanım benlik, yalnızca bir benlik. Yoluma set çeken ve seninle kaybolan basitlik. Düşündüğünü zincire vuran benim. Şafakla kaybolan benim. Ve ellerim sana uzanır. Ey Sultan-ı Levlak! Düşmanını elleriyle besleyen bir insana bakar gibi baktın bize. İlacını ateşe atan bir hastayı izler gibi izledin. Bilmiyorlar Allah'ım dedin. Bilseler yapmazlardı. Her şeyin önü ondan, sonu ona. Varlıklar adedince selam sana, salat sana. Sen içimde yanan tatlı bir korsun. Ve sen ummanında kaybolduğun nursun.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, dilediğin kadar yaşa, öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap, nasıl olsa hesabını vereceksin.

0: gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 01 08 0543 224 01 08 nida.org.tr.
3: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
10: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
9: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
11: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi ona havale edilir. Meyveler tomurcuklarından ancak onun bilgisi altında çıkar. Dişi ancak onun bilgisi altında hamile kalır ve doğurur. Allah onlara, "Nerede bana ortak koştuklarınız?" diye seslendiği gün şöyle derler: "Sana arz ederiz ki içimizden onları gören hiçbir kimse yoktur." Fussilet Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Buhari Mezalim 3, Müslim 1:58.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hadâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hadânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallâ alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Sallu ala tabibu kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَدْ اَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki bir gönül sohbeti programında Radyo Nida FM mikrofonlarında sizlerle beraberiz. Elhamdülillah. Alemlerin Rabbi olan Halikimize, Yaradanımıza, Mevlamıza, sevgili Allah'ımıza vermiş olduğu sonsuz nimetlerine karşılık sonsuz kere Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedikten sonra alemlerin sultanı, başlarımızın tacı, gönül padişahımız, şefaatkarımız, halaskarımız, Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellemin de üzerine sonsuz selatü selamlar ediyoruz. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Bizleri radyo başlarında dinleyen, bekleyen, takip eden, bulundukları ortamlarda, evlerinde, iş yerlerinde, bağlarında, bahçelerinde, arabalarında, fabrikalarında, atölyelerinde misafir eden siz değerli kardeşlerimizi de selamların en güzeliyle. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh diyerek selamlıyoruz. Değerli kardeşlerim, mübarek Mevlid-i Şerif geceniz hayırlara vesile olsun, kurtuluşumuza vesile olsun. Sultanımız Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellemin cennette komşusu olmamıza vesile olsun. Mevlamız Teala bu dünyada, ahirette onunla beraber olmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Ayet-i Kerime'de Allah'ımız, Yaradanımız, sevgili Mevlamız nerede Mücadele Sure-i Celîne'nin 20. ayeti kerimesi
Sağzibillah, bismillah. İnnellezîne yuhâddûnallâhe ve rasûlehu ulâike fil ezellîn keteballâhu le'avlibenne ene ve rusulî innallâhe kaviyyun azîz. Sadakallâhu'l-azîm. Ne buyuruyor? İnne muhakkak ve muhakkak ki yuha innellezine, öyle bir olay. Nasıl bir olay? Yuhaddunallaha ve rasulehu, Allah ve Resulüne hudut çizmeye çalışanlar, sınır çizmeye çalışanlar, değerli kardeşlerim, ayet-i kerime, zamanımızı okuyan ayet-i kerime, kafası dimdik olmuş. Öyle buyuruyor Yaradan Rabbimiz, Halikimiz, bize dua etmekten imtina eden, kaçınan en büyük dua, en büyük zikir ne? Namaz. Değerli kardeşlerim, bütün her ibadeti içine toplayan namaz. Değil mi? Sultanımız Muhammed Mustafa'mız o Miraç gecesi bütün meleklerin yapmış olduğu ibadeti müşahede eyledi. Gördü. O kadar imrendi, o kadar özendi ki kimi kıyamda, kimi rukuda, kimi efendim kaydede, kimi secdede, değerli kardeşlerim, kimi zikrediyor. Zaten insan hariç, nefsi ama. Yoksa insanın uzuvları da Mevla'yı ne yapar? Zikreder. İnsan hariç, bütün mahlukat, canlı ve cansız, Mevla'yı zikrediyor mu? Evet. Yusebbihu lillahi, Sebbaha Sure-i Celilesi 5 tane, baştaki ayet budur. Yusebbihu, mesela okuduğum Mücadele Suresi'nden sonra, bundan evvel Hadid Sure-i Celilesi'nde ne diye geçiyor? Sebbaha lillahi ma fissemâvâti vel ard. Yerlerde ve göklerde ne varsa Allah'ı zikreder. Amenna ve saddakna. Canlı cansız, akıllı akılsız. Ya ben bir taş biliyorum, bana selam veriyordu, sana size göstereyim diyor. Taş. Şu mübarek gecelerde taşlar bile Resulullah'a salavat getiriyor, selam veriyor. Şimdiki ben de akıllıyım, ben de fikirliyim, şöyle becerikliyim, şöyle allıyım, şöyle pulluyum, şöyle namlıyım diyen insanoğlu Allah Resulüne salavat getiremiyor değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, çok hoş manzara değil. Ne buyuruyor Sultanımız Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellem? En cimriyi size haber vereyim diyor. Öyle malını, mülkünü efendim dağıtan, tutan, çıkarmayan, bölmeyen, devamlı toplayan, çarpan kimseleri haber veriyor Peygamber Efendimiz. En cimriyi size haber vereyim. Değerli kardeşlerim, bize kalsa hemen ne çıkarırız biz buradan? Yani ne çıkarırız? Söyleyin Allah'ınızı severseniz. Efendim, parasına sahip olan, harcamayan, harcamaya kıyamayan, toplayan, çarpan ama çıkarmayı, bölmeyi bilmeyen. Öyle mi? Hayır. Ya benim ismim anılır da üzerime salavat getirmeyen adam en cimri adamdır buyuruyor Sultanımız Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellem.
Halbuki ibadetlerin kesin olarak kabul edileni nedir? Salavat-ı şerifedir. Değerli kardeşlerim, velev ki riya olsa dahi, yani riyakar bile getirseniz onu Allah kabul ediyor. Diğer ibadetlerinizi suratınıza çarpıyor ya. Suratınıza, al bu amelini. Namaz mı kıldın? Zekat mı verdin? Hacca umreye mi gittin? Eğer Allah'ın rızası yok ise eski bir paçavra gibi kaldırıp sahibinin suratına atılır. Değerli kardeşlerim, Allah muhafaza. Ya en cimri adam, cimri. Öyle misaller veriyor. Mesela baş pehlivan kimdir? Yenilmeyen pehlivan kimdir? Efendim, sırtı yere gelmeyendir, değil mi? Evet. Ama ne buyuruyor Efendimiz? Gadaplandığı zaman, öfkelendiği zaman öfkesini yenendir. Bundan dolayı şu andaki manzarayı görmüyor musunuz Allah'ınızı severseniz? Değerli kardeşlerim, ya daha 2 gün evvel 9-8 aylık hamile 19 yaşında karısını vurdu, öldürdü. Son kendine dönderdi silahı, göğsüne, kalbine. Kendini de intihar etti 22 yaşında. Çatır diyoruz ey cemaat, çatır diyoruz. Batıyoruz, batıyor. Biz nelerden anlatıyoruz? Gayet günlük olay haline geldi. Şu olaylar bizim batmamıza, azaba uğramamıza, yok olmamıza vallahi yeter de artar bile. Yavrucak kaldı. Anne rahmindeki çocuğu sezeryanla aldılar, küveze koydular. Anne öldü. Anne kaç yaşında? 19. 19. Nereye gidiyoruz değerli kardeşlerim? Nereye? Allah bir yerden soruyor. Fe eyne tedhebun? Nereye gidiyorsunuz? Bir yerden de çağırıyor. Fe firru ilallah. Allah'a firar et. Mevla-i Zülcelal bizlere uyanıklıklar ihsan eylesin diye dua ediyoruz. Şimdi değerli kardeşlerim, ne buyuruyor Allah'ımız? Yuhaddûnallâhe ve rasûlehu. Allah'a ve Resulüne sınır koymaya kalkanlar. İşte mesele Efendimizin doğumunun kutlanıldığı şu mübarek saatler, gecelerde bunu anlayabilmek mesele değerli kardeşlerim. Bizleri alakadar eden mesele budur. Acaba biz Müslümanlar olarak Allah'a ve Resulüne sınır koyduk mu? Hudut koyduk mu? Sen dur ya Rab, sen dur ya Resulallah. Şimdi bizim başka işlerimiz var. Düğünümüz var, mirasımız var, sosyal hayatımız var, giyinmemiz, kuşanmamız var, çocuklarımızı büyütmemiz var, çocuklarımızı hayata hazırlamamız var. Ama nasıl? Biz kendi bildiğimize yaparız. Öyle mi yaparsın? O zaman Allah buyuruyor. Ülâike fil ezellîn. İşte onlar nedir? İşte onlar en alçakların arasındadır. Ülâike fil ezellîn. Ayet okuyorum. Mücadele Sûre-i Celîlesi'nin 20. ayeti kerimesi. Keteballah. Le'alibenne ene ve rusuli, ben yazdım diyor Allah.
Ketebe yazdı. Mana bu. Ektübü yazıyor, üktüp yaz. Mektup da buradan gelir. Yazılan. Katibun yazıyor. İsmi fail. Mektup ismi meful. Yani bakın çok kolay bir mana itibariyle. Keteballah le'eğlibenne ene ve rusulî. Ben yazdım diyor Allah. Ne oldu, ne yazdın ya Rab? Muhakkak ve muhakkak ki ben ve Resulüm galip geleceğiz. Amenna ve sattakna. Var mı itiraz eden? Veya itiraza gücü olan var mı? Ya değerli kardeşlerim, var mı itiraz eden veya itiraza gücü yeten var mı? Mana iki manaya da gelir. Ene ve rusulî innallâhe kaviyyün aziz. Allah azizdir, kavi, güçlüdür. Amennâ ve saddaknâ. Şu anda içinde yaşadığımız efendim dünya, kainatın içinde toz mesafesinde değerli kardeşlerim. Ya sen nesin ya? Koca dünya toz olursa sen nesin sen? O tozun içinde nesin? Kendini nerelerde görüyorsun? Değil mi değerli kardeşlerim? Bakın şimdi okuduğum ayet-i kerimeyi anlatacağım tekrar. O da efendim aynı bu mihval üzere biraz daha Mevla burada geniş almış. İnnellezîne yuhaddûnallâhe ve rasûlehû kubitû kemâ kubitellezîne min kablihim. Allah Allah. Allah ve Resulüne had koymaya kalkanlar. Aman ya Rabbi. Kimin haddine ya? Kur'an ve sünnetin karşısında biz kanun koyuyoruz. Biz nizam koyuyoruz. Bizim aklımız buna çalışır deyip de efendim kanunlar hazırlayanlar, anayasa hazırlayanlar kimin haddine yahu? Kimin haddine? Mevla beyan ediyor. İnnellezîne yuhaddûnallâhe ve rasûlehu muhakkak ki ellezîne. Öyle bir olay, asıl bir olay ya Rab. Yuhaddûnallâhe, had koyanlar, hudut koyanlar, sınır koyanlar kime karşı? Allahu ve Resulü. Allah'a ve Resul'e, Allah ve Resulüne karşı had koyanları, kalkanları kübitû, alçaltacak. Kemâ kübitellezîne min kablihim. Kendinden evvel geçmişleri alçalttığı gibi yine alçaltacak diyor. Kim? Alemlerin Rabbi olan Allah'ımız, Yaradanımız, sevgili Mevlamız. Kime karşı koyuyorsun ya? Yani zamanın Müslümanı. İnançta Müslüman, yaşantıda Hristiyan. İnançta Müslüman, yaşantıda Yahudi ve Hristiyan. Değerli kardeşlerim, geçen de bir hanımefendi, kendisi giyinmiş, iki kızı şortla. Değerli kardeşlerim, peki bu ne? Laf anlamıyorlar hocam, söz anlamıyorlar hocam. Tabii anlamazlar, tabii dinlemezler. Kazançlarımız haram, emeklerimiz haram, yaşantımız haram, gezintimiz haram, yatmamız haram, gezmemiz haram.
Bu haram içinde ne bekliyorsun? Çöplükte gül mü bekliyorsun? Sürülmeyen, işlenmeyen toprakta meyve mi, sebze mi bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Değerli kardeşlerim, bundan dolayı mesela caminin içinde adam kafir olur mu ya? Caminin içinde o adam kafir. Böyle açık, net konuşmaya hiç olmazsa bu radyolarda konuşalım ya. Meseleleri izah etme. Uçun kaçın efendim, rüyalar efendim, olaylar. Peki uçmak kaçmak mesele mi Allah'ınızı severseniz? Ne diyor Yaradanımız? Kübitu kemâ kübitellezîne min kablihim. Açık ayet bunlar ya. Mesela anayasa çalışmaları var değil mi? Evet. Ya ne anayasası çalışması yapıyorsunuz? Bizim anayasamız var. Müslümanın anayasası Kur'an. Bunu anayasa çalışmaya bilmem kaç tane milletvekili, bilmem kaç tane partiler lafa geldim mi efendim, oya geldiği zaman efendim camilerden çıkmayanlar, efendim dua edenler, efendim dini kendine alet edenler. Peki mesele ne? Mesele sadece birisinin namaz kılması mıdır? Veya abdest alması mıdır? Veyahut da iftarda bir programda bulunması mıdır? Hayır. Ya mesele Kur'an'ı anayasa olarak kabul etmeleridir. Başka bir şey olamaz. Yani başka bir şey beklenemez. Değerli kardeşlerim, ben Müslümanım diyen vallahi böyle olacak. Bundan dolayı Rabbimiz وَقَدْ اَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. Halbuki biz apaçık ayetlerimizi indirdik. Yahu Allah'ının hangi neyini beğenmiyorsun Kur'an'da? Mevla'nın neyini beğenmiyorsun? Bak mübarek bir mevlid gecesindeyiz. Herkes birbirlerinin mevlid-i şerif kandillerini, gecelerini kutlayacak. Resulullah'ın doğum gecesi. Seher vakitlerinde dünyaya geldiği için seher vakitlerinde ne var? Duaların kabulü var. O vakitte Allah-u Teala şöyle nida eder. Ey kullarım, yok mu af isteyen? Affedeyim. Yok mu şifa isteyen? Şifa vereyim. Yok mu rızık isteyen? Rızık vereyim. Allah Allah. Adam seher vakitlerine kadar sokaklarda. Değerli kardeşlerim, herkes sokakta. Eskimeyen büyükler hadisi şerife göre akşam ezanı okunmadan çoluğunu çocuğunu eve. Hadis-i şerif bu. Sınır bu. Hudut bu. Ya Peygamber Efendimiz dediği zaman salya sümük ağlıyor. Çok güzel, çok hoş. Kalbi yumuşamış. Öyle mi? Evet. Allah'ın emri bu diyorsun. Mesela salya sümük ağlayan bir hanımefendiye madem bu kadar peygamberi seviyorsun, seviyor musun? Evet. Allah'ı seviyor musun? Evet. Hem de nasıl diyor? Evet, evet, evet. Ya
yüklü bir miras kalmış babadan. Şimdi bunu İslam'a ve Kur'an'a göre paydaş edeceksiniz. Ne yapıyor burada? Hemen hudutu çiziyor. Ne diyor? Devlet ne verirse ona göre. Her zaman Müslümanlığı mı yaşıyorsunuz ki buna geldiği zaman Müslümanlık aklınıza geliyor? Burada buna yaşa. Değil mi değerli kardeşlerim? İlk önce başla oradan hadi. Zaten mesele menfaat girdiği zaman yaşamaktır. Namazın farzını, vacibini, sünnetini yaparsın. Niye? Menfaatin yok. Ahiret veresiye. Ama mirasta menfaatim var. Ne oldu şimdi? Hududu çiziverdi. Değerli kardeşlerim, öyle bir vakat enzelna ayatin beyinat, ap açık ayetlerimiz okunduğu halde, indirdiğimiz halde bize ne koyuyorlar? Allah ve Resulüne sınır koymaya çalışan kardeşler, dikkat edin ayetlere ya. Ayetler çok dehşetli ayetlerdir bunlar. Bizleri çok alakadar eden şu geçici 3-5 senelik dünyamız için ebedi, bir daha geri dönüş yok vallahi, yeminle söylüyorum. Bir defa gittiğimiz zaman daha geri dönüşü yok. Gelemezsiniz. Gelemezsiniz. Ne olursun ya Rab, terk ettiğimiz amelleri yapalım. Yani terk ettiğin amel demek ne demektir? Senin emirlerini dinlemeyip şeytanu aleyhi lanenin, ya Allah'ınızı severseniz şu sokaklar, pazarlar, alışveriş merkezleri ve hakeza ve hakeza, yahu helak olmamız için yeter de artar bile ya. Her yer günah, her yer ateş, her yer cehennem. Köşe başında efendim bayi, her türlü melanet var. İçki mi istiyorsun? Var. Bilet mi istiyorsun? Var. Kumar mı istiyorsun? Var. Yani aletlerini satıyor efendim. Ya sokaklara çıkıyorsun. Yani efendim anlatmaya gerek yok. Caminin karşısında ne var? Banka, banka. Müslüman rahatsız olmuyor ya. Caminin karşısında bayi var, bayi. Müslüman rahatsız olmuyor ya. Camını, penceresini kır demiyoruz ama müdafaanı yap. Gerekli mercilere şikayetini yap. Şöyle efendim dört yoldan aşağı doğru inerken

Bir düğünün 1 milyona mal olduğu bir ortamda, zinanın 1000 liraya düştüğü bir ortamda siz Allah'tan rahmet mi bekliyorsunuz? Böyle bir şey mi var? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, evliliklerinizi kolaylaştırın, nikahlarınızı kolaylaştırın, en hayırlı nikah kolay olanıdır buyururken, bizim hanımzadeler ellerinde ne kadar imkan varsa efendim zorlaştırmak için şeytanın dahi aklına fikrine gelmeyecek adetleri, örfleri piyasaya sürdükten sonra, ondan sonra kalkıyorlar efendim çoluğun çocuğun ahlakından ağlıyorlar. Sizin ağlamaya ne hakkınız var? Hey değerli kardeşlerim, bunun yanında biz İslam'a, Kur'an'a hizmet ediyoruz. Talebe yetiştiriyoruz. Talebeleri okutuyoruz. Topluma faydalı hale getiriyoruz deyip de ceplerini dolduruyan hainlere ne denir? Değerli kardeşlerim, efendim dini gruplara baskı, dini gruplara baskı değil, dini grup adı altında maske takanlara baskı. Ben buradan açık açık söylüyorum. Bütün derneklere, vakıflara, efendim, tarikatlara, devlet yönetimine bir kayyum atasın. Bu nedir Allah'ınızı severseniz ya? Bu nedir? Değerli kardeşlerim, adamın aylığı yok, yıllığı yok ama adam padişah. İnanılacak gibi değil. Ya senin aylığın yok, yıllığın yok. Bu para nereden geliyor? Bu değirmen nereden akıyor? Bundan dolayı o milletten toplanan paralar, halbuki çok da basit değerli kardeşler, devlet diyecek ki zekatı topluyorum arkadaş, bu kadar. Fakire, fukaraya dağıtacağım. Al, oluştur fonunu. Millet götürsün zekatlarını oraya versin. Oradan zekatlar, bunu devlet toplar. Vergi gibi zekatı kim toplar? Devlet. Ama devlet ben laikim diyor. Dine karışmam diyor. Ama dinden de burnunu çıkarmıyor efendim. Topla milletin zekatını ya. Bakın o kadar gruplar, efendim hizipler bu işi nasıl suistimal ediyorlar. Kurban topluyorlar. Kurbanı efendim kesmiyorlar veyahut da kurban bayramı sabahından evvel kesiyor adam. Kesin diyor ya. E bizim efendi de söyledi ya canım. Vardır bir bildiği. Yok bildiği. Fıkıh, fıkhi kaideler ne ise öyle diyor. Hakiki Allah dostları, İslam'a muhalif en ufak bir şeyimizi görüp de bizim arkamızdan gelirseniz hakkımız size haram olsun diyor. İşte bu. Değerli kardeşlerim, zekatı kim toplar? Devlet toplar. Ama devlet ben laikim diyor. Nasıl laikse? Her şeye karışıyorsun kardeşim. Topla bir fon oluştur. Topla milletin zekatını. Ondan bakın efendim, diğer devletin kurumları var, kuruluşları var. Ama bizim hacı, bizim hoca, topla babam topla, millete veriyor. Ne yapsın millette? Ama ne yapsın deyip kurtulamazsınız. Onun peşine düşeceksiniz. Benim verdiğim zekat ne oldu arkadaş? Kurban ne oldu arkadaş? Verdiğim hayırlı

Ne oldu arkadaş? Milletin milletten topladığı paralarla devleti yıkmaya çalışıyor ya. Senin verdiğin zekatlarla, fitrelerle, kurbanlarla, himmetlerle, bilmem nelerle devleti ele geçirmeye çalışıyor. Böyle bir şey yok. Değerli kardeşlerim, sistem bizim olmayabilir ama devlet bizim. Allah devletsiz bırakmasın. Devlet zayıfladığı zaman milleti koruyamaz. Millet korumadığı zaman bizim namusumuz, namus emniyetimiz, din emniyetimiz, mal emniyetimiz, nesil emniyetimiz. Ne diyor mel'un Yahudi? Filistinli çocuğu öldürelim ki o bizim çocukları öldürmesin diyor. Görüyor musunuz şimdi? Değerli kardeşlerim, şimdi okuyacağım ayet-i kerimeye ve ondan sonra İsmet Garibullah Hazretlerimizin çok enteresan bir beyti var. Onları okuyacağım inşallah. Estağfirullah, bismillah. La tecidu kavmen yu'minune billahi vel yevmil ahir. Allah Allah. Allah'a ve ahirete iman eden bir toplumu yuvaddûne men haddallâhe ve rasûlehu, Allah ve Resulüne karşı kanun koyanlarla seviştiklerini bulamazsın. Buyurun, buyurun. Ne diyeceksiniz bu ayetlere? Nerede bu? Değerli kardeşlerim, Hadid sure-i celilesinin, özür dilerim, Mücadele sure-i celilesinin 22. ayeti kerimesi. Yani son ayeti kerime. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, Allah'a ve Resulüne karşı hudut koyanlarla seviştiklerini, ne demek muhabbet, onlara karşı ilgi, alaka, muhabbet, sevgi gösterdiklerini bulamazsın, göremezsin. Öyle bir şey yok. Peki İngiltere, Fransa, Amerika, orası burası, bunların Allah, bunlar Allah'ın azılı düşmanları değil mi? Evet. Peki bunların yaşantısı, kılığı, kıyafeti, kokusu, süsü, püsü, allı, pullu, aynı biz onlara benzemiyor muyuz? Evet. Ne oldu peki? Ne oldu peki? Hemen ayet buyur, devam ediyor. Velev kânû, velev ki olsalar, âbâehum babaları, ev ebnâehum oğulları, ev ihvanehum kardeşleri, ev aşiretehum ve kabilesi, akrabaları, aşiretleri olsa dahi Allah ve Resulüne hudut çizenlerle Allah'a ve ahiret gününe iman edenler bunlarla seviştiklerini, muhabbet ettiklerini bulamazsın, göremezsin, olmaz. Allah buyuruyor Celle Celaluhu. Ayet okuyorum. Değerli kardeşlerim, ayeti de söylüyorum. Mücadele suresi, son ayet-i kerime. Haşr sure-i celilesinin hemen bir üstü. Değerli kardeşlerim, enteresan değil mi? Yani enteresan. Velev ki babanız olsun, velev ki evlatlarınız olsun, velev ki kardeşleriniz olsun, velev ki aşiretiniz olsun, duruşunuz olacak Müslümanlar, tavrınız olacak İslam tavrı, Müslüman tavrı olacak. Öyle yamulan, bükülen, öyle Müslümanlık olmaz. Size söyleyeyim. Değerli kardeşlerim, hanımefendi nereye gidiyor? Enteresan.
kızının mezuniyet balosuna. Kasa kapalı, tesettürlü hanım hanımcık, sorarsan cennetin baş köşesi onun. Hacı efendi de onunla beraber gidiyor. Nereye? Kızının balosuna. Ne balosu? Mezuniyet balosu. Balo balo. Yazıklar olsun ya. Evebnâahum. Oğulları bile olsa. Ne yapalım hocam? Tamam, ben de diyorum zaten. Yapacağınız bir şeyi yapmadığınız için ne yapacaksınız ki zaten? Yapacağınız şu: ben oraya gitmem. Müslüman tavrı olacak. Değerli kardeşlerim, ben oraya gelmem. Kızını oraya yollarken, kızım sen oraya gidemezsin. Müslüman tavrını gösterdin mi ya? Yok. Ondan sonra gelmiş bana, ne yapayım hocam? Ahirette görürsün ne yapacağını, cehennemin dibini boyladığın zaman. Allah buyuruyor, şu mübarek doğum zamanı, mesela doğduğu zaman, şimdi bunları çok duyacaksınız değerli kardeşlerim. Nerede duyacaksınız? Sohbetlerde falan. Bunları o kadar duyacaksınız, o kadar duyacaksınız ki, efendim doğduğu zaman bütün putlar yüzüstü yere yıkıldı. Öyle mi? Evet. Niye yıkılmıyor şimdi? Çünkü biz ona layık değiliz. Efendim, şark ve garp, doğu batı, kuzey güney aydınlandı. Niye aydınlatamıyoruz şimdi? Bizim gönlümüz aydınlanmıyor. İslam toplumu dediğimiz şu topluluk aydınlanmıyor. Kapkara, simsiyah. Gönüller diyorum, gönüller. Ya. Efendim, bin yıldan beri yanan mecusi ateşi söndü. Niye söndüremiyoruz şimdi? Hey Müslümanlar, sahi niye söndüremiyoruz? Çünkü aldandık Müslümanlar, aldandık. Dünyaya aldandık. Dünya perest insanlara aldandık. Şehvet perest insanlara aldandık. Aldandık kardeşler, aldandık. Maalesef şu dünya sevgisi, dünya hazzı, dünya zevki, dünya lezzeti, el malu vel benune zinetul hayatı dünya vel bakiyatus salihatu hayrun inde rabbike sevaben ve hayrun emela. Sadakallahul azim. Mallar, evlatlar, dünya zineti. Yarın o evlat senin gırtlağına sarılacak, gırtlağına. Ya. Peki değerli kardeşlerim, ne diyor? Bin yıllık. Bunun yanında kutsal denilen, batmaz denilen Tabariye Gölü battı. Peki neden şu anda beşeri sistemleri batıramıyoruz? Bunlar hepsi birer sembol. Beşeri sistemleri niye batıramıyoruz? Niye şeriat-ı Muhammediye'yi ilan edemiyoruz? Mesela üç bayrak, birisi Kabe'ye, birisi Medine-i Münevvere'ye, birisi Efendimizin mübarek evinin üzerine. Sağanak sağanak melekler yağıyor, sancaklar açılıyor. Neden biz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sancağı şerifini dünyaya açamadık?
Tabii nedenleri çoğaltabiliriz değerli kardeşlerim. Ülâike ketebe fî kulûbihimül îmâne ve eyyedehum birûhum min. Ya ayetin güzelliğine bakın. Ülâike ketebe fî kulûbihimül îmân. Böyle olanlara, yani Allah'a ve Resulüne hak çizenlere karşı, efendim sevgi beslemeyen, muhabbet beslemeyen, onlara karşı yağcılık yapmayan, onlara karşı dik duran, İslam'ı aziz eden kimselerin, ülâike ketebe fî kulûbihil iman, biz onların kalplerine imanı yazdık. Ve eyyedehum bir ruhum min, onları kendinden bir ruh ile destekledik. Allah Allah. Ve yudhiluhum cennetin tecrimin tahtiha lenharu halidine fiha, onları altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz. Radıyallahu anhum meradu an. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Değerli kardeşlerim, ülâike hizbullah. Onlar Allah'ın taraftarıdır. Şimdi hizbullah deyip de çıkan o efendim örgütlere bakmayın. Hizbullah demek Allah'ın taraftarı. Allah üle ele inne hizballahi humul muflihun. Agah olun, dikkat edin, felaha kavuşacaklar kimdir? Hizbullah, Allah'ın taraftarları, kurtuluşa erenlerin ta kendisidir. Ne demek Allah'ın taraftarı? Resulünün taraftarı ne demek değerli kardeşlerim? Tabii çok enteresan bir tespit var burada. O da nedir? Allah'a ve Resulünün yolunda gidenlere denir. Öyle örgüt kurup da terör örgütü gibi hareket edenler değil. Ya Allah'ın ve Resulünün taraftarı, onun Kur'an ve sünnet üzere, ehli sünnet ve cemaat üzere gidenlere ne denir? Hizbullah denir. Öyle değil de öyle anlayın. Şimdi değerli kardeşlerim bakın, Şeyh İsmet Garibullah Hazretlerimiz öyle bir beyitte ifade ediyor ki, yani enteresan, ne buyuruyor? Gönülden gönüle yol var halila, Allah Allah. Minel kalbi iler kalbi sebila, muan'an yet anın içindir delila, tarikatta bu şart oldu celila. Kabalıktan geçip hakka gidelim, cemali ba kemali seyredelim, Allah Allah. Ya büyüklerin ne enteresan tespitleri var, görüyor musunuz değerli kardeşlerim? Gönülden gönüle yol var halila. Ey dostum, gönülden gönüle yol var. Yani gönülden gönüle, işte tarikat-ı Muhammediye'yi anlatan olaylar. Tarikat var mıdır? Vardır kardeşlerim, vardır. İnkarı mümkün değildir. Şimdi anlatacağım bunları inşallahu teala. Ama bu tarikatı suistimal edenler ne kadardır? Çoktur, çok. Öyle buyuruyor efendim dört mezhebin müftüsü Ali Haydar Ahiskavi Hazretleri. Evladım, hak tarikatları kötü kurdu, kötü göstermek için 400 batıl tarikat kuracak bunlar diyor. Ya öyle maalesef, maalesef. Bu sözün
minel kalbi ilel kalbi sebila, kalpten kalbe, gönülden gönüle yol vardır. Arapçası minel kalbi ilel kalbi sebila, yani kalpten kalbe yol vardır. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, kimi severseniz, kime muhabbet ederseniz, efendim, ondaki güzellikler veya çirkinlikler size akseder. Kimi sevdiniz? Muhammed Mustafa'yı sevdiniz, ondaki güzellikler size akseder. Kimi sevdiniz? Firavun'u ve Karun'u sevdiniz, ondaki çirkinlikler size akseder. Diyeceksiniz ki insan Firavun'u sever mi? Karun'u sever mi? Sevmez mi ya? Allah'a karşı kafa kaldırana ne derler? Firavun. Malına, mülküne, şahşaya, deptebeye tapana ne derler? Karun. Bundan dolayı herkes Allah'ı ve Resulünü seviyorum. Tamam. Anladık. Yaşantının ne? Yaşantı Firavun, yaşantı Nemrut, yaşantı Karun, yaşantı Haman. Mevlamız ve Karun ve Firavun ve Haman ve lekad ca'a Musa bil beyinat ve mestekferu. Allah Allah. Anlayın ya, anlayın yani. Allah'a karşı hudut çizmeye kalkan Firavundur. Allah'a karşı hudut çizmeye çalışan Ebu Cehil'dir. Ya değerli kardeşlerim, zaten ilk modayı icat eden de, yani İslam tarihinin temeline iniyorum, Ebu Cehil'dir. Ne yapmış peki o? Enteresan, çok enteresan. Efendim demiş, işlediğiniz, günah işlediğiniz elbiselerle tavaf yapmayın. Ya günahsız elbiselerle tavaf yapın. Nereden alacağız? Ebu Cehil'in efendim konfeksiyonundan. Adam öyle bir şey oluşturmuş, ne derler, geçim kaynağı oluşturmuş. Değerli kardeşlerim, ya ne enteresan ya. Şimdi de ne yapıyorlar? Yok efendim, mezuniyete ayrı bir elbise, düğüne ayrı bir elbise, toplantıya ayrı bir elbise. Al sana Ebu Cehil. Al sana. Allah'a inanıyor musun? Evet inanıyorum. Peygamber'e inanıyor musun? Evet. Kur'an okuyorum, her ayda bir hatim indiriyorum. Şeriat gelsin, aman istemeyiz. Al sana Firavun. Değerli kardeşlerim, Allah'tan ne kötülük gördük ki biz onun Kur'an'ını, onun emirlerini. Şu bir an aklımız başımızda, sonra ya ölüyoruz, ya ihtiyarlıyoruz, ya Alzheimer oluyoruz falan filan. Düşünme, konuşma, efendim, melekemizi kaybediyoruz, zekamızı kaybediyoruz, ismimizi bilemez hale düşüyoruz. Sen ne zannediyorsun kendini ya? Minel kalbi ilel kalbi sebila. Şimdi değerli kardeşlerim, Efendimiz aleyhissalatu vesselam ve devam ediyor. Mu'an'an yet'anın için delila. Mu'an'an ekli el demek. Yani Allah'ın yet'i, Peygamber Efendimiz ve ona tabi olanların üzerinde. Peygamber Efendimizin elini Allah tutuyor Fetih Sure-i Celilesinde. Yedullahi fevka eydihim. Allah'ın yet'i onların
elleri üzerinde. Tabi burada yet el derken Allah'ın eli var, ayağı var, kulağı var, gözü, onu demek istemiyoruz. Haşa. Kudreti. Kudreti her zaman bizim üzerimizde değil mi ya? İşte mesela efendim umreye gittiğiniz zaman Hudeybiye musalahasında ne yapıyor? Hepsinden biat alıyor. Sonra Osman'ın elini de kendi elinin üzerine koyup, bu da Osman'ın biatıdır diyor değerli kardeşlerim. Bu da Osman'ın biatıdır. El vermek böyle. Allah dostlarına, ashaba gidenlerle beraber değerli kardeşlerim o yolu takip etmek. Tarikatta şart oldu bu celila. Tarikatta bu olay şart oldu diyor. Kabalıktan geçip hakka giderim. Cemali ba kemali seyrederim. Bu işleri anlamamak kabalıktır. İnsan kendi kârının düşmanıdır. İnsan niye kabalık yapıyor? İnsanın ince anlayışı olması lazım. Dünya işlerinde kaba olunca zarar ederiz. Ancak din işlerinde çok ince olmak lazımdır. Değerli kardeşlerim, Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri alemi İslam'ı şu mübarek günlerde, şu mübarek anlarda af olunan kullar zümresine cümlemizi ilhak eylesin. Tabii değerli kardeşlerim, Efendimiz aleyhissalatu vesselam dünyaya teşrif ettiler şu mübarek gecede. Rebi'ul evvel ayımızın ne zamanında değerli kardeşlerim? Rebi'ul evvel ayımızın ne demek Rebi'ul evvel? İlkbahar. İlkbahar. Bundan dolayı Nisan ayında, Nisan'ın 20. efendim gününde dünyaya teşrih buyurdular ve bundan dolayı Nisan yağmurları ne oldu değerli kardeşlerim? Bereketli oldu. Efendimizin dünyaya geldiği zaman ne yapıyor efendim? Efendimiz aleyhissalatu vesselamın şerefine Nisan yağmurları bereketli oluyor. Bakalım Efendimiz aleyhissalatu vesselam ahlakı neymiş? Birkaç madde halinde söyleyeceğim. Efendimiz devamlı müjdelerdi. İnsanların en gülümseyeni ve en mülayimiydi. Ne zaman? Yani şimdi Efendimiz efendim bizim evimize, barkımıza, sokağımıza gelse öyle mi olur? Olmaz. Şu anda sultanımız bizim evlere gelse utanmadan, çekinmeden buyur ya Resulallah, işte benim evim diyecek kaç tane Müslüman var? Hepimiz dahil. Hepimiz dahil. Birimiz, ikimiz değil. Hacımız, hocamız, şeyhimiz, vekilimiz. Buyur ya Resulallah, işte sana uyan evim. Senin yolunda giden evim. Ne dersiniz? Ya değerli kardeşlerim, daima insanları uzlaştırır. Kavga ettirmez. Birbirine takmaz. Onların arasını açmaya uğraşmaz. Kendine kim olursa olsun ikram ederse o da ikram ederdi. Sünnettir bakın.
İkrama ikramla karşılık vermek efendim nedir? Sünnettir. Kendisinden bir şey istenir de elinde bulunmazsa tatlı dille olsun onu memnun etmekten geri etmeden geri çevirmezdi. Ya bak bakalım şimdi değerli kardeşlerim, sünneti yapalım hadi. Son derece nazik ve yumuşak ruhluydu. Nazik beyefendi, dünyanın en beyefendisi, en kibarı, en nazik insanı kim? Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ondan başka yok. Peki Müslümana ne oluyor? Bu kabalık nereden geliyor? Bu bedsuratlılık nereden geliyor ya? Yani gülümsemeyi unuttuk, tebessümü unuttuk. Birbirimize karşı gülümseme sadaka diyor Peygamber Efendimiz ya. Sadaka sadaka. İki Müslüman bir araya gelir, musafaha eder. Sohbet eder, musafaha eder, ayrılır. O anda bütün günahları dökülür diyor. Kim? Alemlerin sultanı Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bundan dolayı sitemkar ve katı kalpli değildi. Hadi bakalım yaşayın bunları. Bunun yanında çirkin söz konuşmazdı. Hele hele sinkaflı sözler, küfürlü sözler, o rezil, kepaze, pespaye. İnsanın ağzına yakın mı ya? Utanın, utan. Küfredenlere söylüyorum. Sinkaflı kelime konuşanlara söylüyorum. Sen nasıl Muhammed ümmetisin? Utan, utan. Değerli kardeşlerim, böyle yolda gidiyorum. Gençler birbirlerinden şakalaşıyor, konuşuyor, gülüyorlar. İki kelimenin birisi sinkaf. Kimisi anasına sövüyor, kimisi bacısına sövüyor. Vay rezil insanlar vay. Bundan dolayı kimseyi ayıplamaz, hiç kimseyi de haddinden fazla övmezdi. Ne der mesela şu kim? Ooo şöyle adam, böyle hanım, şöyle, böyle değil. İyi insandır. Bizim için herkes iyi. Yani bir insanın iyiliğini, kötülüğünü biz nasıl biliriz? İman ehliyse iyi deriz. İman ehli değilse kötü deriz kardeşim. Bunun yanında köle, cariye ve yoksul kim davet etse onların davetine hemen icabet ederdim. Şey ne diyor Enes radıyallahu anh, ben 10 yıl hizmetinde kaldım. Bunun için böyle yaptın veya yapmadığın bir iş için bunun için yapmadın dediğini duymadım. Evet. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ve biz bunları anlatıyoruz. Yapıyor muyuz? Nerede canım? Nerede? Allah yapmayı nasip eylesin. Her çağırdığın çağrılışında lebbeyk yani buyur derdim. Ashabının arasında karışır. Onlarla konuşur, şakalaşır, çocuklarla bir çocuk gibi oynardı. Çocuklarla şakalaşır. Onları mübarek kucağına oturtur. Şehrin en ücra köşesinde olsa bile hastaları ziyaret eder. Mazeret beyan edenin mazeretini kabul eder. Ashabının arasında asla ayaklarını uzatıp oturmaz. Evine yanına kim gelirse gelsin izzet ve ikramla karşılaşır. Hatta bazı zamanlar kendi maşlağını yanına gelen misafirin altına serer. Dayanması için arkasına yastık verirdi. Resulullah'ı söylüyorum. Eğer yanına gelen kimse oturmak istemese onu oturtup biraz dinlenmeye ikna ederdi.
İnsanları en güzel atlarıyla çağırırdı. Asla takma at kullanmazdı. Bulunduğu mecliste konuşan kimsenin sözünü hiç kesmez, herkes gibi onu dinlerdi. Namaz kılarken evine bir misafir gelse namazını kısa keser, isteğini sorar, müşkülünü halleder, o gittikten sonra tekrar namaza dönerdi diyoruz. İnşallah buna, bu şeye devam edeceğiz değerli kardeşlerim. Mevlam izin ederse sizi de fazla yormayalım. Çünkü saate bakıyorum, şu anda efendim 1 saat 10 dakika. Halbuki ara vermemiz lazım. Arada vermeden işte efendim sohbetin bütünlüğünü bozmayalım diye. Geceniz hayırlı olsun. Kutlu doğumunuz mübarek olsun. Efendimizin şefaatine nail olmayı cümlemize nasip eylesin. Kur'an ve Muhammedi ahlak ile ahlaklanmayı Mevlam cümlemize nasip eylesin. Akıbetimizi hayır eylesin. Dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük, zalimlerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları unutmak, gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak, dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları daima hatırlamak, gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

0: dost kervanı.
1: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 0108 0543 224 0108.

Gelişiyle insanlığa umut oldu. İnsanlığı tevhidle buluşturdu. Mazlumun, yetimin yüzü güldü. Rahmet, merhamet yolunu gösterdi. Alemlere gelen en güzel örnek oldu. Onun dünyaya gelişi bize kandil oldu. Ey Muhammed! Seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Efendimizin doğumu mübarek olsun.

Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur. Bütün alimler böyle dediler. Ey zulümle bir kuyu kazan, sen kendin için tuzak hazırlıyorsun. Mevlana Celaleddin Rumi.

Selamünaleyküm, hayırlı günler. Radyo Nida 107.3 frekansında yayındayız. İsmet hocamızdan hemen sonra bu güzel günde Mevlid Kandili'nde Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirdiği bu güzel günde sizlerle birlikteyiz. Sevdin mi mis kokan Rabbim kendisine kul, Habibine layık ümmet eylesin cümlemizi, şefaatinden mahrum eylemesin. Sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinleteceğiz efendim. Dün İstanbul turumuzda katılan tüm misafirlerimize de çok selamlar olsun. Çok güzel bir tur oldu. Allah razı olsun, inşallah yenilerini yapacağız. Çalışan herkese kolay gelsin. Selamlar. Hayırlı kandiller efendim. 0543-224-01-08 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Selamünaleyküm hayırlı kandiller, senin aşkın bütün derde devadır yazıp Rüya Resulallah adlı eseri istiyorum, dinletir misiniz demişler. Aleyküm selam, birazdan dinleteyim inşallah, çok selamlar. Selamünaleyküm kardeşlerim, Mehmet kardeşim, ona yardım eden sesini duymadığımız kardeşim, kıymetli hocam, babam, bütün Allah için hizmet eden hocalarımın bu mutlu gün, Efendimizin dünyaya gelişi, bu mübarek gün hayırlara vesile olsun inşallah. Kandiliniz mübarek olsun. Biz evimizi temizledik, güllerimizi masaya koyduk, gül suyuyla serptik evimizi. Salavatlarla, zikirlerle sonsuz radyo nidayı dinliyoruz. Efendimizin teşrifini umutla ve duayla bekliyorum. Bize de gel ya Resulallah diyerek kandilini mübarek ediyorum, ellerinden öpüyorum, evladı gibi demişler. Allah razı olsun, hayırlı kandiller efendim. Tüm sessiz dinleyen dinleyicilerimize de çok selamlar, hayırlı kandiller. Bu mübarek günde, bu güzel günde dua edeceğiniz zaman, dua ettiğiniz vakitlerde lütfen bizlere de duanızda yer

Selamünaleyküm Nida Radyosu Nurel tekstil çalışanlarına, tüm dinleyenlere Sedat Uçan'dan bir eser istiyorum. Mevlid kandili mübarek olsun, dualarınızı bekliyoruz demişler. Hayırlı kandiller efendim. Aleyküm selam.

15.50 şu anda saatler. 0543 224 0108 bu numaradan sizler de yazabilirsiniz. Tüm dinleyicilerimize, tüm İslam alemine bir kez daha hayırlı kandiller dileklerimizi iletiyoruz. Rabbim edeceğiniz, ettiğiniz duaları kabul eylesin.

Kıymetli dinleyenler, program sürüyor. %7.3 frekansında Radyo Nida'da sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Bize de Gel adlı eser şimdi sıraya alacak. Ve aleyküm selam ablacığım. Sessiz sedasız dualarımız bir elhamdülillah. Selamlar, sevgiler. Emri ablam, kandilimiz mübarek olsun demişler. Allah razı olsun. Çok selamlar abla. Hayırlı kandiller, hayırlı günler olsun. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Fırat Türk benden. Ben Resul'ü özledim, ona götürün adlı eseri istiyorum. Tüm Radyo Nida çalışanlarına, dinleyicilerine gelsin demişler. Hayırlı kandiller efendim.

0: cehaletin ve zulmetin hüküm sürdüğü yıllardı. Buhrandaki insanoğlu bir çıkış yolu arıyordu. Kalpleri aydınlatacak, ruhları sevindirecek olan Nebi, nur saçan bir kandil olarak o gece teşrif etti. Değişim tan yeri ağrırken mucizelerle başlamıştı. Bütün varlıklar değişimle sürura gark olmuştu. Zira değişim tüm kainatı kuşatacak kadar güçlüydü. O geceden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Hamdü senalar olsun onun teşrif ettiği o gecenin sahibine. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.
1: Yeryüzünde hiçbir varlık onun kadar sevilmedi. Hiç kimsenin adı onun adı kadar anılmadı. Hiç kimseye ona olduğu kadar hasret duyulmadı. Rüzgar ona götürdüğü kadar hiç kimseye selam götürmedi. O ki peygamberler önderi, o ki ümmetin iki cihan serveri.

Program sürüyor efendim. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. Selamünaleyküm. Adım Emine Bayram. Mevlid Kandili için çıkan yeni bir ilahi dinleyebilir miyim? Anneme, anneanneme, kardeşlerime ve dedeme hepsine hediye ediyorum. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun demişler. Aleykümselam, hayırlı kandiller. Mevlid Kandili için çıkan yeni bir eser. Yeni çıkan eserler var fakat Mevlid Kandili için mi değil mi bilmiyorum. Çok selamlar olsun.

Merhaba Mehmet kardeşim, yağmurlu bir hopa gününden herkese selamlar, sevgiler. Mehmet Emin Aydan, o gece sendin gelen eseri tüm Radyo Nida'nın dostlarına gelsin. Teşekkür ediyorum, yayınlar kandilimiz mübarek olsun demişler. Hayırlı kandiller efendim, çok selamlar olsun.

0: Arşın kubbelerine adı nurla yazılan, ismi semada Ahmet, yerde Muhammed olan, yedi katlı göklerde Hakk'ın cemalini bulan, evvel ahir yolcusu, ya Hazreti Muhammed. Sağnak nur yağmurları inerken yedi kattan, o gece sendin gelen ezel kadar uzaktan. Melekler her zerreye müjde verirken Hak'tan, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Güneşler o gecenin nuruna secde ederken, yıldızlar meşk içinde kainatı vecd ederken, bütün hamdü senalar yüce Rabbe giderken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Kabe'de şirk putları yere dönerken, cehalet bayrakları birer birer inerken, bin yıllık küfür ateşi ebediyen sönerken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Sana şahit sonsuzlar ezelden beri her an, sana şahit ayetler her zerre her mekan. Senden uzak kalmaya nasıl dayanır ki can, sen her canda canansın ya Hazreti Muhammed. Miraç gecesi bir bir açılıyorken gökler, seni selamlıyorken her katta peygamberler. Öyle bir an geldi ki durdu bütün melekler, Hakk'a yalnız yürüdün ya Hazreti Muhammed. Gönül gözü görmeyen can gözünü neylesin, dünyada dönmeyen dil mahşerde ne söylesin. Allah bütün beşeri ümmetinden eylesin, sancağının altında ya Hazreti Muhammed. Biliriz ki hükmü yok bu dünya nimetinin, gönüldür sermayesi ahiret servetinin. Sana selat ve selam gönderen ümmetinin, cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed.
1: Dost kervanı

Blender, haç ve umre malzemeleri katkılarıyla 107.3 frekansında Radyo Nida'da program sürüyor. 16.20 şu anda saatler. Sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Selamünaleyküm, ben Necla. Rabbim herkesin kandilini mübarek etsin. Dualarınızı kabul eylesin. Hastanede yatan minik kızımız Yusra Avcıl için Allah razı olsun hepsinden dua istiyorum demişler. Aleyküm selam. Çok geçmiş olsun Yusra Avcıl için. Dinleyicilerimizden de dua istiyoruz. İnşallah kısa zamanda sağlığına kavuşur. Çok selamlar. Mehmet kardeşim, kandiliniz mübarek olsun. Tüm Nida dostlarının kandili mübarek olsun. Hayırlı programlar demişler. Hayırlı günler efendim, hayırlı kandiller. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim. Selamun aleyküm. Abi hayırlı kandiller, Mesut biçimden Mevlid-i Şerif yayınlar mısınız demişler. Aleyküm selam, hayırlı kandiller efendim.

0543 224 0108, bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Hoş geldin ya Resulallah. Hoş geldin ya Resulallah. Aramıza, evimize, gönlümüze hoş geldin. Bu gece sizin doğumunuzun seneyi devriyesi. Sizin aramıza, kalbimize, dünyamıza gelişinizi bir kez daha tebrik ediyoruz. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Sana aleyhissalatu vesselam ve senin al ve ashabına kainatın zerreleri sayısınca salat ve selam olsun.

0: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: ...16.29 şu anda saatler... Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri katkılarıyla program sürüyor. Gönül Hunoldu Şevkinden adlı eser. Şimdi sıraya alacak istek üzerine sizler de yazabilirsiniz. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden.

Yokluğunda bir çöldü dünya. Çaresiz, hırçın ve sessiz. Kibir ve cehalet kapkara kanatlarını üstüne gerdiğinden beri, putlara eğilince Allah'ın mukaddes kıldığı başlar, göğüslerdeki kalpler taş, insan insana köle. Sonra sen geldin. Ah, sen ne güzel bir gelişle geldin efendim. Kışın ardından bereket yüklenerek gelen baharlar gibi, taşların içinden yüzyıllardır sabırla ilerleyen ve sonunda köpük köpük yeryüzüne fışkıran sular gibi, bir bekleyiş içinde kıymetlendikçe parlayan nadide bir inci gibi, asırlardır özlenen müjde, yerde ve göklerde övülmüş kurtarıcı, merhametin kundağına sarılmış bir çocuk. Bir çocuk ki tomurcuğa durdu geçtiğin yerler, çöl yeşerdi nefesinle. Sesin yüreklere sükunet veren, çağlardır kulağımızda çınlayan ılık bir meltemdir. Buyurdu ki Rabbimiz, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Efendim, ümmetinden önce sen tattın çocuk göğsünde bu dünyanın yetimliğini. Önce sen uyudun başını öksüzlüğün dizlerine yaslayarak. Bu yüzden yaratılmışlar içinde en çok çocukları severdin ve en çok çocuklara açıldı senin merhamet yüklü yüreğin. Önce yokluğunda mahzun bekleşen kız çocuklarının elinden tuttun ve büyüklerine öğrettin. Her çocuk önce insandır ve her insan mukaddestir. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Utanarak kızlarınızı hor görmeyin. Zira onların velisi yalnızca Allah'tır. Öğrettin ki sonra her çocuk Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Besmele ile başlanır okunmaya. Her çocuk fıtrat üzere doğar, tertemiz, mümbit bir toprak gibi başlanır işlenmeye. Siz toprağa ne ekerseniz, toprak size ancak onu verir. Her çocuk nimettir. Allah'tan yeni bir emanettir. Çünkü onun Rabbi ile sözleşmesi henüz taptazedir. Bu yüzden bir çocuk gördüğünde peygamberim, bir gülümseme yayılırdı hemen mübarek yüzüne. Uzun yollardan dönüyor olsan bile, yolunu bekleyen çocukları gördüğünde sevinir. Yavrularım, Allah'ın selamı üzerinize olsun derdin. Durup her biriyle ötüşen kuşlar gibi söyleşirdin. Bir çocuğa selam vermek, ona değer vermekti. Şahsiyet kazandırmaktı. Bunu en iyi sen bilirdin. İnsanlığın yükünü taşırken omuzlarında, eşsiz bir medeniyetin temellerini atarken ve kainat önünde aşkla eğilmeye hazırken, sen sokakta oynayan çocukların arasına karışıp onlarla şakalaşırdın. Kuşu öldü diye gözlerine hüzün düşen küçük bir çocukla dertleşirdin. Hangi hatayı işlemiş olursa olsunlar, tıpkı anne babalarına yaptığın gibi çocukları da sabırla dinleyip öğütler verirdin. Bilirdi bütün şehir, sen asla çocuklara kötü söz söylemezdin. Şefkat yüklü dualarınla sevinir, korunur, şifa bulurdu çocuklar. Ve torunlarını dizlerine oturtup bağrına bastığında, kucaklayıp öptüğünde görenler demişti ki, bizim onca çocuğumuz var, hiçbirini öpmüş değiliz. Ey Allah'ın Resulü, bu yaptığın da nedir? Sen dedin ki, efendim, bu Rabbimin kullarına bahşettiği merhamettir. Çocukları sevindirsin, yetim başı okşasın kalbi katı olanlar. Çünkü Allah'ın merhameti merhametli kullarının üzerinedir. Sözlerin çağlardır kulaklarımızda çınlıyor peygamberim. Yolumuzu bulalım diye bıraktığın izler, hayatın çıkmazlarında yüreğimize yön veren en değerli rehber.
Çocuk olmayı da, çocukla çocuk olmayı da, çocuğun haklarını korumayı da senden öğrendik. Çocuğun aynasında kendimize bakmayı, bir çocuk görünce emaneti hatırlamayı, çocuk deyince şartsız bir sevgi kuşanmayı senden öğrendik. Biz ne biliyorsak senden öğrendik. Bugün de, yarın da selamların en güzeli hep sana olsun efendim.

Devam ediyor efendim program 107.3 frekansında Radyo Nida'da. Sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı günler tüm Müslüman aleminin mübarek Mevlid-i Kandilini ve değerli hocalarımızın. Mehmet kardeşim, senin de kandilin mübarek olsun. Bursa'dan Ervan Yılmaz, Sami Yusuf'tan Salavat eserini istiyorum. Hayırlı günler demişler. Hayırlı günler efendim. Birazdan dinleteceğim inşallah. Selamünaleyküm önce Radyo Nida çalışanlarının, tüm Müslüman aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun. Şu anda sizleri dinliyorum. Allah razı olsun demişler. Amin cümlemizden. Hayırlı kandiller efendim. Hayırlı kandiller, sizden zamana mekana sesleniyorum adlı eseri istiyorum demişler. Hayırlı kandiller efendim.

Birazdan Bursa ve civarı için ikindi ezanı okunacak. İkindi ezanı sonrası inşallah yayın devam edecek. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden istek, eser ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hâzihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâtil qâime âti Muhammeden il-vesîlete vel-fadîle ve ba'athu meqâmen mahmûden il-lezî va'atteh inneke lâ tuhliful mi'âd. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Gelişiyle insanlığa umut oldu. İnsanlığı tevhidle buluşturdu. Mazlumun, yetimin yüzü güldü. Rahmet, merhamet yolunu gösterdi. Alemlere gelen en güzel örnek oldu. Onun dünyaya gelişi bize kandil oldu. Ey Muhammed, seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Efendimizin doğumu mübarek olsun.

Devam ediyor efendim program 107.3 frekansında Radyo Nida'da. Selamünaleyküm. Ay doğdu veda tepesinde çalar mısınız? Rabbim bu gece edeceğiniz her duayı kabul buyursun demişler. Aleyküm selam amin. Allah razı olsun. Hasan Karadağ abimiz göndermiş, çok selamlar. Dünyada emanetçiyiz. İlahisini çalar mısınız? Allah razı olsun demişler. Amin cümlemizden. Hayırlı kandiller efendim.

17.23 şu anda saatler. Tüm dinleyicilerimize bir kez daha hayırlı kandiller dileklerimizi iletiyoruz. Dualarınızla inşallah. Bizleri de unutmayın. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar abi. Öncelikle herkese Mevlid Kandili mübarek olsun. Murat Durgun'dan O Gül Sensin Ya Muhammed adlı eseri istiyorum. Hayırlı yayınlar demişler. Aleyküm selam.

Allah'ım, bizleri bu mübarek gecenin feyzinden ve bereketinden mahrum bırakma. Gönüllerimizi iman nuruyla aydınlat. Kalplerimizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakı ve sevgisiyle güzelleştir. Allah'ım, bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz bütün günahlarımızı bağışla. Dilimizden dökülen, kalbimizden geçen ve kimsenin bilmediği kusurlarımızı bağışla. Bize samimi bir tövbe, temiz bir kalp ve güzel bir kulluk nasip eyle. Ya Rabbi, dertli olanlara deva, borçlu olanlara kolaylık, hastalara şifa, gönlü kırık olanlara huzur, yolunu kaybetmiş olan kullarına hidayet nasip eyle. Evlerimize sevgi ve bereket, sofralarımıza bolluk, ailelerimize sağlık ve muhabbet ver. Allah'ım, anne ve babalarımızı bağışla. Hayatta olanlara sağlık ve afiyet, ahirete göç etmiş kullarına da mağfiret nasip eyle. Sevdiklerimizi, dostlarımızı, bütün müminleri muhafaza eyle. Ya Rabbi, bizleri kibirden, hasetten, kinden, kalp kırmaktan ve kul hakkına girmekten muhafaza eyle. Kalbimize merhamet, dilimize güzel söz, amellerimize ihlas nasip eyle. Bizi sıkıntı anında sabreden, nimet anında şükreden kullarından eyle. Allah'ım, ümmeti Muhammed'e birlik, huzur, selamet nasip eyle. Mazlumların, yetimlerin, ihtiyaç sahiplerin yardımcısı ol. Dünyanın dört bir yanında sıkıntı çeken kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi, bu mübarek gün hürmetine dualarımızı kabul eyle. Bizlere hayırlı bir ömür, güzel bir son ve senin rızana uygun bir hayat nasip eyle. Son nefesimizi imanla vermeyi cümlemize nasip eyle. Allah'ım, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, âline, ashabına selat ve selam eyle. Bizleri onun şefaatine nail eyle. Sünnetini yaşayan ve sevgisini kalbinde taşıyan kullarından eyle. Bizleri darda bırakma, sıkıntıda bırakma. Senden başkasına el açtırma.

0: Rabbin.
1: Hayırlı kandiller Mehmet kardeşim, tüm İslam aleminin kandili hayırlı olsun. Günahlarımızın affına vesile olur inşallah demiş Yaşar abimiz, göndermiş mesajı da. Hayırlı kandiller, hürmetler abi, çok selamlar.

veda vaktindeyiz. Edeceğiniz dualarda bizlere de yer vermeyi unutmayın. İnşallah yarın görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bu eseri bir daha dinleteceğim şimdi. Getirdiler buraya, sonrasında İstek Eserler yayında olacak. Hayırlı günler efendim. Geceniz mübarek olsun şimdiden.

Bugün günlerden mevlid. Yepyeni gündür insanlık için. Yeni bir başlangıç. Muhammedül Emin'in dünyaya teşrifidir bugün. Mekke'nin sıcak koynunda bereket doğarken dünyaya, tesbih taneleri gibi sıralandı olaylar. Bin yıllık ateşler korkusundan teslim oldu rüzgarlara. Söndü. Putlar yerlere atıldı. Yıkıldı. Ağır geldi Kisra'nın sarayına rahmet. Ve diz çöktü. Sağ ve gölü haya etti. Ve çekildi yatağından. Sular dünyanın kirini temizlemek için taştı, derya oldu. Gecenin şanı büyüktü görmesini bilene. Gözleri açmak gerekti. Günlerden mevlittir bugün. Alnını secdeye, gönlünü dosta verme günü. Dostun adını anma, andıkça huzura varma günü bugün. İnsanlık için yeniden doğuştur. Mevlittir bugün.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah-u Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine "Aradıklarınız buradadır, gelin" diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere "Kullarım ne diyorlar?" diye sorar. Melekler "Seni tesbih ve tenzih ediyorlar. Allahu Ekber diyerek seni yüceltiyorlar. Sana hamdü sena ediyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana kullukları, takdisleri, tahmidleri ve tesbihleri daha da artar. Benden ne diliyorlar?

cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görseler ne yaparlar? Cenneti görmüş olsalar, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur. Cenneti daha fazla isterler. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Vallahi görmediler. Ya görselerdi? Eğer cehennemi görseler, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlar. Yüce Allah, ey melekler, siz de şahit olun ki ben onları bağışladım buyurur. Meleklerden biri der ki, ya Rab, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti der. Yüce Allah, onlar bir arada bulunuyorlar ve onlarla düşüp kalkan da kötü olamaz buyurur.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.

Başkalarından sana söz getiren, senden de ona götürür. Onunla sohbet edilmez, arkadaşlık yapılmaz. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Nisa suresi 78. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yumuşak davranamayan kimse bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır. Müslim 1-74-76, Ebu Davud Edep 10, Tirmizi 1-67, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allah-u Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

0: Gelişiyle insanlığa umut oldu. İnsanlığı tevhidle buluşturdu. Mazlumun, yetimin yüzü güldü. Rahmet, merhamet yolunu gösterdi. Alemlere gelen en güzel örnek oldu. Onun dünyaya gelişi bize kandil oldu. Ey Muhammed! Seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Efendimizin doğumu mübarek olsun.
1: Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağır yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakini hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

Ebu Hureyre Abdurrahman bin Sahr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin cüsselerinize ve şekillerinize değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.

Bugün günlerden mevlid. Yepyeni gündür insanlık için. Yeni bir başlangıç. Muhammedül Emin'in dünyaya teşrifidir bugün. Mekke'nin sıcak koynunda bereket doğarken dünyaya, tesbih taneleri gibi sıralandı olaylar. Bin yıllık ateşler korkusundan teslim oldu rüzgarlara. Söndü. Putlar yerlere atıldı. Yıkıldı. Ağır geldi Kisra'nın sarayına rahmet ve diz çöktü. Sağ ve gölü haya etti ve çekildi yatağından. Sular dünyanın kirini temizlemek için taştı, derya oldu. Gecenin şanı büyüktü görmesini bilene. Gözleri açmak gerekti. Günlerden mevlittir bugün. Alnını secdeye, gönlünü dosta verme günü. Dostun adını anma, andıkça huzura varma günü bugün. İnsanlık için yeniden doğuştur. Mevlittir bugün.

0: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
1: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Korkuların savaşı. Ya olmazsa diye başlayan cümlelerin savaşı. Geç kaldım mı? Yanlış mı yaptım? Şimdi ne olacak? Bu iş nasıl düzelecek? Beni kim anlayacak? Kapı kapanırsa ne yapacağım gibi soruların savaşı. İnsan bazen Allah'a güvendiğini söyler. Ama geceleri uyuyamaz. Allah bana yeter der. Ama zihninde bütün ihtimalleri tek tek hesaplar. Dua eder. Ama duadan kalkınca yine aynı yükü sırtına alır. Teslim oldum der. Ama içinden hala kendi planının gerçekleşmesini ister. İşte Allah'a güvenmenin yolu burada başlar. Teslimiyet bir anda insanın üzerine inen basit bir rahatlama değildir. Teslimiyet, kalbin merdiven merdiven çıktığı bir yolculuktur. Her basamakta insan kendinden bir yük bırakır. Her mertebede nefsinin bir iddiası kırılır. Her adımda kul biraz daha anlar. Ben her şeyi kontrol etmek için yaratılmadım. Ben Rabbime yönelmek için yaratıldım. Büyük alimler, tevekkülün kuru bir söz olmadığını, kalbin hakikati olduğunu anlatmışlardır. İmam Gazali'ye göre tevekkül sebepleri terk etmek değil, kalbi sebeplerin esaretinden kurtarmaktır. Abdülkadir Geylani'nin nasihatlerinde kulun asıl dayanağının mahluk değil, Allah olması gerektiği sık sık vurgulanır. İbn Ataullah el-İskenderi, kulun kendi tedbirine aşırı güvenmesinin kalbi yorduğunu, Allah'ın tedbirinin ise kulun göremediği yerden işlediğini hatırlatır. Mevlana insanın dar bir kapıya bakarken geniş bir semayı unuttuğunu söyler gibi, kalbi görünen sebeplerden görünmeyen hikmete çevirmeye çağırır. Yunus Emre ise gönül dilinde bütün meselenin Allah'a yakınlık olduğunu anlatır. Bu yolculuğun en zor tarafı şudur. İnsan Allah'a bırakmak ister ama içinde küçük bir ses sürekli geri çağırır. Bir daha düşün, bir daha hesapla, bir daha kontrol et. Ya yanlış olursa, ya herkes giderse, ya kapı hiç açılmazsa, ya dua kabul olmazsa. Bu ses bazen akıl gibi görünür ama çoğu zaman korkunun kılık değiştirmiş halidir. Akıl insana tedbir aldırır. Korku ise insanı tedbirin içinde hapseder. Akıl yol gösterir. Korku yolu karanlığa çevirir. Akıl elinden geleni yap der. Korku elinden geleni yapsan da yetmez der. Teslimiyet burada akılla korkuyu birbirinden ayırmayı öğretir. Mümin aklını kullanır ama korkusuna kulluk etmez. Tedbirini alır ama tedbirin üstüne Allah'ın adını yazar. İşte bu nedenle Allah'a güvenmenin her mertebesinde bir kopuş vardır. Birinci mertebede insan korkunun dilinden kopar. İkinci mertebede tembellikten kopar. Üçüncü mertebede panikten kopar. Dördüncü mertebede kendi planına tapmaktan kopar. Beşinci mertebede ise Allah hakkında kötü zan beslemekten kopar. Bu kopuşlar acı verebilir. Zira nefis alıştığı tahtı bırakmak istemez. Nefis kontrol etmeyi sever. Her sonucu önceden bilmek ister. Herkesi kendi planına uydurmak ister. Her kapının kendi istediği zamanda açılmasını ister. Ama Allah kulunu terbiye ederken bazen nefse istediği şeyi vermez. Kul önce bunu kayıp sanır. Sonra anlar ki aslında Allah onu nefsinin sultasından kurtarıyordur. Bu yolun ilk mertebesi dil ile ikrardır. İnsan önce söyler, Allah bana yeter. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Ben Rabbime güveniyorum. Bu sözler çok değerlidir. Dil bazen kalbin yetişemediği yere önce gider. Bir insanın diliyle hayrı tekrar etmesi kalbine yol açabilir. Ama bu ilk mertebede kalp henüz tam sakin değildir. Dil Allah'a güvenir. Zihin hala plan yapar. Dil teslim oldum der. Kalp hala sonucu kontrol etmek ister. Dil bırakıyorum der. El hala sıkı sıkı tutar. Bu aşamada insan kendini kandırmamalıdır. Ben Allah'a güveniyorum dediği halde içinde endişe varsa bu onu münafık yapmaz. Bu sadece yolun başında olduğunu gösterir. İnsan teslimiyete bir çırpıda değil, terbiyeyle ulaşır. Bebek yürümeyi nasıl düşe kalka öğrenirse, kalp de tevekkülü sarsıla sarsıla öğrenir. Bu mertebede yapılacak şey, doğru sözü bırakmamaktır. Allah bana yeter demeye devam et. Ama bu sözü sadece ağzında değil, hayatında da büyütmeye başla. Bir sıkıntı geldiğinde, hemen insanlara koşmadan önce Rabbine dön. Bir haber aldığında, önce panik değil dua gelsin. Bir tehdit duyduğunda önce Allah'ın kudretini hatırla. Bir kapı kapandığında hemen hayatım bitti deme. Belki Allah seni yanlış bir kapıdan koruyordur. İlk mertebenin mucizevi değişimi şudur. İnsan artık korkusunu tek başına taşımadığını fark eder. Henüz tam huzura ermemiştir. ama yönünü bulmuştur. Kalbin pusulası Allah'a dönmüştür. İkinci mertebe, esbaba tevessüldür. Yani sebepler, dairesinde elinden geleni yapmaktır. Bu çok önemlidir. Bazı insanlar, teslimiyeti yanlış anlar. Hiçbir şey yapmadan beklemeyi tevekkül sanır. Oysa büyük alimler, tevekkülü tembellik olarak görmemiştir. İmam Gazali'nin çizgisinde kul, tarlayı eker, tohumu atar, suyu verir, sonra mahsulü Allah'tan bekler. Tohum atmadan ürün beklemek tevekkül değil, yanlış bir beklentidir. Hasta olan doktora gider. Rızık isteyen çalışır. Hakkı yenen hakkını arar. Aile kurmak isteyen adım atar. İlim isteyen okur. Dua eden aynı zamanda gayret eder. Hazreti Musa aleyhisselam denizin karşısında beklerken Allah ona asasını vurmasını emretti. Denizi yaran Allah'tı. Ama asayı vurmak Musa aleyhisselamın görevi oldu. Hazreti Meryem validemize kuru hurma dalını sallaması emredildi. Rızkı veren Allah'tı. Ama dalı sallamak ona düşen sebepti. Bu mertebede kul şunu öğrenir. Ben sonucu yaratamam. Ama bana düşen sebebi yerine getirebilirim. Elimden geleni yapmak bana aittir. Neticeyi vermek Allah'a aittir. Bu aşamada insanın içinde ince bir sızı vardır. Acaba yeterince uğraştım mı? Acaba eksik mi yaptım? Acaba yanlış karar mı verdim? Bu sorular normaldir. Ama insan bu soruların içinde boğulmamalıdır. Tedbir almak ayrı, tedbire tapmak ayrıdır. Plan yapmak ayrı, planının ilahı olmak ayrıdır. Çalışmak ayrı, sonucu kendi gücünden bilmek ayrıdır. İbn Ataullah'ın hikmetli bakışında, insanın kendi tedbirine aşırı yaslanması, kalbi yoran perdelerden biridir. Kul sebeplere başvurur, ama kalbi sebeplerin sahibinde kalır. Bu mertebenin mucizevi değişimi şudur. İnsan pasif bekleyişten çıkar. Korkunun karşısında ezilmek yerine adım atar. Ama attığı adımın sonucunu kendi omuzlarına yüklemez. Böylece hem gayret eder, hem kalbi yavaş yavaş hafifler. Üçüncü mertebe kalbi mutmainliktir. Bu huzur eşiğidir. Artık insan sadece dilinde değil, iç dünyasında da Allah'ın takdirine güvenmeye başlar. Sonuç hala belli değildir. Kapı hala açılmamış olabilir. Dua hala kabul şeklini göstermemiş olabilir. Bekleyiş devam ediyor olabilir. Ama kalbin içindeki fırtına eski şiddetini kaybetmiştir. İnsan artık her ihtimali felaket gibi okumaz. Her gecikmeyi ceza sanmaz. Her sessizliği terk edilmek olarak anlamaz. Bu mertebede kul şunu söylemeye başlar. Rabbim biliyor, Rabbim görüyor. Rabbim benim bilmediğim yönleri biliyor. Benim için hayırlı olanı ben her zaman bilemem. Kalbi mutmainlik, olayların düzelmesinden önce kalbin düzelmesidir. İşte asıl mucize buradadır. Dışarıda hala belirsizlik olabilir. Ama içeride güven doğmuştur. İnsan eskisi gibi aynı meseleye tekrar tekrar dönmez. Gece yastığa başını koyduğunda, zihni aynı korku kuyusunda dönüp durmaz. Dua eder ve biraz daha sakinleşir. Bir şeyi kaybetme ihtimali onu tamamen dağıtmaz. Bir insanın gitmesi onu yok etmez. Bir kapının kapanması onu bitirmez. Çünkü artık kalp şunu öğrenmiştir. Kapılar değil, kapıların sahibi önemlidir. Mevlana'nın gönül dünyasında bu hal, neyin kayıp neyin kazanç olduğunu, Allah'ın daha iyi bildiğini fark etmek gibidir. İnsan bazen elinden alınanı kayıp sanır. Ama o alınan şey, kalbini esir eden bir bağ olabilir. Bazen istediği verilmediğinde üzülür. Ama verilmeyen şey, onu daha büyük bir zarardan koruyor olabilir. Bazen geciken şey için ağlar. Ama gecikme, onu olgunlaştıran bir rahmet olabilir. Kalbi mutmainlik mertebesinde insan artık Allah'la pazarlık yapmayı bırakır. Şunu ver, o zaman razı olurum demez. Şu olursa sana güvenirim demez. Bunun yerine şöyle der. Ben sonucunu bilmiyorum. Ama senin bildiğine güveniyorum. Bu mertebenin mucizevi değişimi iç sükunettir. İnsan aynı dünyada yaşar ama dünyayı eskisi gibi taşımaz. Dertler devam edebilir ama kalp dertlerin altında ezilmez. Belirsizlik devam edebilir ama kalp belirsizliğe secde etmez. Dördüncü mertebe tafvizdir. Yani işi Allah'a ihale etmek. Bu mertebe tevekkülün daha derin bir halidir. Tevekkülde kul elinden geleni yapar ve sonucu Allah'a bırakır. Tafvizde kul, kendi seçimini bile Allah'ın hikmetine teslim etmeye başlar. Yani sadece sonucu değil, tercihin hayırlısını da Rabbinden ister. Artık duası değişir. Allah'ım bunu bana ver demekten çok, Allah'ım benim için hayırlı olanı seç demeye başlar. Bu çok zor bir mertebedir. Zira insan çoğu zaman ne istediğini bildiğini sanır. Bir insanı ister, bir makamı ister, bir sonucu ister, bir kapının açılmasını ister, bir tarihin hemen gelmesini ister. Sonra onu elde edemeyince kırılır. Ama tafviz makamına yaklaşan kalp, kendi bilgisinin sınırlı olduğunu kabul eder. İnsanın istediği şey bazen onun imtihanı olabilir. Kaçtığı şey bazen onun kurtuluşu olabilir. Sevdiği şey bazen onu Allah'tan uzaklaştırabilir. Kaybettiği şey bazen onu Rabbine yaklaştırabilir. İmam Gazali'nin nefs terbiyesi anlayışında insanın kendi arzusunu sorgulaması çok önemlidir. Nefs her istediğini hayır sanır. Kalp ise Allah'ın nuruyla bakmaya başladığında her isteğin peşinden gidilmemesi gerektiğini anlar. Tafviz, nefsin direksiyondan inmesidir. Kul hala yürür, hala dua eder, hala çalışır. Ama içten içe şunu der: Allah'ım benim seçimlerimde beni bana bırakma. Ben kendime merhamet etmeyi bile tam bilmem. Sen benim için en doğru olanı seç. Abdülkadir Geylani'nin teslimiyet çizgisinde kulun en büyük olgunluğu, kendi kudretini küçük, Allah'ın kudretini mutlak görmesidir. Tafviz de tam olarak budur. Kendi hesabını küçük görmek, Allah'ın hesabına güvenmek. Bu mertebede insanın duası daha olgun hale gelir. Önceden sadece istediği şeyin gerçekleşmesi için dua ederdi. Şimdi hayırlıysa olsun, değilse kalbimden çıkar diye dua eder. Önceden bir kapı açılmadığında yıkılırdı. Şimdi açılmayan kapının ardında da hikmet arar. Önceden bir insan gitmesin diye kendini tüketirdi. Şimdi Allah birini hayatından uzaklaştırıyorsa, belki de kalbini koruyordur diye düşünür. Bu mertebenin mucizevi değişimi, kontrol yükünün azalmasıdır. İnsan artık her şeyi kendi aklıyla yönetmek zorunda olmadığını anlar. Plan yapar ama planına esir olmaz, ister ama isteğinin önüne Allah'ın hayrını koyar. Bekler ama bekleyişi isyana çevrilmez. Beşinci mertebe rıza makamıdır. Bu teslimiyet yolculuğunun zirvesidir. Rıza başa gelen her şeyi duygusuzca karşılamak değildir. rıza acıyı hissetmemek değildir. Rıza insanın hiç üzülmemesi değildir. Rıza kalbin en derin fırtınada bile Allah'a kötü zan beslememesidir. Kul ağlayabilir. Ama Rabbine isyan etmez. Canı yanabilir. Ama Allah'ın hükmüne düşman olmaz. Kaybedebilir. Ama Allah'ın kendisini terk ettiğini düşünmez, bekleyebilir. Ama gecikmeyi zulüm sanmaz. Rıza makamında insan şunu öğrenir. Benim hoşuma gitmeyen şeyde bile Rabbimin bildiği bir hikmet olabilir. Bu makam çok büyüktür. Her insan bir anda ulaşamaz. Ama bu yola niyet eden herkes ondan bir pay alabilir. Hazreti Eyüp aleyhisselamın sabrı rıza makamına büyük bir örnektir. Hastalık geldi. Mal gitti. Güç zayıfladı. İnsanlar uzaklaştı. Ama kalp Rabbinden kopmadı. Dili şikayetten çok duaya açıldı. Hazreti Yakup aleyhisselam da Yusuf aleyhisselamın ayrılığıyla yanarken gözyaşı döktü. Ama güzel sabrı seçti. Demek ki rıza ağlamamak değildir. Rıza ağlarken bile Allah'ın rahmetinden ümit kesmemektir. Hasan Basri'nin züht anlayışında dünya kalbin asıl yurdu değildir. Bu hakikati anlayan insan dünyadaki değişimlere daha farklı bakar. Sevinç gelince şımarmaz. Keder gelince tamamen çökmez. Nimet gelince şükreder. Musibet gelince sabreder. Her iki halde de Rabbini unutmaz. Rıza makamının mucizevi değişimi, insanın içindeki isyan dilinin susmasıdır. Artık kalp her olayda neden ben demek yerine, Rabbim bana bu hal içinde ne öğretiyor diye sorar. Artık kul hayatı sadece kendi isteklerinin gerçekleştiği bir alan olarak görmez. Hayatı Allah'a yaklaşma mektebi olarak görür. Burada çok ince bir denge vardır. Rıza, zulme razı olmak değildir. Bir insan haksızlığa uğradığında hakkını arayabilir. Kendini koruyabilir. Zarar veren insandan uzaklaşabilir. Tedbir alabilir. Ama bütün bunları yaparken kalbinde Allah'a karşı isyan büyütmez. Rıza, zalimin yaptığını onaylamak değil, Allah'ın adaletine güvenerek kalbi kin ve isyanla zehirlememektir. Teslimiyetin gizli bereketi burada başlar. İnsan yavaş yavaş içindeki katılığı kaybeder. Daha az öfkelenir. Daha az panikler. Daha az insanlara yaslanır. Daha az gelecek senaryosu kurar. Daha çok dua eder. Daha çok susmayı öğrenir. Daha çok beklemeyi bilir. Daha çok Allah'ın zamanlamasına saygı duyar. Bu değişim dışarıdan hemen fark edilmeyebilir. Ama içeride büyük bir devrim yaşanır. Eskiden bir sözle dağılan kalp artık her söze aynı tepkiyi vermez. Eskiden bir gecikmeyle isyana yaklaşan kalp artık bekleyişin içinde hikmet arar. Eskiden bir insanın ilgisizliğiyle kendini değersiz hisseden kalp, artık değerini Allah'ın kuluna verdiği izzetten bilir. Bu yüzden Allah'a güvenmek sadece bir ibadet hali değildir. Aynı zamanda insanın karakterini yeniden inşa eden bir manevi eğitimdir. Tevekkül eden insan daha vakur olur. Tafviz eden insan daha yumuşak olur. Rıza makamına yaklaşan insan daha derin olur. Onun bakışı değişir, sözleri değişir, duası değişir. Hatta susuşu bile değişir. Önceden susması kırgınlıktandı. Şimdi susması edep olabilir. Önceden beklemesi çaresizliktendi. Şimdi beklemesi güven olabilir. Önceden vazgeçmesi yenilgiydi. Şimdi vazgeçmesi Allah'a bırakmak olabilir. Büyük alimlerin hayatlarına baktığımızda da bunu görürüz. Onlar teslimiyeti sadece kitap sayfalarında anlatmadılar. Kendi hayatlarında ağır imtihanlardan geçerek öğrendiler. İlimleri vardı ama ilimlerini kalp terbiyesiyle tamamladılar. Sözleri vardı ama sözlerini hal ile desteklediler. Dünyanın değişkenliğini gördükleri için kalplerini baki olana bağladılar. Bu nedenle onların nasihatleri hala güçlüdür. Zira yaşanmamış bir söz kolay eskir. Ama acıyla, sabırla ve Allah'a güvenle yoğrulmuş söz, asırlar geçse de kalbe dokunur. Şunu da unutma, bu 5 mertebe düz bir çizgi gibi yaşanmaz. İnsan bazen 3. mertebeye çıktığını sanır. Sonra küçük bir olayla tekrar 1. mertebedeki sarsıntıyı hisseder. Bu geri dönüş, başarısızlık değildir. Kalbin eğitimi böyledir. Bazen aynı ders, farklı olaylarla tekrar gelir. Bir gün rızık üzerinden öğrenirsin. Bir gün aile üzerinden, bir gün sağlık üzerinden, bir gün insanların tavrı üzerinden, bir gün yalnızlık üzerinden. Allah kuluna aynı hakikati farklı kapılardan öğretir. Kul her seferinde biraz daha derinleşir. Önce sadece dil ile Allah der. Sonra davranışıyla Allah'a yönelir. Sonra kalbiyle Allah'a yaslanır. Sonra iradesini Allah'ın hayrına bırakır. Sonra gelen hüküm karşısında içten içe razı olmaya başlar. Bu yüzden kendini aceleyle yargılama. Bugün titriyorsan bu yoldan çıktığın anlamına gelmez. Bugün ağlıyorsan Allah'a güvenmediğin anlamına gelmez. Bugün zorlanıyorsan kalbinin zayıf olduğu anlamına gelmez. Önemli olan korkunun seni Allah'tan uzaklaştırmamasıdır. Ağlarken de ona dön. Zorlanırken de ona dön. Anlamadığında da ona dön. Kapı kapandığında da ona dön. Zira teslimiyetin özü herhalde dönüş yönünü kaybetmemektir. Teslimiyetin 5 mertebesi insana bir harita sunar. 1. mertebede dil doğruyu söyler. 2. mertebede kul sebeplere sarılır. 3. mertebede kalp huzur eşiğine gelir. 4. mertebede iş Allah'a ihale edilir. 5. mertebede kul gelen hüküm karşısında Rabbine güvenmeyi öğrenir. Bu yolculukta acele etme. Bugün sadece dil ile Allah bana yeter diyebiliyorsan, bu da bir başlangıçtır. Yarın elinden geleni yapıp sonucu bırakmayı öğrenirsin. Sonra kalbin yavaş yavaş sakinleşir. Sonra kendi planlarının üstünde Allah'ın planını sevmeye başlarsın. Sonra bir gün, en zor olayların içinde bile kalbinde ince bir sükunet doğar. İşte o zaman anlarsın. Teslimiyet insanı zayıflatmaz. Teslimiyet insanı özgürleştirir. Allah'a güvenen insan, insanların elinde oyuncak olmaz. Allah'a güvenen insan, her ihtimalin önünde diz çökmez. Allah'a güvenen insan, kaybın içinde bile Allah'ın kendisine yeter olduğunu bilir. Allah'a güvenen insan sebepleri kullanır. Ama sebeplerin altında ezilmez. Şimdi kendi kalbine sor. Ben hangi mertebedeyim? Sadece dilimle mi güveniyorum? Yoksa sebepleri yerine getirip sonucu Allah'a bırakabiliyor muyum? Kalbim hala fırtınalı mı? Yoksa yavaş yavaş mutmain olmaya mı başladı? Kendi istediğimde ısrar mı ediyorum? Yoksa Allah'ım hayırlısını seç diyebiliyor muyum? Başıma gelenlerde hemen isyan mı ediyorum? Yoksa hikmeti göremesem de Rabbime güveniyorum diyebiliyor muyum? Bu sorular seni suçlamak için değil, yolunu göstermek içindir. Allah kulunu bir anda zirveye taşımayabilir. Bazen onu basamak basamak çıkarır. Her basamakta bir korkusunu alır, bir bağı çözer, bir yanılgısını kırar, bir duasını olgunlaştırır, bir gözyaşını hikmete dönüştürür. Ve sonunda kul şunu anlar: ben Allah'a bıraktığımda kaybetmedim. Ben Allah'a bıraktığımda taşıyamadığım yükten kurtuldum. Ben Allah'a bıraktığımda hayatım kontrolden çıkmadı. Ben Allah'a bıraktığımda asıl sahibine döndü. En sonunda kul şunu fark eder: Allah'a bırakmak, hayatı boşluğa bırakmak değildir. Allah'a bırakmak, hayatı sahibine teslim etmektir. Bütün mesele budur. Sen emaneti emanet sahibine veriyorsun. Kalbini, geleceğini, korkularını, dualarını, bekleyişlerini, yaralarını ve umudunu Allah'a arz ediyorsun. Bu teslimiyetin içinde zayıflık değil, derin bir güç vardır. Zira yükünü Allah'a veren kalp, insanların omzuna yük olmaktan da, insanların sözüyle yıkılmaktan da yavaş yavaş kurtulur. İşte o vakit insan ilk defa nefes alır gibi dua eder. Zorlanarak değil, dayanarak. Tutunarak değil, teslim olarak. Korkudan değil, güvenin içinden. Ve bu güven, insanın yüzüne bile başka bir sükunet indirir. Artık kalp aynı kalp değildir. Allah'ım, kalp ile de sana güvenmeyi nasip et. Bize sebeplere sarılmayı ama sebeplere esir olmamayı öğret. Bize elimizden geleni yaptıktan sonra sonucu sana bırakacak olgunluk ver. Kalbimize mutmainlik indir. Bizi kendi planlarının içinde boğulanlardan eyleme. Bize tahfiz şuurunu ver, hayırlı olanı seçmeyi. Sana bırakacak teslimiyet ver. Rıza makamından kalbimize bir pay ver. Gelen nimetle şımarmayan, gelen imtihanla isyan etmeyen, herhalde sana dönen kullarından eyle. Allah'ım, bizi İmam Gazali'nin anlattığı gibi, kalbini sebeplerin esaretinden kurtaranlardan eyle. Bizi Abdülkadir Geylani'nin öğrettiği gibi mahluka değil, sana dayananlardan eyle. Bizi Mevlana'nın işaret ettiği gibi, dar kapıya değil, geniş rahmetine bakanlardan eyle. Bizi İbn Ataullah'ın hikmetlerinde anlatıldığı gibi, kendi tedbirinden çok senin tedbirine güvenenlerden eyle. Bizi Yunus Emre'nin gönül diliyle seni seven, sende huzur bulan kullarından eyle.

Gelişiyle insanlığa umut oldu. İnsanlığı tevhidle buluşturdu. Mazlumun, yetimin yüzü güldü. Rahmet, merhamet yolunu gösterdi. Alemlere gelen en güzel örnek oldu. Onun dünyaya gelişi bize kandil oldu. Ey Muhammed! Seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Efendimizin doğumu mübarek olsun.

Zulmet dünyayı karartmıştı. İnsanlığın gerçek yüzü karalar bağlamıştı. Karanlıklar nurun umuduyla aydınlanmalıydı. Aydınlanmalıydı mühürlenen kalpler. Kalplerdeki zalimlikleri gül kokusu yok etmeliydi. Susuz kalan canlara can katmak için o geliyordu. Yalnız yeryüzündeki ateşler sönmüyordu gelişiyle. Kuruyan topraklarda iman pınarları fışkırıyordu. Geçeceği yollardan putlaşmış bedenler yıkılıyordu. Kainat nasıl da onun gelişini bekliyordu. Masumlar ona kavuşmanın sancısını çekiyordu. İnsanlığın mis kokulu tohumuydun sen efendim. Merhametin samimi yüzüydün. Sen gülünce ümmetin gülerdi. Seni sevenlere bir bakışın yeterdi. Firavunlaşmış yürekler bile senin el emin olduğunu bilirdi. Zorda kalan sana koşardı. Bastığın toprak gül kokardı efendim. Şimdi seni seven yürekler yeşil kubbenin altında toplanıyor ey Allah'ın sevgilisi. Hazreti Fatma'yı bağrına nasıl bastıysan, kapına gelen ümmetin de bağrına bas diye seni bekliyor. Ardından yazılan nice şiirler vardır ey efendim. Kifayetsiz her şey senin varlığının yanında. Hissettikçe sevgini, bedenimizin sol yanı özleminle yanıyor. Seni hiç görmeyen ümmetin sana hasret çekiyor ey Allah'ın sevgilisi. Senden kalan hazineyle avınıyoruz şimdi. İnsanlığa bıraktığın sevginle. Hoş geldin ey sevgili. Hoş geldin yüreğimize. Hoş geldin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد

0: الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda.
1: Ya İlahel Alemin, İlk yarattığın nur Efendimizin nuruydu. Sen onu var etmeden evvel gündüzün geceden, baharın da kıştan farkı yoktu. İyilikler kötülüklerle iç içe, akıl nefse yenik, ruh da bedenin esiriydi. O güzeller güzeli, varlığın sırrını keşfedip akla yüksek hedefler gösterdi. Düşünceye kapılar açıp insanın ebedlere namzet olduğunu alem şumul bir dinle haykırdı. Böyle bir elçiyi insanlığa bahşetmenden ve sayısız nice nimetlerden ötürü sana sonsuz hamdü senalar olsun ya Rabbi. Güç ve kuvvet ancak kendisine has olan yüce ve büyük Allah'ın. Mahlukatın adedince zatının rızası, arşının ağırlığı ve kelimelerin toplamınca Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ehli ve ashabı üzerine salatu selamla bir kere daha yad ederek huzur-u ilahide el açıp yakarıyoruz. Ey her şeye hayat bahşeden Allah'ım! Bütün insanlık, hatta bütün bir varlık aleminin bayramı sayılan mübarek günleri vardır. Bir gün daha vardır ki o da Allah Resulü'nün dünyayı teşrif buyurarak tenezzülen aramıza girip bizi şereflendirdiği kutlu zamandır. Bizler şimdi o anı yaşıyoruz. Rahmeti Rahman'ın galeyana geldiğine inandığımız bu kutlu zaman diliminde Mevlid Kandili'nin bizim için hakiki bayram olması ümidiyle ümmeti Muhammed'in Halip Pürmelali açısından bayram hediyesine en muhtaç birer yetim olduğumuzun münahazasıyla şefkat peygamberinin ruhaniyetine sığınarak senden yeniden bir kere daha diriliş istiyoruz ya Rabbi. Ey her şeye gücü yeten Allah'ım! Efendimiz'i düşünmekle hayatın hiç kimseye nasip olmayan tadını ve varlığın bitmeyen zevkli maceralarını duyarız. Duyarız imanın yenilmez gücünü. Duyarız Müslümanlığın kahramanlık olduğunu. Duyarız doğruluğun paha biçilmez kıymetler ihtiva ettiğini. Duyarız iffet ve ismetin meleklerinkine denk insan tabiatının bir buğdu haline geldiğini. Ne olur, bu ve benzeri nice güzellikleri daha derince ve engince bütün insanların ruhlarına duyur ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, onun terbiyesi, onun üslubu ve onun sistemiyle yetişmiş olan nesillerin imanları izan ufkuna erişiyor. Muhabbetleri çağlayanlara dönüşüyor. Efendimiz'i bu ölçüde duyup sevmeleri münasebetiyle her an daha da şahlanıyor. Ve o kutlunun arkasında bulunma sevinciyle adeta yeni bir asr-ı saadet yaşanıyor. Sen dünyamıza yeniden bir huzur çağı ve gül devri yaşat ya Rabbi. Ey yüceler yücesi Allah'ım! Yüzümüz yok, hicap içindeyiz. Efendimizin senin katındaki nazının geçerli oluşuna da ümitlerimiz tam. Keşke ne seviyede olursa olsun Efendimiz'den hiç uzaklaşmasaydık. Ondan gelen ışıklardan ve ruhlarımıza boşalan manalardan hiç mahrum kalmasaydık. Ve onu o inandırıcı çehresiyle içlerimizde hep taptaze ve dipdiri duyabilseydik. Sen bizleri kendi uzaklıklarını aşabilen, hak ve hakikatleri de bütün derinlikleriyle duyabilenlerden eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, o güzeller güzeli sevgiliyi bir kere daha misafirimiz eyle. Tahtını sinelerimize kur, gönüllerimizdeki karanlıkları kov, bütün benliğimize ruhunun ilhamlarını duyur ve bize yeniden diriliş yollarını göster ya Rabbi. İnananları karanlıklardan aydınlığa çıkaran Allah'ım, her gün biraz daha azgınlaşan şu zulmetleri o kutlunun ışığıyla dağıtıver. Herkesi inleten zulüm ve adaletsizlik ateşini söndürüver. Her şekliyle kine, nefrete, düşmanlığa kilitlenmiş şu zavallı ruhların boyunlarındaki zincirleri çözüver. Sevgiye, merhamete, şefkate hasret giden sinelerimizi muhabbetle, hoşgörüyle coşturuver. Ruhlarımızı aklın aydınlığı, gönüllerimizi de mantık ve muhakeme enginliğiyle buluşturuver ve bizi kendi içimizdeki hicran ve hasretlerimizden kurtarıver ya Rabbi. Ey merhameti bol olan Allah'ım, şefkati, adaletini aşkın gönüller sultanını unuttuğumuzun ve saygısızlıkta bulunduğumuzun farkındayız. Biliyoruz ki o rahmet nebisi incinse de küsmedi, vefasızlık görse de alakayı kesmedi. Başını yaranlar, dişini kıranlar karşısında bile ellerini açıp dua dua yalvardı. Katiyen lanette bulunmadı. Lanet ve bedduaya amin de demedi. Sinesini Ebu Cehil'leri bile ümitlendirecek ölçüde açabildiği kadar açtı. Ve her sözünü, her davranışını senin rahmetinin enginliğine bağladı. Sen bizleri onun o engin rahmetinden istifade eden ve şefaatine de nail olanlardan eyle ey Rabbim. Ey ihsanları sonsuz olan Allah'ım, düşe kalka da olsa hep Efendimizin izinde yürüme gayretindeyiz. Ne olur bizi bir kere daha sevindir. Sevindir ki bağının taptaze fidanlarıyla adını aleme tam duyuracak demdeyiz. Bu dünya ışığa hasret gidiyor. Bizler o kırık azimlerimiz ve o çatlamış ümitlerimizle yolların hakkını veremesek de hep yollardayız. Sadece hislerimizle de olsa aradığımız hep senin Habibin. Ne olur gönüllerimiz bir kere daha onunla dolsun. Ufuklarımızı saran şu upuzun geceler yerlerini gündüzlere bıraksın ve viladeti bizim hakiki bayramımız olsun. Ey yapılan dualara cevap veren Allah'ım, sana itaat edilir, sen karşılığını verirsin. Sana isyan edilir, sen bağışlar, affedersin. Darda kalanlara icabet edersin. Zararı, sıkıntıyı ortadan kaldırırsın. Hastalara şifa, dertlilere deva verirsin. Günahları bağışlar, tövbeleri kabul edersin. Sen bizlerin dualarını kabul buyur ya Rabbi. Allah'ım, acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi. Ey yüceler yücesi, bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalplerini yumuşatmak murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı olanların kalplerini yumuşat ve sinelerini daimi bir sevgiyle doldur. Ya Rabbi, ey kalpleri evirip çeviren sultanlar sultanı, bizim kalplerimizi de onların kalplerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir. Ya Rabbim, Allah'ım, sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver. Ve lütfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım, cümlemize vicdan genişliği lütfet. Kalplerimize inşirah bahşet. Bizleri kolektif şuura sahip kullarından kıl. Ve bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi. Ey yüceler yücesi olan Allah'ım, biz ümmeti Muhammed'in dağınıklığını gider. Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver. Bütün dünyaya da huzur ve barış nasip eyle. Kalplerimizi birbirine ısındır ve bizleri birbirimize sevdir. Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi bizlerle beraber ihlasa muvaffak kıl ya Rabbi. Allah'ım, Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği her türlü hayrı senden istiyor. Yine Peygamber Efendimizin sana sığındığı her türlü şerden de sana sığınıyoruz. Allah'ım, bizim anne baba ve ecdadımızın, bize rehberlik ve kılavuzluk yapan büyüklerimizin, bir harf bile olsa kendilerinden istifade ettiğimiz hocalarımızın, sevdiklerimizin, sevenlerimizin, içinde neşet ettiğimiz beldedeki insanların, milletimiz fertlerinin, kadın erkek inanan bütün arkadaşlarımızın, dostlarımızın, kardeşlerimizin, bize karşı hep civan mertçe davrananların, hayır dualarında unutmayıp, her zaman bizi de yad edenlerin, üzerimizde hakkı bulunan kimselerin kıymetli nasihatleriyle bize beka desenli salihatın yollarını gösterenlerin ve bütün ümmeti Muhammed'in günahlarını bağışla ya Rabbi. Allah'ım, duamızın sonunda sana olan minnet ve şükran hislerimizi bir kere daha tekrarlıyor, Resul-i Zişan'ı, âlini, ashabını bir kez daha salavatlarla anıyor ve dualarımızı kabul buyurmanı istirham ediyoruz. Ne olur bizlerin dualarına icabet buyur ya Rabbi. Amin ve selamun alel mürselin velhamdülillahi Rabbil alemin.
0: Bir bahar sabahında, henüz tanyeri ağarmamışken, sadece dünya değil bütün kainat aydınlandı birden. Bir hidayet güneşiydi bu, maveradan gelen. Yayıldı tüm evrene, dalga dalga Amine'nin evinden. Zaman çoktandır unuttuğu tatlı bir tebessümle, hamd ve senalarla şükre daldı huzur içinde. Cebrail ve seçkin melekler bölükler halinde yeryüzüne inip dünyaya nice müjdeler sundular ve hep birlikte semada tekrarlayıp durdukları esenlik niyazlarını ve selamlarını bu kez yeryüzünde sonsuza dek sürecek söz ve besteyle okudular. Onun yanı başında, Amine'nin mutlu evinde. Allah'ım, duaların ve selamların en güzeli Hazreti Muhammed'in ailesinin ve ashabının üzerine olsun.

0: Gönlüm darda sen bilirsin, sessiz ağlarım sen görürsün. Bir kapı aç rahmetinden, beni kendine kul eylersin.
1: Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan. Adın geçer, kalbe nur, gönle safa, Eşref-ül Vera, Seyyidina, Hazreti Muhammed'in Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan. İstahrabatta yanan ateşlere sön emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine, doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor, arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri, nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor: Muhammed, Muhammed'im.

adın geçer, beni Bekri yurdunda. Beş süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında, Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talip. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar. Gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın. Her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer. Vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer. Hira'yı vahyin kokusu sarar. Nur yağar Nur Dağı'na. Mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı. Ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku, yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar. Bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayan? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer. Her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim, inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur. Unutturur Yaradan, adın geçer. Kalbe nur, gönle safa, eşrefil vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin'il Mustafa.

Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Urve bin Amir radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda uğursuzluktan söz edildi. Bunun üzerine en güzeli hayra yormadır. Uğursuzluk hiçbir Müslümanı teşebbüsünden vazgeçirmesin. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman Allah'ım iyilikleri sadece sen verirsin, kötülükleri yalnız sen giderirsin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir diye dua etsin buyurdu. Ebu Davud, Tıp 24.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin, secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır buyurdu.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette dört şey cennetin kendisinden daha iyidir. Cennette ebedi kalmak. Cennette meleklerin hizmetine mazhar olmak. Cennette peygamberlere komşu olmak. Cennette Allah'ın kişiden hoşnut olması. Cehennemde de dört şey cehennemin kendisinden daha kötüdür. Cehennemde ebedi kalmak. Cehennemde meleklerin hakikati inkara şartlanmış olanları azarlaması. Cehennemde şeytana komşu olmak. Cehennemde Allah'ın gazabı.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbimiz Teala'nın adıyla başlıyor. Ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz. Ve Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programına başlıyoruz. Yüce Mevlamızdan feyizli ve bereketli kılmasını niyaz ediyoruz. Araf suresinin 52 ila 56. ayetlerinin tefsirini Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden merhum İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin bize anlatacaklarından işlemeye çalışacağız bugünkü sohbetimizde. Her zaman olduğu gibi önce bu ayet-i kerimelerin sizlere tilavetini aktarmak istiyoruz. Ardından ilgili ayetlerle sohbetimize başlayacağız inşallah. Şimdi sözlerin en güzeli Yüce Rabbimizin sözleri. Kur'an-ı Hakim'den Araf suresi 52 ila 56. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerden hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başta olmak üzere bir cümle peygamberan-ı izamın ruhlarına, Ehl-i Beyt'in ezvacı tahiratın ve Bedir ve Uhud şehitleriyle birlikte bütün ashab-ı güzin efendilerimizin ruhlarına, müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen ölmüşlerinizin ervahına ve İslam dünyasında büyük acılara sebep teşkil eden, bir yıl gibi bir zaman içinde hayatını kaybeden, şehadet mertebesiyle ruhları Rabbinin katına yükselen, Filistin'de, Gazze'de ve son zamanlarda Lübnan'daki bütün din kardeşlerimizin ruhlarına ve nihayet bütün mümin ve müminatın ervahına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala'dan kabulünü niyaz ediyor ve ruhlarına vasıl olmasını yine Mevlamızdan niyaz ediyoruz. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, A'raf suresinin 52. ayet-i kerimesiyle sohbetimize başlıyoruz. Rabbimiz Teala bu ayette şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten onlara, inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak ilim üzere açıkladığımız bir kitap getirdik. Müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri ayet-i kerimede geçen gerçekten onlara ifadesini şu bilgilerle açıklıyor. Gerçekten onlara, yani bütün kafirlere veya onlardan o asırda yaşayanlara bilgiye göre, yani bütün yönlerini bilerek açıklayıp hikmetli bir şekilde gelen ya da pek çok hikmet ihtiva eder olduğu halde akaid, ahkam ve mev'iza, yani öğütler hususunda açıkladığımız, yani manalarını beyan ettiğimiz, inanan, yani onun Allah katından olduğunu tasdik eden bir toplum için yol gösterici ve rahmet olan bir kitap, yani Allah tarafından indirilen bütün kitapları ve Kur'an-ı Kerim'i getirdik. Çünkü o kitabın tesirinden faydalanan ve nurlarıyla aydınlanan, inanan bir toplum olur. Kıymetli dinleyenlerim, ardından gelen ayet-i kerime devam ediyor onların bu durumu nasıl karşıladığına değinerek. Bismillahirrahmanirrahim. Fakat onlar onun tevilinden başka bir şey beklemiyorlar. Tevili geldiği, yani haber verdiği şeyler ortaya çıktığı gün önceden onu unutmuş olanlar derler ki, doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Şimdi bizim şefaatçilerimiz var mı ki bize şefaat etsinler? Veya dünyaya geri döndürülmemiz mümkün mü ki yapmış olduğumuz amellerden başkasını yapalım? Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeyler, yani o putlar da kendilerinden kaybolup gittiler. Ayet-i kerimede geçen İlla ki onun tevilini gözlüyorlar ifadesini müfessirimiz şöyle açıklıyor. Yani o kafirler, o inkarcılar bu Kur'an'a inanmayarak, onun haber verdiği vaad ve vaidin vuku bulup doğruluğunun ortaya çıkmasıyla sonucunun nereye varacağını mı bekliyorlar? Onun tevili geldiği gün, yani kıyamet günü gelip onda kendilerine vaat edilenler gelip çattığında ve onları ayan beyan gördüklerinde, önceden onu unutmuş olanlar, onu terk edenler derler ki, doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Yani peygamberlerin kendilerine tebliğ ettiği öldükten sonra dirilme, bas, hesap ve cezanın hak olduğunu itiraf ederler. Onun için de şu iki şeyi temenni etmek mecburiyetinde kalırlar. Birincisi, şefaatçilerin şefaatiyle kabir azabından kurtulmak isterler. Nitekim ayetin devamında şöyle buyurulmuştur: şimdi bugün bizim şefaatçilerimiz var mı ki bize şefaat etsinler, yani azabı bizden uzaklaştırsınlar? İkincisi, salih amel işlemek için dünyaya tekrar döndürülmek isterler. Nitekim ayetin devamında şöyle buyurulmuştur: yahut tekrar geri, yani dünyaya döndürülmemiz mümkün mü ki orada eski yaptıklarımızdan başkasını yapalım, yani peygamberleri tasdik edelim ve salih ameller işleyelim? Allah Teala onların bu temennilerinin kesinlikle olmayacağını şöyle beyan buyurmuştur: onlar sermayeleri olan ömürlerini küfür ve masiyetlerde sarf ederek kendilerini ziyana soktular ve uydurdukları şeyler kendilerinden kaybolup gitti. Yani putların Allah Teala'nın ortakları ve kendilerinin kıyamet günündeki şefaatçileri olduğu şeklindeki iftiralarının batıl ve boş olduğu ortaya çıktı. Bil ki kafirler tekrar dünyaya döndürülmek isterler. Ancak şayet onlar geri gönderilseydi, yine men olundukları şeyi yapmaya dönerlerdi. En'am suresi 28. ayet. Değerli dinleyenlerim, müfessirimiz diyor ki, akıl sahibine gereken durumunu düzeltmek ve tuli emel peşinde koşmamaktır. İmam Gazali kuddisesi ruh der ki, bir kimse buğday eker, çalışır, hasat edip harman yerine yağar ve sonra da bundan 100 ölçek buğday çıkmasını umuyorum derse, bu onun bir umudu olur. Başka biri ise tarlaya buğday ekmez, bir gün bile çalışmaz, gider uyur ve senesini boşuna geçirir. Harman vakti geldiği zaman, bu yıl 100 ölçek buğdayım olacağını umuyorum derse, işte bu da aslı olmayan boş bir temennidir. Aynı şekilde bir kul da Allah Teala'ya ibadette gayret eder, Allah'a isyandan uzak durmaya çalışır ve Allah Teala'nın benim şu azıcık amelimi kabul edip eksiğini tamamlamasını, sevabını çoğaltmasını ve hatalı yönlerini affetmesini ümit ederim derse, bu bir umut olur. Fakat böyle yapmaz, taatleri terk edip masiyetleri işler, Allah'ın gazap ve rızasına, vaat ve vaidine aldırış etmez, sonra da kalkıp ben cenneti ve ateşten kurtulmayı umuyorum derse, işte bu gerçekleşmesi mümkün olmayan boş bir temenniden öteye geçmez. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin şu hadisi şerifi bu konuyu açıklamaktadır: akıllı olan kimse nefsini alçaltıp ölümden sonrası için amel işleyen kimsedir. Facir ise nefsinin hevasına tabi olup da Allah'tan boş isteklerde bulunan kimsedir. Büyüklerden birisi şöyle demiştir: gam üç türlüdür. 1- Yapılan taat ve ibadetin kabul olunmama endişesi. 2- İrtikab edilen masiyetin bağışlanmama endişesi. 3- Elde edilen marifetin geri alınma endişesi. Kıymetli dinleyenlerim, dikkat edilirse bunların hiçbiri dünyaya ait gam değildir. Hepsi ahirete, hepsi ibadete ve manevi hayatımıza ilişkin hususlardır. Yusuf bin Esbat der ki, diyor müfessirimiz ve aktarıyor: Süfyan'ın yanına vardım. Bütün geceyi ağlayarak geçirdi. Ona, bu ağlayışın günahların için mi dedim. Yerden bir saman çöpü aldı ve günahlar Allah'ın yanında şundan daha hafiftir. Ben ancak Allah Teala'nın benden İslam'ı çekip almasından korkuyorum. Bütün peygamberler, Allah'ın sevgili kulları, bunca evliya, bunca taatlere gayret etmelerine ve masiyetlerinden sakınmalarına rağmen Ne dersin? Allah'a karşı hüsnü zanları yok muydu? Elbette vardı. Çünkü onlar Allah'ın rahmetinin genişliğini en iyi bilen kimselerdi. Onun cömertliğine senden daha çok hüsnü zanları vardı. Fakat onlar çalışıp gayret etmeden yapılan boş zannın boş temenniden ve aldanmadan öteye geçmeyeceğini pek iyi biliyorlardı. Allah Teala bizi ve sizi kitabıyla amel edenlerden ve zatına vasıl olanlardan eylesin. Allah'ı unutup hevasına tabi olanlardan kılmasın. Amin, amin, bin kere amin. Bu sözlerle tamamlıyor faslı müfessirimiz Bursevi Rahmetullahi Aleyh Hazretleri. Kıymetli dinleyenlerim, Araf suresinin 54. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala'nın göklerin ve yerin yaratılması hakkında ifade buyurduğu ayet-i kerime bizlere şunu bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki yaratmak da, emretmek de O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. Müfessirimiz diyor ki, Rabbiniz ifadesiyle hitap Allah'tan başka Rabler edinen Mekke kafirlerinedir. O, bütün kemal sıfatlarını kendinde toplayan Allah'tır ki, gökleri ve yeri önceden bir benzeri olmadan 6 günde yani 6 dönemde yarattı. İsteseydi bir lahzadan daha az bir zamanda da yaratabilirdi. Fakat kullarına yaptıkları işlerde teenni ile hareket etmelerini öğretmek üzere böyle yapmıştır. Mesnevi'de şöyle denilmiştir. Acele ve telaş şeytanın hilesidir. Sabır ve tedbir ise Allah'ın adetidir. Bu yer ve gökleri Allah teenni ile 6 günde yarattı. Yoksa Allah buna kadirdi. Kün der demez yüzlerce yer ve gök yaratırdı. Bu teenni sana dilediğin şeyi yavaş fakat sağlam bir halde yapmanı öğretmek içindir. Bu beyitten sonra müfessirimiz diyor ki, şöyle denilmiştir. Acelecilik iyi bir şey değildir. Ama şu hususlarda acele etmek gerekir. Günahlardan tövbe etmek, vadesi dolan borcunu ödemek, misafire ikramda bulunmak, bülûğ çağına gelmiş bekarları evlendirmek, ölüyü defnetmek ve cünüplükten temizlenmek. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz bu ayet-i kerime ile ilgili sözlerine şöyle devam ediyor. Bil ki Allah Teala kadir ve yaratıcılık vasfıyla gökleri ve yeri yoktan var etti. Müdebbir ve hakim sıfatlarının gereği olarak da 6 günde şu 6 çeşit mahluku yarattı. Birincisi mücerret ruhlar, ikincisi melekut alemine ait mahlukat, melekler, cinler, şeytanlar ve göklerin melekutu bu mahluklardandır. 3. Nefisler, yıldızların, insanların, hayvanların, bitkilerin ve madenlerin nefisleri gibi. 4. Ecram, yani arş, kürsi, gökler, cennet ve cehennem gibi latif cisimlerden ulvi ve basit varlıklardır. 5. Müfret, ayrı cisimler. Bunlar 4 unsurdur. Hava, su, toprak ve ateş ve 6. olarak 4 unsurdan terkip olunmuş kesif cisimler. Bu 6 sınıftan her birinin yaratılması bir gün ile ifade edilmiştir. Yoksa zaman manasında olan gün göklerin ve yerin yaratılmasından önce zaten yoktu. Ayet-i kerimede sonra da arşa istiva etti denilmektedir. Arş, kralların üzerine oturduğu tahta ve senden yukarıda bulunup seni gölgeleyen her şeye verilen isimdir. Bu iki manasıyla onun Allah Teala hakkında kullanılması mümkün değildir. Bu ifadeyle Cenab-ı Hakk'ın arş üzerine istivası, onun mülkünü, izzet ve celalini ve saltanatını ifade etmek içindir. Allah Teala 6 günde istediği şekilde mülk alemini yarattıktan sonra mülk üzerinde istiva etti. Onda dilediği gibi tasarrufta bulundu. Felekleri hareket ettirdi, yıldızları yürüttü. Gece ile gündüzü birbiri ardından birbirinin içine dürerek kovalattırdı ve hikmetinin gerektirdiği şekilde mahlukatının işlerini düzenledi. Arşın özellikle zikredilmesi, yaratılanların en büyüğü olması sebebiyledir. Çünkü bütün cisimleri ihata eden bir cisimdir. Onun üzerine istiva, ondan başka cennet, cehennem, gökler, diğer unsurlar üzerine de istiva demektir. Bursevi Hazretleri bu ayet-i kerime ile ilgili olarak Et-Tevilatun Necmiye adlı eserde şöyle denildiğini ifade ediyor. Allah Teala 6 tür mükevvenatı yarattıktan sonra arştan toprağın altına kadar bütün alemde tasarrufta bulunmak ve o cereyan edecek olayları düzenlemek üzere arşa istiva etti. İstiva için sadece arşı seçmesinin sebebi, onun rahmani feyzi kabul edebilecek latif cisimlerin başlangıcı ve kaynağı olmasıdır. Bu istiva, Allah Teala'nın sıfatlarından bir sıfat olup, yaratılanların istivasına benzemez. Nitekim ilim de Allah'ın bir sıfatıdır. Fakat mahlukatın ilmine benzemez. Çünkü ona benzer hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir ayet-i kerimesinde bu durum ifade edilmiştir. Şura suresinin 11. ayeti. Eğer Hak Teala'nın halifesi olma özelliğini iyi düşünürsen, hem kendini hem de Rabbini tanırsın. Şöyle ki Allah Teala rahme bırakılan meniden seni yaratmayı murat edince, senin ruhunu kendi hilafetiyle görevlendirdi. Ki anne karnında bulunduğu sürece nutfeye tasarruf etsin. Onu büyük aleme uygun küçük bir alem kılsın. Buna binaen insanın bedeni yeryüzü, kafası gök, kalbi arş ve sırrı da kürsi yerindedir. Bütün bunlar ruhun düzenlemesi ve Rabbinden aldığı hilafetle yaptığı tasarruftur. İnsanın şahsiyeti tamam olunca ruh kalp arşını mekan olarak istiva eder. Hatta feyzini kalbe aktararak şahsın bütün cüzlerinde tasarruf edip bütün işlerini düzenler. Çünkü kalp Allah Teala'nın mahlukata olan feyzini kabul eden tek mahaldir. Aynı şekilde kalp ruhun feyzini alarak bütün bedene ulaştırır. Bu örneği iyice düşündüğün zaman Allah Teala'nın mukaddes ve münezzeh sıfatlarında mahlukatınkine benzer bir yön olmadığını tamamen anlar ve inşallah nefsini bilen Rabbini bilir sözünün hakikatine erersin. Allah Teala arşa istiva ettiğini bildirdikten sonra kainat üzerinde olan tasarrufundan ve olayları tedbir ve tanzim edişinden haber vermek üzere şöyle buyuruyor. O geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter. Yani Allah geceyi gündüzü karanlığı ile örten ve onun aydınlığını gideren bir örtü kılmıştır. Burada iki zıt şeyin birisiyle yetinerek bunun zıddı yani gündüzün gece ile münasebeti zikredilmemiştir. Cenab-ı Hak geceyi hemen gündüzün gelmesini bekler halde onu örten bir örtü kılmıştır. gece ve gündüzden her biri aralarında bir fasıla olmaksızın peş peşe geldikleri için sanki birbirlerini talep ediyorlarmış gibi olmuştur. Güneşi, ayı ve yıldızları buyruğuna boyun eğmiş vaziyette yaratan O'dur. Bunların her biri O'nun emrine, hükmüne ve tasarrufuna boyun eğmiş vaziyettedir. Allah'ın arzusuna göre doğup batarlar, hareket ederler ve kendilerine verilen bütün görevleri aksatmadan yaparlar. İyi bilin ki yaratma ve emir O'nundur. Sadece Allah Teala'ya mahsustur. Her şeyi yoktan var eden ve yarattığı her şeyde istediği şekilde tasarrufta bulunan O'dur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. Yani Allah uluhiyette, vahdaniyette, yüce ve rububiyette sadece O en büyük olandır. Şehzade Hazretleri der ki, tasarrufu altında bulunan her şeyin yaratıcısı ve tek ilah olan Allah'ın rububiyet vasfı ile büyüklüğünü ifade etmesi, kendisinden başka Rabler edinen kafirlere bir reddiyedir. Allah Teala bu şekilde onları hikmet ve hüccetle tevhide çağırmış ve inkarlarını reddetmek üzere şöyle buyurmuştur. Rububiyete müstahak olan Rabbiniz ancak birdir, tektir. O her şeyi ilmi, hikmeti ve kudretinin kemaline delalet edecek şekilde kuvvetli ve güzel bir tertip ile yaratan Allah'tır. O, mülkünü müşahede edilen şeyler üzerine inşa etmiş ve işleri idare edip yürütmek üzere memleketinin tahtına oturan melik gibi onun idaresine başlamıştır. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur diyor müellifimiz. İşlediği salih bir amel için Allah'a hamd etmeyip kendi nefsini öven kimse nankörlük etmiş ve ameli de boşa çıkmıştır. Allah'ın kulları için emirden bir sebep yarattığını iddia eden kimse Allah'ın peygamberlerine indirdiklerini inkar etmiş demektir. Nitekim Allah Teala'nın bilin ki yaratma da emir de O'nundur ayeti buna delildir. Şair der ki, yarattıkları hakkında emir bütünüyle Allah'a aittir. Yoksa yaratılmışların emir hususunda bir payı yoktur. Araf suresinin 55. ayet-i kerimesiyle sohbetimize devam ediyoruz. Dua adabı başlığını taşıyan bu bölümde müfessirimizin bize aktardığı ifadelerle Rabbimiz Teala ayet-i kerimesi olan Araf suresinin 55. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O haddi aşanları sevmez. Ayet-i kerimede geçen Rabbinize ifadesindeki Rab kelimesi, terbiye kökünden gelen ve aynı zamanda terbiye eden mürebbi demektir. Terbiye, bir şeyi tedrici olarak kemaline ulaştırmak manasınadır. Allah Teala, zahiri teşkil eden nefisleri nimet ile, batını oluşturan kalpleri rahmet ile, abidlerin nefislerini şeriat ahkamı ile, aşıkların kalplerini tarikat adabıyla ve muhiplerin sırrını hakikat nurları ile terbiye eder. Rab, Allah Teala'nın ismi azamıdır. Rab kelimesi tersten okununca ber olur. O da Allah Teala'nın isimlerindendir. Hızır Aleyhisselam'ın söylediği nakledilen şu söz de bu hususa işaret eder. İsmi azam her peygamberin, velinin ve Allah düşmanının kendisiyle Allah'a dua ettiği isimdir. O bu sözüyle Rab isminin Rabbimiz biz nefsimize zulmettik ayetinde ve benzerlerinde geçtiği üzere peygamberlerin dualarının Rabbimiz bunu boş yere yaratmadın gibi ayetlerde zikredildiği şekilde sahabenin dualarının ve iblisin Rabbim bari tekrar diriltilecekleri güne kadar benim canımı almayı ertele dedi ayeti ve Rabbimiz gördük, işittik, bizi geri döndür de iyi işler yapalım ayetlerinde olduğu gibi Allah'ın düşmanlarının dualarına hep bu isimle başladıklarına işaret etmiştir Hızır Aleyhisselam. Bu ayeti kerimelerin ilki Araf suresi 23, ikincisi Ali İmran 191. ayet, üçüncüsü Hicr suresinin 36. ayeti, dördüncüsü de Secde suresinin 12. ayetidir diye bize bilgi veriyor Bursevi Hazretleri. İşte yalvararak ve gizlice dua edin Rabbinize. Tazarru yalvarmak demektir. Boyun bükmek demektir. İtaat etmek demektir. Böylece dua edin Rabbinize. Boyun bükerek, yalvararak ve zelil bir şekilde gizlice Allah'a dua edin ki kabule yakın ve şayan olsun. Çünkü gizlilik ihlasın ve riyadan sakınmanın delilidir. Rivayete göre ashab-ı kiram bir gazada bulunuyorlardı. Yüksekten bir vadiyi gördüler ve yüksek sesle tekbir ve tehlil getirmeye başladılar. Resulullah aleyhissalatu vesselam onlara buyurdu ki, sakin olunuz. Çünkü siz ne bir sağıra ne de bir gaibe dua ediyorsunuz. Bilakis işiten, gören, yakın olan ve devamlı sizinle beraber bulunan Allah'a dua ediyorsunuz. Hadiste zikredilen sizinle beraber bulunan sözünden maksat Allah'ın ilmi ve ihatası ile onlarla birlikte olmasıdır. Hadiste Allah'ı gizlice zikretmenin müstehaplığına da bir delalet vardır. Fakat Keşşaf şarihi zikrin nasıl olacağı meselesinin makam ve duruma göre değişebileceğini söylemiştir. Bazen mürşit müftediye yüksek sesle zikretmesini emreder. Bunun gayesi onun gönlünde yerleşmiş olan havatırı söküp atmaktır. İbni Melek'in Şerhul Meşarik adlı eserinde böyle geçmektedir. Hüseyin Kaşifi ise Er-Risaletül Aliye isimli eserinde der ki, ey derviş, bir topluluk nefsin tuzağını gördüler, yani nefislerini bildiler. Onun için cehri olarak zikrullah etmeyi münasip görmediler. Çünkü onun sonu riyadır. Bu sebeple hafi zikirle meşgul oldular. Allah Teala'nın Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin buyruğu ile amel ettiler. İhlas mertebesine ulaşan bir cemaat ise kendi batınlarını riyadan temizlediler ve cehri zikirle meşgul oldular. Bu iki grubun da kendi amelleri hakkında delilleri vardır. Mesnevi'de şöyle denilmiştir. Allah'a dua edin dedi. Ağlayıp inlemeyi bırakma ki dostun feyizleri coşsun. Susuz kal, susa da onları Rableri sular hitabı gelsin. Allah doğrusunu en iyi bilendir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etmek üzere iki elini kaldırdığı zaman duanın sonunda onları yüzüne sürmedikçe geri çekmezdi. Bunu eline inen bereketin bir kısmını yüzüne ulaştırmak için yapardı. Nitekim Allah Teala yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır buyurmuştur. Fetih suresi 29. ayet. Hakikatte elleri yüze sürmek hakikati camiaya dönmektir. Çünkü yüz zatın ta kendisidir. Nitekim insan dua halinde hem zahir ile hem de batın ile Allah'a yönelmiş vaziyettedir. Bu sebeple dua esnasında dikkat ve huzuri kalp şart koşulmuştur. Bu huzur halinin sıhhatini elleri kaldırmak ve sonunda yüze sürmek açıklamaktadır. Ellerinden biri zahiriyle, diğer eli batını ile yöneldiğinin, yani teveccüh ettiğinin tercümanıdır. Dil ise bütün varlığıyla Allah'a yöneldiğinin göstergesidir. Elleri yüze sürmek bir teberrük ve bedenle ruhu bir araya getiren hakikate dönüşe tembihtir. Çünkü bir şeyin vechi, yani yüzü, o şeyin hakikatidir. Görünen yüz ise o şeyin göstergesidir. Yine aynı eserde şöyle denilmiştir: bir hacetini gidermesi için Allah'a dua eden kişinin ellerini semaya doğru açması sünnettir. Sıkıntısı olan kimse dua ederken avuç içleri yüzünün karşısına gelecek şekilde dirseklerini kaldırmalıdır. Birisine beddua eden kimse ise avuç içlerini aşağı çevirmeli, ellerinin üst tarafını semaya doğru tutmalıdır. Dua esnasında elleri elbisenin dışına çıkarmak da sünnettir. Ariflerin Sultanı Ebu Yezid Bestami Hazretleri der ki: bir gece Allah'a dua ettim. İki elimden birini elbisemden çıkararak yukarı kaldırdım. Diğer elimi ise şiddetli soğuk nedeniyle çıkaramadım ve böylece uyudum. Rüyada dışarıda olan elimin nur ile dolduğunu, diğerinin ise boş kaldığını gördüm. Hayret edip, "Ya Rabbi, bu niçin böyle oldu?" dedim. Hatiften şöyle bir nida geldi: dışarı çıkan elini nur ile doldurduk, İçeride gizli kalanı ise bundan mahrum ettik. Müellifimiz sözlerine devam ediyor: dua ederken elleri semaya kaldırmak ve göğe doğru bakmak, dilencinin sultana ait hazinelere işaret etmesi, sonra da sultandan bu hazinelerden kendisine bol bol vermesini istemek gibidir. Allah Teala şöyle buyurmuştur: gökte rızkınız da var, uyarıldığınız azap da var. Zariyat Suresi 22. ayet. Gök, duanın kıblesi ve bereketlerin indiği yerdir. Dua yaparken en güzel şekil, iki elin açılması ve aralarında bir miktar aralık bırakılmasıdır. Kişi dua ederken bir elini diğerinin üzerine koymaz. Herhangi bir özür söz konusu ise dua ederken şehadet parmağıyla işaret eder. Bu da iki elini açmak yerine geçer. Müstehab olan dua esnasında iki eli göğüs hizasına kadar kaldırmaktır. İbn Abbas radıyallahu anhuma da Resulullah Efendimizin böyle yaptığını rivayet etmiştir. Ayet-i kerimede "çünkü o haddi aşanları sevmez" buyurulmaktadır. Allah Teala dua ve diğer hususlarda emredilen şeklin dışına çıkıp başka türlü davrananları sevmez. Bu tehdit, dua eden kişinin peygamberlerin mertebesine ermeyi ve göğe yükselmeyi istemek gibi uygunsuz şeyleri istememesi gerektiğine de bir tembihtir. Haddi aşmanın dua yaparken bağırmak ve ayrıntılara dalmak olduğu da söylenmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle denilmektedir: İleride duada haddi aşan bir kavim gelecektir. Kişinin dua ederken "Allah'ım, senden cenneti ve ona yaklaştıracak söz ve ameli istiyorum. Cehennemden ve ona yaklaştıracak söz ve amellerden de sana sığınıyorum" demesi yeterlidir. Sonra da şu ayeti okudu Peygamberimiz: "İnnehu la yuhibbul mu'tedin." O haddi aşanları sevmez. Dua edene yakışan Allah'tan en mühim şeyleri istemesidir. O da cennete kavuşup cehennemden kurtulmaktır. Nitekim Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam bir bedeviye namazda ne diye dua ettiğini sormuş, o da şöyle cevap vermiştir: "Allah'tan cenneti istiyor, cehennemden ona sığınıyorum. Fakat senin ve imamımız olan Muaz'ın nasıl dua ettiğinizi bilmiyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de biz de Allah'tan senin niyaz ettiğin şeyleri niyaz ediyoruz buyurmuştur. Burada Bedevi'nin sözünün manası senin ve imamımız Muaz'ın okuduğu uzun zikir ve duaları bilmiyorum. Ben bu kadarla iktifa ediyorum. Allah'tan cenneti istiyor, cehennemden ona sığınıyorum demektir. Hazreti Peygamber'in sözünün manası ise uzun uzadıya yapılan dua ve zikirlerden maksat işte bu büyük mükafata ulaşmaktır demektir. Kıymetli dinleyenlerim, son olarak Araf suresinin 56. ayeti kerimesine gelmiş bulunmaktayız. Bu ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Müfessirimiz diyor ki, yeryüzü peygamberler gönderilerek ve hükümler konarak ıslah edildikten sonra orada küfür ve masiyetlerle bozgunculuk yapmayın. Haddadi der ki, ayetin manası şöyledir. Yeryüzünde isyan etmeyin. Yoksa günahlarınız sebebiyle yağmurunuz kesilir, ekinleriniz helak edilir. Amellerinizin eksikliğinden ötürü ve müstahak olmadığınız için duanızın reddolunmasından korkarak ve rahmetinin fazlalığı sebebiyle lütuf ve ihsanının gereği olarak onun icabetini ve duanızı kabul etmesini umarak ona dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyilik edenlere yakındır. Kisai der ki, ne bilirsin, belki o kıyamet saati yani gelip çatması yakındır. Ahzab suresinin 63. ayetinde olduğu gibi burada da Allah'ın rahmetinin yakın olduğu kastedilmiştir. Allah'ın rahmeti zikreden ve şükreden bir lisanla, uyanık ve temiz bir kalple dua eden kimselere yakındır. Ayette Allah'ın rahmetini ummak üstün tutulmakta, rahmet tarafına ağırlık verilmekte ve duaya icabet edilmesinin vesilesine dikkat çekilmektedir. O vesile ise ihsandır. İhsan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Allah'a sanki onu görüyormuş gibi kulluk etmendir. Çünkü sen onu görmesen de o seni görüyor diye açıklanmıştır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur diyor müellifimiz. Kesin olarak kabul edileceğine inanarak Allah'a dua edin. Yani Rabbine dua eden kişi Allah'ın dualara icabet ettiğine kesin olarak inanmalıdır. Çünkü duanın reddi ya dua edilenin icabetten aciz olması veya kerem ve iyiliğin olmaması yahut da dua edenin duasından haberdar olmaması sebebiyle olur. Allah Teala ise bütün bu noksanlıklardan münezzehtir. Çünkü o alimdir, kerimdir ve kadirdir. Dualara icabet etmesine hiçbir mani yoktur. Sehl bin Abdullah et-Tüsteri der ki, kul kendisine helal olan bir hususta dua ettiği vakit, Allah Teala'ya bir fakrını, ihtiyacını arz ettiği zaman, Allah Teala meleklerine, eğer kulum kelamıma dayanabilseydi, lebbeyk, buyur kulum diyerek duasına icabet ederdim diye buyurur. Hikaye edilir ki Hazreti Musa

Musa bu durumu adama bildirdi. O da bütün kalbiyle Allah'a yöneldi ve haceti yerine getirildi. Duanın kabul olunması için kalp huzuru ile dua etmek ve kabulü hususunda Allah hakkında hüsnü zan sahibi olmak lazımdır. Hikaye edilir ki veda tavafını yapmakta olan saf bir adama birisi şaka yoluyla Allah Teala'dan cehennemden azat olduğuna dair beraatını aldın mı diye sordu. Adam hayır, peki bahsettiğin şeyi diğer insanlar aldı mı dedi. Şaka yapan kişi evet diye cevap verince adam gözleri doldu ve ağlamaya başladı. Sonra Hicr kısmına girip Kabe'nin örtüsüne yapıştı. Gözlerinden yaşlar dökerek Allah Teala'dan cehennemden azat olduğunu bildiren bir berat indirmesini istemeye başladı. Arkadaşları kendisine şaka yapıldığını anlatmak istedilerse de onların sözlerine kulak asmadı. Bulunduğu halde Allah'a yalvarmaya devam etti. Tam bu sırada üzerine altın oluk tarafından bir kağıt parçası düştü. Kağıtta o kişinin cehennemden azat olunduğu yazıyordu. Adam buna çok sevindi. Oradaki insanlar da buna şahit oldular. Kağıtta bulunan yazı her yönden aynı şekilde okunabiliyordu. Kağıdı ters çevirdikçe yazı da ona göre değişiyordu. Bu özelliğiyle insanlar onun Allah tarafından indirildiğini bildiler. Müellifimiz diyor ki, avamın duasının söz ile, zahitlerin duasının fiil ile, ariflerin duasının da hal ile olduğu söylenmiştir. Allah Teala kulunu ancak kabul edeceği duayı yapmaya muvaffak kılar. Yani icabet etmeyeceği ve hacetini karşılamayacağı bir duayı kulunun aklına getirip söyletmez. Tasavvuf ehline göre sıkıntının def'i için Allah'a dua etmemek yerilen bir davranıştır. Çünkü bu Allah'a karşı mukavemet etmek ve onun verdiği meşakkatlere tahammül etme iddiasında bulunmak demektir. Nitekim İbnül Farız der ki, düşmanlara karşı celadet göstermek güzeldir. Fakat sevdiklerine karşı daima acziyet içinde olmak lazımdır. Hafız da şöyle der, yoksul ve yorgun kapına geldim, merhamet et, sana duadan başka vesilem de yok. Şeyhülislam'ın münacatındandır diyor müellifimiz. Ey Allah'ım, sana verdiği sözde duranlar senin rahmet ve mağfiretine ümit bağlar. Zalimlerin de senden başka sığınağı yoktur. Ayet-i kerimede Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Tazarru yani yalvarmak halkın, hufye yani gizlice ifadesi ise hakkın muttali olduğu bir durumdur. Yani uzuvlarla yalvararak ve kalplerle gizlice dua edin demektir. Çünkü o haddi aşanları sevmez. Duada haddi aşmak Allah'tan başkasını istemek ve onun gayrına razı olmaktır. Yeryüzü ıslah edildikten sonra yani Allah Teala kalpleri kendisiyle aralarında bulunan vasıtaları ortadan kaldırarak ıslah ettikten sonra orada yani kalplerde bozgunculuk yapmayın. Çünkü kalplerin fesadı haktan gayrısını görmekte, salahı ise hakkı görmektedir. Kalpler ıslah edildikten sonra orada bozgunculuk yapma şekillerinden birisi de hevaya uymaktan uzak tuttuktan sonra tekrar onu boş temenni vadilerine salıvermektir. Aynı şekilde Allah'ın hukukunu yerine getirmeye başladıktan sonra tekrar dünya hazlarına dönmek de böyledir. Allah'tan uzak kalmaktan korkarak ve yaptığınız duanın kabulünü umarak ona dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti, yani istenen şeyleri bolca vermesi iyilik edenlere, Allah'ı görüyormuşçasına ibadet edenlere,

onu arzulayarak kullukta bulunanlara yakındır. Müellifimiz diyor ki bu bilgiler Et-Tevilatun Necmiye'de böylece geçmektedir. Kıymetli dinleyenlerim, bir Ruhul Beyan Sohbetleri programının daha sonuna gelmiş olduk. Yüce Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla yeniden sizlerle buluşuncaya kadar Mevlamızın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Sağlıcakla kalınız efendim.

Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakini hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.
Ne oldu ey bulut? Gölgelediğin başlar. Hatırında mı ey yol? Bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar. Kafile kafile, kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'den nur, Osman'dan nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

takvim 622 yılını gösteriyor. Tarih yeni bir hüzne sahne oluyor. Kendisinden önce gelen bütün peygamberlerin peygamberi geri dönmek üzere ayrıldığı Kâbetullah'a, öz yurduna veda ediyor. Ve ey Mekke, sen Allah katında yeryüzünün en hayırlı ve bana en sevimli yerisin. Eğer çıkmak zorunda bırakılmasaydım, senden ayrılmazdım sözleriyle yaşadığı ayrılık acısını dile getiriyor. Allah Resulü, kendisine ve tüm müminlere kucak açan kutlu şehir Medine'ye hicret ediyor. Ve Mekke'nin hüznü Medine ufuklarında sevinç şarkısına dönüşüyor. İnsanlığın efendisini büyük bir aşk ve coşkuyla kucaklayıp bağrına basmak için Medineli müminler Veda Tepesi'nde sevgililer sevgilisini bekliyor. Onlar söylendiği günkü gibi hep tekrarlanıp duracak bir mutluluk şarkısını şiirlere döküp gönül telleriyle terennüm ediyorlar. Dolunay doğdu üzerimize Veda Tepelerinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Ey içimizden seçilen kutlu elçi, sen uyulması gereken bir davetle geldin. Gelişinle Medine'mize şeref verdin. Ey Allah'a çağıranların en hayırlısı, hoş geldin.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolundadır.

kişileri çekiştirmek ve tavırları küçümsemekten sakının. Hayırdan başka bir şey konuşmayın. Hasan el-Benna.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e ruhu buyuruyor ki, hayatı fırsat bilmek. Ey cemaat! Hayat kapısı açık olduğu sürece bunu ganimet bilin. Kısa bir müddet sonra bu kapı kapanacak. Gücünüz yettiğince hayır işlemeyi fırsat bilin. Tevbe kapısını fırsat bilin. Açık olduğu sürece tevbe edin. Dua kapısı açık olduğu sürece fırsat bilin ve dua edin. Salih dostlarla birlikte olma imkanı varken onlarla birlikte olun. Müminlerin görevi ıslahtır. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Allah-u Teala'dan başka her şey gönülden çıkarılmalı buyuruyor. İşte burada yaratandan başka kimse yoktur. Allah Celle Celaluhu ile olursan onun kulu olabilirsin. Yok eğer insanlarla beraber olursan o zaman da onların kulu olursun. Kalbinden uçsuz bucaksız diyarları geçmedikçe, sırrından tüm yaratıkları ayırmadıkça ve sana söylenecek hiçbir söz yoktur buyuruyor. Bilmez misin ki hakkı isteyen kişi tüm mahlukat ile arasını ayırır. Çünkü yaratılmış olan her şeyin kişiyle Allah-u Teala arasında bir perde olduğunu kesin olarak bilir. Tembel olmamak gerekiyor buyuruyor ve kelamlarının devamında ey evladım tembellik yapma. Çünkü tembellik ebedi mahrumiyeti, daimi pişmanlığı gerektirir. Amellerini sağlam yap. Çünkü Allah-u Teala hem dünyada hem de ahirette sana cömert davranmıştır. Ebu Muhammed el-Acemi rahmetullahi aleyh, ey Allah'ım bizleri iyi kişilerden kıl diye dua ederdi. O şöyle demek istemişti. Ey Allah'ım bizi iyi amel edenlerden eyle. Fakat diliyle bunu ifade edememişti. Bunu tadan bilir. İnsanlarla iyi geçinmek, şer-i şerifin sınırları ve rızası dahilinde onlarla uyum içerisinde yaşamak güzel bir davranıştır. Yok eğer şer-i şerifin sınırları çiğnenir, onun hoşgörü olmayan bir davranış içerisinde onlarla bir arada bulunursa, bunun bir kıymeti olmaz. Allah Celle Celaluhu dostlarının yanında ibadetlerin kabul olması veya ret olunmasına dair alametler vardır. Kalp ve dil ile dua etmek gerekiyor buyuruyor. Ey evladım, dua ağını ger, rıza haline dön. Kalbin itiraz ederken dilinle dua etme. Kıyamet günü insan dünyadayken yapmış olduğu iyi ve kötü amelleri hatırlar. Fakat orada yapacağı pişmanlığın hiçbir faydası yoktur. Önemli olan dünyadayken hatırlamaktır. İnsanlar tarlalarından hasat kaldıracağı zaman toprağa tohum atmayı hatırlayan insana bunun bir faydası olur mu? Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz bununla ilgili olarak şöyle buyuruyorlar. Dünya ahiretin tarlasıdır. Kim hayır ekmişse ahirette gıpta edilecek sevinç biçer. Kim de kötülük ekmişse orada pişmanlık biçer buyurdu. Ölüm gelip çattığında uyanırsın fakat bu uyanış sana bir fayda sağlamaz. Ey Allah'ım! Bizleri seni tanımayan gafillerin ve cahillerin uykusundan uyandır. Amin. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e ruhu, vaat edilen cennet iki türlüdür buyuruyor. Ey evladım, şer ve kötü insanlarla arkadaşlık yapman, seni iyi insanlar hakkında kötü zan beslemeye götürür. Allah-u Teala'nın kitabı ve Resulünün sünnetinin gölgesinde yürü ki kurtuluş eylesin. Allah Celle Celaluhu'ya karşı nasıl hayalı olmak gerekiyorsa öyle olun buyuruyor. Zamanınızı boşa geçirmekten sakının. Sizler yiyemeyeceğiniz malları toplamakla, elde edemeyeceğiniz şeylerin hayalleriyle, oturamayacağınız evleri bina etmekle meşgul oluyorsunuz. Bütün bunların hepsi sizleri Rabbinizden alıkoyuyor. Zikrullah arif olan kişinin kalbinde çadır kurar ve onların kalplerini kuşatır ve onlara tüm dünyalıkları unutturur. Arif olan kişi de bu durum tam olarak gerçekleştiğinde cennet o kişinin varacağı yer olur. Burada iki cennetle karşılaşırlar. Birincisi cennet-i menkude, peşin cennet. İkincisi cennet-i mev'ude, vaat edilen cennet.
Cenneti menkude dünyadadır. Bu Allah Celle Celaluhu'nun kazasına teslimiyet, kalbin Allah-u Teala'ya yaklaşması ve yakarması, Allah-u Teala ile arasındaki perdelerin kalkmasıdır. Böyle olan kişinin kalbi yalnız başınayken keyfiyetsiz ve teşbihsiz olarak bütün hallerinde Hak ile birlikte olur. Şura suresi 11. ayet-i cellede onun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir buyurulmuştur. Vaat edilen cennet ise Allah-u Teala'nın sadece müminlere tahsis ettiği, perdesiz olarak Allah-u Teala'nın cemalini seyrettikleri yerdir. Şüphesiz ki bütün hayırlar onun katındadır. Şerler ise başkasındandır. Hayır Allah-u Teala'ya yönelmekle olur. Şer ise ondan yüz çevirmekle olur buyuruyor. Kendisine karşılık beklediğin her amel sana aittir. Allah Celle Celaluhu rızası için işlediğin bütün ameller O'nundur. Bir iş yaptığında bunun bedelini istersen, bunun karşılığı sana fani bir şey olarak gelir. Ama yaptığın işi Allah Celle Celaluhu rızası için yaparsan, bunun mükafatı da Allah-u Teala'ya yaklaşmak ve O'nun cemalini temaşa etmek olur. Amellerine karşılık bir şey beklememek en iyisidir. Dünyanın ve ahiretin hangi metağı, Allah-u Teala'nın dışındaki hangi şey onun cemalinin dengi olur? Nimeti değil, nimeti vereni iste. Evden önce komşu ara, her şeyden önce o vardı. Her şeyi meydana getiren odur. Her şeyden sonra olacak olan da odur. Ölümü tefekkür, afetlere sabır ve tevekkül ehli olmalı insan buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e sırruhu. Ölümü düşün ve afetlere karşı sabırlı ol. Bütün hallerinde Allah-u Teala'ya tevekkül et. Bu üç hasreti elde ettiğin zaman saltanatı elde edersin. Ölümü hatırlamakla zahitliği elde edersin. Sabırlı olmakla Rabbinden istediğin şeylere kavuşursun. Tevekkülü elde etmekle kalbindeki bütün şeyler yok olur. Allah-u Teala ile irtibat kurarsın. Dünya ve ahiret, Allah-u Teala'nın dışındaki her şey senden uzaklaşır. Her yönden sana huzur ve rahatlık gelir. Her yönden koruma ve himaye görürsün. Altı yönden de Rabbin seni koruma altına alır. Hiçbir insan sana zarar vermek için bir yol bulamaz. Allah Celle Celaluhu'nun bütün yönlerden sana gelebilecek her türlü şeyi engeller. Sana gelecek kötülüklere karşı Allah-u Teala bütün kapıları kapatır. Senin durumunda olanlarla ilgili Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz kullarım, üzerinde senin bir hakimiyetin yoktur. Amellerinde halka gösteriş yapmayan, ihlaslı ve muvahhid kullarım üzerine şeytanın nasıl otoritesi olabilir? Bu yola giren insanlar yolun başında konuşmazlar, sonunda konuşurlar. Başlangıcın tamamında dilsiz olmak, sonun tamamında da konuşmak gerekir. İhlas sahibinin mülkü kalbinde, saltanatı sırrındadır. Görünüşte onun hiçbir itibarı yoktur. İhlaslardan pek azı zahir ve batın mülkü bir arada toplayabilirler. Ey ihlaslı kişi! O halde sen Rabbine ulaşıncaya ve olgunlaşıncaya kadar bu halini devamlı gizle. Kemale erip yüce yaratıcıya ulaştıktan sonra da aldırış etme. Halin gerçekleşip makamına oturduktan sonra koruyucuların etrafını sarıp İnsanlar etrafında direkler ve ağaçlar gibi olduktan sonra nasıl aldırabilirsin? Artık senin yanında onların övgüleri de, yergileri de, sana yönelmeleri de, senden yüz çevirmeleri de birdir. Zira sen onların yapıcısı da bozucusu da olursun. Sen onların içinde yaratanın izniyle tasarrufta bulunursun. Artık yaratıcı düğümü de, çözümü de sana vermiştir. Tasarrufla mührü kalbine, alameti de sırrının eline vermiştir. Bu durum gerçekleşinceye kadar laf etmemelisin. Akıllı ol. Menzile ermeden her şeye heveslenme. Sen bu yolda körsün. Sana kılavuzluk yapacak birini ara. Bu yolun cahilisin. Sana öğretecek birini bul. Böyle birini bulduğun zaman hemen ona tutun. Onun sözlerini dinle ve görüşlerini kabul et. Onun rehberliğinde yolunu bul. Bu yolu bulduğun zaman da marifet ilmini elde edinceye kadar o yolda otur.
Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'ü Ruhu buyuruyorlar ki, Allah Celle Celaluhu'nun sırrını muhafaza etmek, insanlarla güzel ahlak ölçüsünde iyi geçinmek, mütüvvet ehlinin davranışlarıdır. Şimdi sen kendini kontrol et bakalım. Allah-u Teala'nın dışındakileri terk edip, hakkı talep etme ve onun hoşnut etme konusunda ne durumdasın? Allah-u Teala'nın şu kelamını işitmedin mi? Sizden kimi dünyayı, kimi de ahireti istiyor. Ali İmran suresinde ayet-i kerime. Başka bir ayet-i kerimede de sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sebat et. Eğer bahtın açık olursa gayreteli imdadına yetişerek seni Allah-u Teala'nın dışındaki her şeyden kurtarır ve seni hakkın kapısına götürür. İşte bu halde Allah Celle Celaluhu şu ayeti tecelli eder. İşte burada yardım ve dostluk hak olan Allah'a mahsustur. Bu hali tam manasıyla elde ettiğin zaman sana zarar vermeksizin ve seni yormaksızın dünya ve ahiret sana hizmetkar olur. Öyleyse hakkın kapısını yol edin ve yolda sebat et. Hakkın kapısında sabit olursan bir takım havatırlar, insanın içine gelen hitap, iç aleminde duyulan ses, alınan mesaj sana aşikar olur. Nefsin ve hevanın hatırını, kalbin hatırını, şeytanın hatırını, meleklerin hatırını bilebilirsin. Sana bu makamdayken bu hakkın hatırı, bu da batının hatırı denilir. Bunların her birini emarelerinden bilebilirsin. Bu makama ulaştığın zaman haktan sana hatırlar, ilhamlar gelir ve bu hatırlar seni edeplendirir. Bulunduğun halde sabit kılar, seni ayağa kaldırır, oturtur, hareketlendirir, dindirir, sana emirler verir ve yasaklar koyar. Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'ü Ruhu kelamlarının devamında yine buyuruyorlar ki, ey cemaat, ne fazla zenginlik ne de yoksulluk, ne çok ileri gitmeyi ne de çok geri kalmayı istemeyin. Zira kader sizlerin hepsini çepeçevre kuşatmıştır. Sizden her birinizin kaderi, kaderinin tarihi ayrıntılı olarak yazılmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Rabbiniz mahlukatı yaratma, rızıklandırma ve ecellerini takdir etme işini bitirmiştir. Kalem olacak olanları yazmaktan kurudu. Allah Celle Celaluhu her şeyi bitirmiştir. Her şeyin kazası geçmiştir. Fakat hükümler gelmiş, o hükümlerin üzeri de emirler, yasaklar ve yaptırımlarla örtülmüştür. O halde hiç kimsenin önceden takdir edilmiş hükümlere karşı gelmesi helal değildir. Çünkü Allah-u Teala, Allah yaptıklarından sorumlu değildir, onlar ise sorguya çekileceklerdir buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu çok sevmemiz gerekiyor. Bu hususta da Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'ü Ruhu Allah'ı sevmenin şartlarını şöyle izah ediyor. Ey cemaat, bu zahir ile şu beyaz üzerindeki karartı ile amel ediniz ki Allah-u Teala zahir sebebiyle yaptıklarınızdan dolayı sizleri bu işin batınını anlamaya götürsün. Sen zahir ile amel edersen bu seni batını anlamaya götürür. Önce sırrın anlar, sonra kalbin nefsine, nefsin diline, dilin ise insanlara anlatır. Bu dil ise bu işi insanların maslahatı ve iyiliği için yapar. Allah Celle Celaluhu'nun emirlerine uydun, ona icabet ettiğin sürece ne mutlu sana buyuruyor. Ve yine sitemle Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki bizlere yazıklar olsun sana. Kuru kuruya Allah-u Teala sevgisinden bahsediyorsun. Allah-u Teala'nın sevgisinin şartları olduğunu bilmiyor musun? Allah Celle Celaluhu'nun sevgisinin şartları şunlardır buyuruyor. 1. Kendin ve başkaları ile ilgili hususlarda Allah'ın rızasına muvafık hareket etmen. 2. Allah'tan başkası ile huzur ve sükun bulmaman. 3. Allah Celle Celaluhu ile ünsiyet kurman. 4. Allah Celle Celaluhu ile olmaktan ürküntü duymamandır. Allah sevgisi Celle Celaluhu kalbine yerleşen kişi Allah-u Teala ile dostluk kurar. Allah'tan başkası şeylerle meşgul olmaktan hoşlanmaz. Yalan olan davalardan vazgeç buyuruyor. Tevbe et. Allah sevgisine nail olmak
tenhalarda yalnız kalmakla, kuruntularla, yalanla, nifakla, yapmacık davranışlarla olacak şey değildir buyuruyor. Tevbe et. Tevbende de samimi ol ve sebat et. Tevbe etmek önemli değildir. Önemli olan o tevbede sebat göstermektir. Ağaç dikmek önemli değildir. Önemli olan onun tutması, dal budak salıp meyve vermesidir buyuruyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri yokluk ve darlıkta, fakirlik ve zenginlikte, şiddetli sıkıntı ve bolluk halinde, hastalık ve sağlıkta, hayır ve şerde, vermek ve vermemekte Allah'ın rızasına uygun hareket edin buyuruyor. Sizlerin hastalıkları için Allah-u Teala'ya teslim olmaktan başka bir ilaç göremiyorum. Allah Celle Celaluhu sizin aleyhinizde bir hüküm verdiği zaman bu durumu yadırgamayın. Onunla bu konuda çekişmeyin. Halinizi bir başkasına şikayet etmeyin. Zira böyle yaparsanız bela ve musibetleriniz daha da artar. Bilakis onun huzurunda sakin ve sükut içerisinde bulunmanız, teenni ile hareket etmeniz gerekir. Onun huzurunda sebat edin ve sizin hakkınızda ne yapacağına bakın. Sizin hakkınızda kötülükleri hayra dönüştürerek sizleri sevindirir. Allah Celle Celaluhu ile beraber olduğunuzda şüphesiz ki o yabancılığı dostluğa, tevhide ve sevince dönüştürür. Ey Allah'ım, bize dünya ve ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Amin. Allah-u Teala'nın kulu sevmesinin bir takım sebepleri var buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Allah-u Teala'ya öncelikle kul olmalı buyuruyor. Ey evladım, nerede Allah'a kulluk? Gerçek kulluğa gel. Tüm işlerinde Allah-u Teala'nın himayesine tutun. Sen efendisinden kaçan bir köle gibisin. Ona dön, ona boyun eğ. Onun emrine sarılıp yasaklarından kaçınarak, takdirine sabır göstererek ona işlerinde muvaffakat et. Bütün bunları tamamladığın zaman efendine karşı kulluğunu tam yapmış olursun. Artık Allah Celle Celaluhu sana yeter. Allah-u Teala şöyle buyurdu: Allah kuluna kafi değil mi? Zümer suresinde. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Kuddisesi Ruhu kelamlarının devamında yine buyuruyor ki: kulluğunu tam samimi yaptığın zaman Rabbin seni sever ve kalbinde sevgisini güçlendirir. Sana karşı dostluk kurar ve yormaksızın seni kendisine yaklaştırır. Artık sen başkasıyla sohbete ihtiyaç duymazsın. Bütün hallerde ondan razı olursun. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü sana dar gelse de, genişliğine rağmen bütün kapılar yüzüne kapansa da, sen yine de Rabbine kızmazsın ve ondan başkasının kapısına yaklaşmazsın ve başkasının yemeğini yemezsin. Durumun Hazreti Musa Aleyhisselam'ın haline benzer. Allah Celle Celaluhu onun hakkında şöyle buyuruyor: biz daha evvel ona bütün süt analarının sütünü emmeyi haram etmiştik. Buyurduğu cihetle ona iltihak edersin. Rabbimiz her şeye şahittir. Her şeyde hazırdır. Her şeyi gözetleyicidir ve her şeye yakındır. Sizin ondan müstani kalmanız mümkün değildir. Allah-u Teala'yı tanıdıktan sonra inkar etmek mümkün mü? Ve sitemle yine Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki: yazıklar olsun sana, bize söylüyor. Allah'ı tanıyor Celle Celaluhu. Ondan yüz çeviriyor ve onu inkar ediyorsun. Ondan yüz çevirme, zira bütün hayırlardan mahrum kalırsın. Onunla birlikte olmaya sabır göster. Ondan uzakta olmaya sabır gösterme. Bilmiyor musun ki sabreden istediğini elde eder? Bu nasıl akıl? Bu acelecilik niye? Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır: ey iman edenler, sabredin, sebat gösterin, hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah'tan korkun ki başarıya erişebilesiniz. Sabır hakkında Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimeler var. Bu sabırla ilgili ayetler birçok hayır ve nimetleri, güzel mükafatları, bağış yapmanın dünya ve ahirette sağlayacağı rahatlığı göstermektedir. Öyleyse sizlerin de sabra sarılmanız gerekir. Zira sabrettiğiniz takdirde bunun mükafatını dünyada da ahirette de göreceksiniz. Ve yine buyuruyor ki: kabirleri çokça ziyaret edin. Salih kişileri, kıymetli zatları ziyaret edin ve bol bol hayır işleyin.
İşte o zaman işleriniz istikamet üzere olur. Vaaz verildiği zaman öğüt almayanlardan, dinledikleriyle amel etmeyenlerden olmayınız buyuruyor. Kıymetli dinleyenler, şimdi bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam etmiş olacağız.

0: Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

0: والإكرام.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le

Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki, başkalarını alaya almamalı. Ey cemaat! Zikir meclislerine manevi hastalıklardan tedavi olmak için değil de ferahlamak, stres atmak için geliyorsunuz. Vaizin öğütlerinden yüz çevirip hata ve kusurlarını bulup daha sonra da onu alaya alıp eğleniyorsunuz. Böylece kendinizi tehlikeye atıyorsunuz buyuruyor. Yarın Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda onunla baş başa kalacaksınız. Bu hatalarınızdan Allah-u Teala'ya tevbe edin. Allah-u Teala'nın düşmanlarına benzemeyin. Dinlediklerinizden öğüt alarak faydalanın buyuruyor. Ve yine ey evladım, sen gelenek ve göreneklere bağlandın. Taksimatını ve sebepleri istemekle Allah-u Teala'ya bağlandın. Sebepleri yaratanı ve ona tevekkülü unuttun. Amellerini yenilemen ve ihlaslı olman gerekir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Allah-u Teala insanları ve cinleri bir heves, bir oyun olsun diye yaratmadı. Onları yemek, içmek, uyumak ve cinsi duygular için yaratmadı. Ey gaflet içerisindekiler, bizlere sesleniyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Gaflet, uykularınızdan uyanınız. Sen kalpten Allah-u Teala'ya bir adım at, o sana adımlar atar. O kendisini sevenlere kavuşmaya onlardan daha isteklidir Rabbimiz. Allah dilediğini hesapsız bir şekilde rızıklandırır buyuruyor. Allah Celle Celaluhu kul için bir şeyi murad ettiği zaman ona sebepler hazırlar. Bu suretlerle değil manalarla alakalı bir durumdur. Anlatılan şeyler bir kul için gerçekleşirse Mevla'nın dışında dünya ve ahirette o kulun zahitliği tamam olur. Bundan sonra sıhhat, mülk, saltanat ve emirlik ayağına kadar gelir. O kişinin zerresi dağ, damlası deniz, yıldızı ay, ayları güneş, azı çok, mahfiyeti varlık, fenası beka, hareketi sebat olur. Ağacı büyür ve tepesi arşa değer. Kökleri nemli toprakta, dalları dünya ve ahirette olur. Bu dallar nelerdir? Hikmettir ve ilimdir. Bu dereceye ulaşan bir kişinin nazarında dünya bir yüzük gibi olur. Ne dünya ona malik olabilir, ne de ahiret onu kayda altına alabilir. Ne padişah ne de köle onu elde edebilir. Hiçbir perde onu engelleyemez. Hiçbir kişi onu alamaz ve hiçbir şey onu bulandıramaz. Bu dereceye ulaşan kul halkla birlikte olur ve onları ellerinden tutarak dünya denizinden kurtarır buyuruyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e sırruhu. Eğer Allah Celle Celaluhu bir kulun hayırlı olmasını dilerse, o kulu insanlara rehber, doktor, muallim, tercüman, ışık, kandil ve güneş yapar. Eğer Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun o kulun hayrını dilerse, isterse, bütün bu özellikler o kulda olur. Yok eğer Allah-u Teala bir kulun hayrını murad etmezse, bu özellikleri kulun gerek yüzüne karşı gerekse gıyabında gizler. Allah-u Teala bu cinslerden olan kişilerin her birini tam bir korumayla ve selametle insanların arasına gönderir. Halkın maslahatı ve hidayetleri için Allah Celle Celaluhu bu seçkin kullarını muvaffak eder. Dünyada zahit olan ahiretle imtihan olunurlar. Dünya ve ahirette zahit olanlar dünya ve ahiretin Rabbi ile imtihan olunurlar. Oysa ki siz, biz sanki hiç ölmeyecek, kıyamet günü haşredilmeyecek, Hakk'ın huzurunda toplanıp hesaba çekilmeyecek ve sırat köprüsünden geçmeyecek gibi gaflet içerisindesiniz, içerisindeyiz. Sizler bu haldeyken tutmuş bir de İslam ve imandan bahsediyorsunuz. Kendisiyle amel yapmadığınız zaman işte bu Kur'an ve ilim aleyhinizde delil olacak. Alimlerin yanında bulunur da size anlattıklarını kabul etmezseniz yanlarında oturmanız aleyhinize delil olur ve günahkar olursunuz buyuruyor Ya Rab. Bu durum aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ile buluşup da onun sözlerini kabul etmemeniz gibi bir durumdur. Kıyamet gününde bütün insanları
Allah-u Teala'nın celalinden, azametinden, büyüklüğünden ve adaletinden dolayı bir korku kaplar. Dünyanın bütün saltanatları yok olur. Sadece onun saltanatı baki kalır. Kıyamet gününde her şey ona dönecektir. Artık orada Allah dostlarının saltanatları ve izzetleri ortaya çıkar. Ve Allah Celle Celaluhu'ndan başka hiçbir şeye ihtiyaç duymazlar. Bugün onlara Allah-u Teala'nın Celle Celaluhu ikramları vardır. Onlar kulların ve şehirlerin işlerini üzerine almışlardır. Onlar yeryüzünün evdatları ve yeryüzü onlar ile ayaktadır. Onlar halkın emirleri ve reisleri, hakkın da yardımcılarıdır. Ta ki bütün bunlar şeklen değil manendir. Dünyada manen olan yarın kıyamet gününde şeklen olacaktır buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri Kuddise Sırruhu. Ey evladım, uyandırılmadan önce kendi iradenle uyan. Dinine sarıl. İslam'a gönül verenlerin arasına karış. Zira insanların en akıllısı Allah-u Teala'ya itaat edenler, en cahili de ona asi olanlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evlenilecek kadında aranan şartları saydıktan sonra eğer bu şartlara riayet edersen ellerin bereketlensin, bollaşsın buyurmuştur. Eğer kişi de salih insanlara karışır, onlarla oturur kalkar, onları severse eli bereketlenir. Başkalarına ihtiyaç duymaz. Kalbi ise her türlü nifak ve gösteriş sahibi münafıklardan ve her türlü kötülüklerden kaçar buyuruyor. Ve yine kelamların devamında, ey insan, şunu iyi bil ki senin amelin ancak Hakk'ın rızasını isteyerek yaptığın ameldir. Şeklen yaptığın ameller değil, manen içten gelerek yaptığın ameller senden kabul edilecek. Nefsine, heva ve hevesine, şeytanına ve dünyevi amellere karşı muhalefet ettiğin zaman amellerin makbul olur. Allah Celle Celaluhu için amel et ve amellerinde ihlaslı ol. Amellerinin çokluğuna da güvenme. Amellerin ancak Allah Celle Celaluhu'nun rızası için olursa makbul olur. İnsanlara gösteriş için yapılan ameller makbul olmaz buyuruyor. Ve yine bizleri sitem ediyor. Buyuruyor ki, yazıklar olsun sana ki İnsanlara gösteriş için amel ediyor. Bir de kalkıyor bunun makbul olmasını Allah-u Teala'dan istiyorsun. Bu senin boş bir arzundan başka bir şey değildir. Artık şu hırsı, kibirliliği, şımarıklığı bırak. Lüzumsuz boş şımarıklığı ve sevinci bırak. Hüznü ve tasayı çoğalt. Zira sen hüzün yurdunda ve hapishanedesin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daima tefekkür ederdi. Sevinçleri az, hüzünleri çoktu. Başkalarının gönüllerini hoş etmek için ancak tebessümle gülerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi hep mahzun ve meşguldü. Eğer sahabe-i kiram ve dünya meşguliyeti olmasaydı evinden dışarı adım atmaz ve hiç kimseyle de oturmazdı. Buyuruyor ki, ey evladım, Allah Celle Celaluhu ile olan halvetin sağlam olursa sırrın dehşete düşer. Kalbin berraklaşır, nazarın ibretli, kalbin mütefekkir olur. Ruhen ve manen Hakk'a vasıl olursun. Dünya hakkında düşünce ceza ve perdelenme, ahiret hakkında düşünce ise ilim ve hayattır. Kendisine tefekkür verilen kula, dünya ve ahiret ahvali hakkında bilgi verilmiştir. Yazıklar olsun sana ki kalbini dünya peşinde zayi ediyorsun. Halbuki Allah Celle Celaluhu dünyada senin rızkını taksim ve takdir etmiştir. Onların ne zaman eline geçeceği bilgisi ancak onun katındadır. Sen ister isteme. Rızkın her gün sana yenilenerek gelir. Gösterdiğin hırs seni hem Allah-u Teala Celle Celaluhu katında hem de insanlar katında rezil rüsva etmektedir. İmanın noksanlığı durumunda rızık peşine düşersin. İmanın fazlalığında ise hırslanmazsın. İmanın tam ve mükemmel olduğunda ise rızık konusunda hiçbir endişe duymazsın. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Kuddise Sırruhu bizlere nasihat ve uyarılarda bulunuyor. Mevla Teala istifade edebilmeyi nasip eylesin.
Her zaman duamız olduğu üzere Allah-u Teala bizlere iyi anlayabilmeyi, iyi idrak edebilmeyi ve bu öğrendiklerimizle de amel edebilmeyi nasip eylesin. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu hata kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Bir başka programda görüşmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olun inşallah.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et. Müslim, Zikir ve Dua 35.
1: Gelişiyle insanlığa umut oldu. İnsanlığı tevhidle buluşturdu. Mazlumun, yetimin yüzü güldü. Rahmet, merhamet yolunu gösterdi. Alemlere gelen en güzel örnek oldu. Onun dünyaya gelişi bize kandil oldu. Ey Muhammed! Seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Efendimizin doğumu mübarek olsun.

derken Allah nurunu taşıdı bin bir sebeple. Tufan nurunu selamladı edeple. Sen yoktun, Hazreti İsmail'in alnındaydın nurun. İbrahim'i bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi, onlara kendi işlerinden senin ayetlerini okuyacak, kitap ve hikmeti öğretecek onlara, onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18 bin alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak amin dedi İsmail. Hira Nur da amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir amin.

sen yoktun sultan. Hazreti İsa Ahmet diye muştuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin, Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes oldun ama sen yoktun. Sen yoktun. Hazreti Abdullah'ın alnındaydı nurun. Başı eğik gezerdi mazlum. Kuteyle göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken sultanım, canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi. Ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi. En son çocuk atılırken çukura, annesinin suretinde bir melek tuttu onu. Ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi. Melekler süslüyordu Hira'yı. Efendisine hazırlanıyordu Cebel-i Nur. Efendisine hazırlanıyordu Mekke. Alem efendisine hazırlanıyordu. Kainatın gözü Hazreti Amine'deydi. Toprak yalvarıyordu Rabbine. Gel diye ağlıyordu mazlumlar gözleri semada. Ve bir gelişin vardı ya Resulallah. Bir inişin vardı yeryüzüne. Önünde Cebrail, ardında yalın kılıç melekler. Bir inişin vardı yeryüzüne. Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de. Öksüzler annelerine sarıldı doya doya. Sonra bir sessizlik kapladı seher vaktini. Her şey suspus olmuştu. Hadi diyordu yıldızlar. Hadi diyordu ay. Kainat bir isim duymak istiyordu. Ve bir ses yükseldi Amine'nin evinden. Muhammed. Karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini. Muhammed. Melekler öptü o nurdan ellerini. Muhammed. Seni yaratan Allah'a kurbanız ey dürr-i yekta. Sana o adı veren Rahman'a kurbanız. Artık sen vardın. Susuz topraklara rahmet indi seninle. Annenden sonra anne Halime sevindi seninle. Yağmura mı ihtiyaç var? Kaldır şehadet parmağını, yağmurları salsın Allah. Sonra tut ağacın yaprağını, köklerini çıkarttırıp yanında yürütsün Allah. Yeter ki sen iste, sen iste ya Resulallah. De ki ben kimim? Dağlar taşlar dile gelsin. Dilsiz çocuklar ellerinden tutup ente Resulullah desin. Sen vardın, Bedir kardı, Uhud dardı, Hendek yardı.

Yiğitlerin vardı, ölmek için yarışan yiğitlerin. Hele bir Enes'in vardı ya Resulallah. Uhud'da öldüğünü duyunca arkadaşlarına niye burada oturuyorsunuz diye sormuştu. Onlar da Allah'ın Resulü öldürülmüş deyince, peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün demişti. Ve savaşın en yoğun olduğu yerde şehit düşmüştü. Hem de ne şehit ey Nebi, vücudu yaralardan tanınmaz haldeydi. Kız kardeşi ancak parmaklarından tanıdı onu. Mus'ab bin Umeyr'in vardı senin, Uhud'da sancağını taşıyan. Öyle bir aşkla sana bağlıydı ki Allah o gün melekleri Mus'ab'ın suretinde indirdi. Ebu Hureyren vardı. Acıkınca mescidin önünde durur, sana bakardı. Sen anlardın. Ya Ebahir, gel derdin. Ve sen gittin. Bir gidişle gittin. Ardında hüznün kaldı. Hasretin kaldı göklerde. Bilal ezan okuyamaz oldu. Ne zaman teşebbüs etse Muhammed Resulullah demeye, dizleri üstüne çöker, kendinden geçerdi. Sonra günler ay, aylar yıl oldu ve asırlar oldu. Sensizliğe açtık gözlerimizi. Ama sen bırakmazsın bizi. Sen varsın ey şehitlerin sultanı. Sen varsın. Bir şehit bile ölmezken sana nasıl yok deriz? Ebu Talip Şam'a giderken devesinin önüne geçip, beni burada kime bırakıp gidiyorsun demiştin. Ne anam var ne babam. Ebu Talip bırakmamıştı bu yüzden. Sensizliğin ızdırabıyla inleyen ümmetini kime bırakıp gidiyorsun ya Resulallah? Bırakma bizi ki Allah sen onların içindeyken onlara azap edecek değiliz buyuruyor. Bırakma bizi. Hayatı seninle öğretti Rahman. Kulluğu seninle tanıdık. Duayı senden öğrendik sevgili. Hazreti Ömer umre için senden izin isteyince, kardeşçik, kardeşçik dedin ona. Dedin ona. Kardeşçik, kardeşçik, duanda bana duanda da yer ayırır mısın? Bizler Ömer değiliz ama bütün dualarımız senin için. Ey Rabbimiz, Rabbimiz, Resulünü anışımızdan haberdar et. Ona binler salat, binler selam. Habibine makamı mahmudu ver. Ona vesileyi lütfet. Onu refik-i alaya yükselt. Bizi de affet. Onun hatrını affet. Zatının hatrını affet. Ne olur affet bizi. Bizi affet.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni faydasını göreceğim ilimle nasiplendir. Hakim Deavat 1879.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Mevlid Kandili olduğundan dolayı hem Mevlid nedir, muhtevası nedir ona bakalım. Hem de o geceyi nasıl canlandırabiliriz, nasıl ihya edebiliriz o noktaya bakalım. Bir günümüz bir günümüze hadisin ifadesiyle eşit olmasın, bir farklılık oluşsun diye bu derse başlayalım dedim. Evet, ilk başlık Efendimiz Aleyhisselam'ın doğumu. Mevlid, doğum zamanı, doğum yeri demektir. Arapçada mekan, zaman, mimi diye bir tabir var. Herhalde o tabirin içine girmektedir. Yani hem zamanı ifade ediyor hem yeri. Mesela biz mahşer deriz ya. Allahu alem, oradaki mim de hem mahşeri zaman cihetinde söylüyor, ifade ediyor. Hem de mahşeri mekan cihetinde ifade ediyor. O yüzden hem doğum zamanı hem de doğum yeri manasında kullanılır. Zira mesela hem Efendimiz Aleyhisselam'ın biz aslında doğum zamanına mevlid diyoruz. Hem de Mekke'de onun doğduğu evin yakınlarında bir sokak var. O sokağa da Mevlid Sokağı demişler. Yani baktığımızda hem zaman noktasında kullanılmış bu kelime hem de mekan noktasında kullanılmış. Kelime velede kökünden türetilmiş bir kelimedir. Biz şu an için Efendimiz Aleyhisselam'ın doğumu olarak anlayacağız. Birazdan Mevlid'i başka manaya da çekeceğiz. Efendimiz Aleyhisselam Rabiül Evvel ayının 12. Pazartesi gecesi dünyayı nurlandırmıştır. Sa'd'ın tabakatında geçmektedir bilgi. Miladi takvime göre de 571 yılının Nisan ayının 20. günü olarak ifade edilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a "Ya Resulallah, pazartesi neden oruç tutarsın?" diye sorulduğunda "Çünkü pazartesi benim doğum günümdür." buyurmuştur. Biz de bugünkü dersle inşallah Efendimiz Aleyhisselam'ın o nurlu doğumu bize de vesile olur. Bizim için de bir doğum günü olur. Yani bir irade kullanımımız artar. Yapamadıklarımızı yaparız. Ve sahabe efendilerimize, onların ayak izlerine biraz daha fazla yakınlaşırız diye ümit ediyoruz. Evet. Mevlid nedir? Tire Süleyman Çelebi. Süleyman Çelebi'nin Efendimiz Aleyhisselam'a hasretinden onu övmek ve sena etmek için yazdığı şiire Mevlid denilmiştir. Efendimiz Aleyhisselam'ı met etmek, onu sena etmek adına daha fazla mevlid de yazılmıştır aslında. Türkiye'de mesela yer yer 20 tanesi yayılmıştır. Ama içlerinde en meşhuru Süleyman Çelebi'nin Vesiletün Necat olan mevlididir. Yani biz şu an Türkiye'de mevlid dersek, hatta birçok coğrafyada, İslam coğrafyasında mevlid denildiğinde asıl anlaşılması gereken Süleyman Çelebi'nin Vesiletün Necat mevlidi olacaktır. Süleyman Çelebi hakkında çok fazla bilgi yoktur. Soyunun Kafkaslardan geldiği söylenmektedir. Osman Gazi'nin hanımının akrabası olduğu söylenilmektedir. Emir Sultan, Somuncu Baba, Üftade Hazretleri ile muasır olduğu, aynı döneme geldiği ifade edilmektedir. Ve kendisinin Ulu Cami'de de görev yaptığı söylenilmektedir. Zaten olay burada oluyor. Mevlid'in yazılma sebebini şimdi bir hikaye cihetinde okuyacağız. Yani tam neye dayanıyor bu bahsedilen bilmiyorum ama güzel manalı bir meseledir. Yine onu da imkanımız olursa bir tahkik ve tahlil ederiz birlikte. Bursa Ulu Camii'nde vaizin bir tanesi vaaz ederken, tabi Süleyman Çelebi de dinliyor bu vaazı. O vaiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı küçük düşürücü bazı kelimeler kullanır. Ve Süleyman Çelebi de bu kelimeleri duyduğunda çok rahatsız olur. O kelime, şimdi günümüzde de aslında çok şahit olacağınız bir olay. Vaaz ederken şu ayeti zikrediyor. La nüferriku beyne ehadin min rusuli. Ne demek? Peygamberler arasında ayrım yapılmaz demek, değil mi? Şimdi günümüzde de maalesef yanlış tefsir ediliyor. Yani bütün peygamberler derece olarak birbirine denktir deniliyor. Halbuki ayetin manası, muradı nedir? Peygamberlerin her birisine biz iman ederiz. Yani ben buna iman ediyorum, buna iman etmiyorum diye ayrım yapılmaz manası vardır. Şimdi bu ayet başlı başına zahir manasıyla alındığında o zaman Efendimiz Aleyhisselam ve diğer peygamberler mertebe itibariyle nasıl denk geliyor? Her birisi aynıdır diye böyle bir yanlış kanaat vardır. Halbuki Bakara suresi 253. ayette o peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık diye açık ifade var. Görüyor musunuz? Yani Kur'an'ı veyahut bir hadisi sadece bir parça kopararak kendi zihninde yorumlamaya çalışmanın ne kadar zararlı olduğunu görüyor musunuz? Ve onların içerisinde de en kıymetlisinin tabii ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın olduğu açıkça beyan edilmiştir. Mesela Enbiya suresi 107. ayette وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Yani o alemlere rahmet olarak geldi diye açıkça beyan edilmiştir. Şimdi bunları bir kısmını sadece ele aldığınızda peygamberlerin mertebelerinin aynı olmadığı, Hatta onların mertebelerinin Efendimiz Aleyhisselam'a yetişemeyeceğini insan anlıyor. Hatta camide bu olay yaşandıktan sonra Süleyman Çelebi çok üzülüyor. Ve bunun üzerine o şiiri, o mevlidi yazıyor. Hatta onun içeriğinden bir tanesi, Hazreti İsa bile ona ümmet olmak için tekrar gelirken sen nasıl bu şekilde ifadeler kullanırsın manalarında. Bilmem ifade edebildim mi yani, orada o kalbine o kadar dokunuyor ki. Nasıl böyle üzücü ifadeler kullanırsın diye dertleniyor. Ve bu dertlenmenin sonucunda da mevlid yazılıyor. Yani yazılma hikayesi bu şekilde. İnsan hakikaten bazen bir atmaca selçeye musallat oluyor ama selçenin uçma kabiliyeti gelişiyor. Mesela bir gün İngilizlerden bir tanesi de Kur'an'ı onların ellerinden alacağız. Aldıktan sonra da onlara pişip kalacak diye bir ifade kullanılınca Üstad Hazretleri sinirleniyor ve diyor ki İslam'ın, Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir nur olduğunu ben bütün aleme ispat edeceğim diyor. E bunun neticesinde ne çıkıyor ortaya? Risale-i Nurlar çıkıyor. İşte onun da o dertlenmesi sonucunda ortaya ne çıkıyor? Mevlid çıkıyor yani. O şekilde Efendimiz'i metheden, sena eden bir mevlid ortaya çıkıyor. Daha sonra gönülden gönüle aktarılıyor. Daha sonra bu şiir biraz dua mantığına dönüşüyor. Hatta bir makamda bestesi de yapılıyor. Belki birden fazla makamda. Ve bu şekilde günümüze yayılıyor. Peki mevlid ilk ne zaman ortaya çıkmıştır?
1: Şey oluyor değil mi? O geceyi ihya etmeye çalışıyoruz ama o gece ne gecesi? Belki biraz manası nakıs kalıyor. İnşallah bizim de doğum gecemiz olur.
0: Şimdi mevlidin ilk ne zaman yayıldığı okutuntuyla ilgili farklı rivayetler var. Rivayetlerin bir tanesinde ilk Fatimiler zamanında olduğu. Hatta Fatma annemiz ve Hazreti Ali Efendimizin doğum zamanında da o mevlid okutulduğu, sarayda hususi bir gece yapıldığı ve sadece Fatimiler döneminde o sarayın erkanlarının katıldığı bir gece olduğu bazı rivayetlerde söylenmektedir. Ama İmam Suyuti bunun tersini söylemektedir ve mevlid ilk ehli sünnet devletler tarafından aslında okunmuştur diye farklı bir görüşü vardır. Hatta o ehli sünnet devlet dediğine örnek olarak da Allahu alem Selahaddin Eyyubi'nin eniştesi bu okumaya vesile olmuştur. Onun döneminde ilk okunmuştur diye bahislerde geçmektedir. Yine aynı İmam Suyuti mevlid gecesinin Kur'an okumalarına, insanların toplanmasına vesile olduğundan o gecede yemek yenmesini vesaire yapılmasını, yani bir Kur'an okunduğundan, ibadet edildiğinden uygun görmüş ve buna bidat-ı hasene demiştir. Birazdan gireceğiz. Bidat-ı hasene ne demektir? O noktaya da gireceğiz. Daha sonra merhum Asım Köksal Hoca'nın beyanlarına göre aynı mevlid tarzı Mekke ve Medine'ye de yayılmıştır. Ve orada da farklı şekillerde mevlid geceleri ihya edilmeye devam edilmiştir diye kaynaklarımızda bilgiler vardır. Daha sonra Osmanlı'ya gidecek olursak Osmanlı'da da ilk 3. Murat zamanında 1588'de mevlid kandili resmileştirilmiştir. Resmileştikten sonra önce sarayda tertip ediyorlar. Daha sonra Ayasofya Camii'nde tertip ediyorlar. Orada Sultanahmet'te tertip ediyorlar. Hem devletin erkanı hem de halktan insanlar o geceyi yan yana gelerek birlikte ihya ediyorlar. Osmanlı'da da gelenek bu şekilde devam etmiştir. Kandilden sonra mevlidi artık vefat zamanları da okumaya başlamış insanlar. Ölülerin üstüne de okumaya başlamış insanlar. Sadece burada almamız gereken bir mesele, henüz bedeni ölmemiş ve kalbi ölmüşlerin asıl ihyaya çok ihtiyacı olduğu noktasını da unutmayalım. Biz Fatiha'yı bile sanki bize gelmiş, hayatımızı tanzim edecek meseleler değil de, çok önemli bir ifade aslında bu. Hayatımızı tanzim edecek. Neyi ne için yapıyorum? Bu faiz belasına ben nasıl girmişim yani bu meseleler dururken? Ben bir evliliği ne için ihya edeceğim gibi meseleleri hayatımızın merkezine almıyoruz. Bir Fatiha'yı bile sürekli ölülere gönderiyoruz, hediye ikram ediyoruz. Ama kendi ölmüş kalbimizi yeniden ihya etmek için bunları kullanmıyoruz. Bence bu bakış açısında değişmeye ihtiyacı var. Belki de bu ders tam bu bakış açılarının, bu paradigmaların değişeceği ders olacaktır inşallah. Bununla birlikte mevlidin okunmasına bazı İslam alimleri de karşı çıkmışlar. Ama biz bu asrımızın büyük İslam alimlerinden birisi olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin görüşünü de ele alacak olursak kendisi çok hoş karşılamıştır. Sadece mevlidin Miraciye diye bir bölümü vardır. O bölümde Süleyman Çelebi ben sana aşık olmuşum diye bir ifade kullanırken ben senden razı olmuşum şeklinde o ifadeyi değiştirmeyi, tasih etmeyi kendisi uygun görmüştür. Ve kendisi Süleyman Çelebi için şu ifadeleri kullanır. Madem Süleyman Efendi'nin mevlidi rağbeti ammeye, yani halkın teveccühüne, rağbetine mazhariyet dalaletiyle o zat ehli velayettir ve ehli hakikattir diyerek Süleyman Çelebi'yi kendisi methetmiş, övmüştür. Evet. İhyası, yani yeniden canlandırılması diyelim. Yani bu geceyi nasıl ihya edelim, nasıl olacak, yeniden canlandıralım. Bu gecenin ihyası sadece kandil simidi dağıtmak değildir. Kaç cami dolaşırsam o kadar sevap vardır diye bir sünnet de mevcut değildir. İhyası sadece bu da olmasa gerek. Bu gecenin ihyası
1: bir tane mesajı alıp kes, kopyala, yapıştır diye herkese, yaşı 60'a da yaşı 6 olana da 16 olana da herkese aynı mesajı atmak hiç değildir ve eminim içinizden birçoğu hazır kalıp diye artık birinci harfinden anlıyordur. Bu gecenin ihyası, kulluk çizgisiyle aramızda açılmış bir mesafe var. Biz tam tahlil edeceğiz. Tahlili nasıl edeceğiz? Benim bu gece şöyle bir eksiğim var. Namazımda, ibadetimde, yani öncelikle Allah'ı tanımamda, imanımda problemler var. İmanımda zafiyet olmasa, benim bu noktalarda ibadetlerimde, amelimde, fiilimde zafiyet zaten olmaz. Niye? Çünkü bardak dolarsa taşar. Dolmamış ki iman, ibadet olarak, namaz olarak, kötülüklerden geri çekilme olarak bir türlü taşmamış diyemiyoruz. Demek ki bu gecenin ihyası için aramızdaki bu mesafe noktalarını çözmemiz ve Efendimizin ayak izlerine basmayı bulacak yol ve yöntemler geliştirmemiz lazım. Yani bu gece aslında bu cihette dert gecesi. Bizler tahlil edip en az yaşımız kadar birisine İslam'ı anlatmamışsak nasıl sahabeye benzeyeceğiz acaba diye kendimize sormamız çok önemli bir gece bu gece. Neden? Çünkü sevgi ispat ister. Yani senin hayatında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdikleri varsa sen onu seviyorsun demektir. Yoksa fazla ilahi dinleyip arabada coşmak senin sevginin bir ispatı asla ve asla olamaz. Şimdi bu noktada insan bu gece şunu tahlil etmesi lazım. Bizim hayatımızda sünnetin ne kadar yeri var? Yani biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne kadar benziyoruz? Çünkü zira benzemek kabil ise kişi sevdiğine benzemeye çalışır, öyle değil mi? Bugün bir tane futbolcu mesela Messi'yi taklit etmeye çalışır. Onun futbolunu sevdiğinden dolayı, değil mi? Bir insan sevdiği bir tüccarın ticaretini taklit etmeye çalışır. Sen Resulullah'ı ne kadar sevdiğin nereden belli? Amelinden belli. Hatta ayet-i kerimede de öyle söylüyor, değil mi? Ey Resulüm, de ki kime de, bize de yani. Eğer beni seviyorlarsa sana ittiba etsinler. Sen nasıl yapmışsın, nasıl bir tavır sergilemişsin, hayatının nizamı nasıl, seni ne kadar bu noktada taklit etmişlerse, sana ne kadar bu noktada ittiba etmişlerse, demek ki alemlerine, dünyalarına benim sevgimi o kadar almışlar demektir. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ı sevmeden masallarda boş boş konuşmanın bir faydası var mı? Mümkün değil. İlahilerle coşmanın bir anlamı var mı? Yani onun sünneti senin kalbinde, dünyada yeri yoksa yok. Ama biz sünneti şu şekilde biraz anlıyoruz, değil mi? Mesela bazı sünnetlerde çok iyiyizdir biz. Mesela tabağın son noktasını süpürme sünnetinde gerçekten zirveleri taşımaktayız. Veyahut mesela pazarlık sünnettir. Of, karşıdakinin canını okuruz biz o pazarlık için, değil mi? Adam öldüresiye böyle sarsarız. Ya hemşerim, niye böyle canımı yakıyorsun? Kardeş, pazarlık sünnettir diye, değil mi? O adamın canını okuruz. Biz aslında, ben bu sünnetleri asla küçümsemiyorum yani. Her birisi muazzam. Sadece sünnetin de yerlerini bizim bir anlamamız lazım yani. Örfi sünnet hangisi, vacip sünnet hangisi, farz sünnet hangisi? Bizim bunları iyi idrak etmemiz gerekiyor. Yani biz canımızın yanmayacağı, hoşumuza giden noktaları böyle tek tek çekmişiz, hayatımıza almışız. Yani benim evimde rahatımı ne kaçırmaz sünnetlerini almışız. Ama Resulü Kibriye Aleyhisselatü Vesselam 23 yıl boyunca dini için nasıl mücadele etmiş, nasıl acı çekmiş, biz hayatımızdan bu sünneti çıkarmışız. Yani bir insanın, madem sünnet o kadar önemsiyoruz, bir insanın dini için mücadele etmesi, hicret etmesi, acı çekmesi, geceleri uykusunun kaçması gibi bir sünneti Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman, hiçbir devirde bırakmamış. Sen neden bu sünnetlerden başlamıyorsun da sadece böyle hoşuna giden 3-5 şeyi seçiyorsun ve o sünnetin bütüncüllüğünü koparıp parçalamaya çalışıyorsun? Yani bence bu gece bu noktalarda sünnet algımızı da böyle bütüncül bir bakışla, mahruti bir bakışla çözmemiz gerekiyor. Eğer biz bunu anlamazsak, alemimize yerleştirmezsek olmuyor, olmuyor. Yani senin böyle ayırdığın, aman bunlar bana zahmet vermez, evimden çıkmayayım, evimde bu şekilde yapayım deyip ayırdığın şeylerle olmuyor. Ondan sonra insan hayatını bu noktalarda tanzim ediyor. Ve bir gün geliyor, diyor ki abi, ben yıllardır bunları yapıyorum ama benim hayatımda imanın lezzeti yok diyor. Neydi imanın lezzetinin tabiri? Halavetül iman yok diyor, değil mi? Benim hayatımda lezzet yok diyor. Neden olmuyor? Çünkü temel disiplinleri bozma cüretini gösteriyoruz ve böyle sadece bize zarar vermeyin birkaç şey çekmeye çalışıyoruz. Bence bu gece inşallah, dedik ya hani, yeniden doğumumuza vesile olur diye, Efendimiz Aleyhisselam'ın hayata getirdiği ilk ikramları bence anlamamız lazım. İlk, acaba sahabe efendilerimize imanı mı ikram etmiş, yoksa haydi gelin sadece şunları yapalım da aman Allah'ı hiç tanımayalım, beni hiç tanımayın, bu olayın asıl sırrını, asıl esprisini anlamaya çalışmayalım mı demiş diye. Bence bu noktalarda yürüdüğümüz yolun, usulün, menhecin, metodolojisini de iyice anlamamız lazım. Umarım öyle bir gece olur. Yoksa sadece gittik, oradaki zaten uyuyor uyuyor bir şeyler dinledik, ondan sonra uyandık, Allah'tan yaptığımızı karşılığında büyük büyük şeyler bekledik. Allah'tır, beklenir tabii. Ben sadece kendimizi bir muhasebeye tutmak için bu ifadeleri kullanıyorum. Umarım bu gece bu noktalarda da daha külli bir bakış açısına sahip oluruz. Evet. Böyle gecelerde yalnız mevlid dinlemeyi ibadet olarak kabul etmemiş İslam alimleri. Yani mevlidi ne nazarıyla bakmışlar? Sebep olarak. Neye sebep olacak mevlid? Mevlid toplanmana, sohbet etmene, yani sohbeti imaniye etmene, Kur'an okumana,
0: istiğfarda bulun bana, kaza namazları kıl bana, bunlara vesile olursa eğer mevlid okumakta bir beis yok demişler. Ama toplanıp sadece mevlid okumayı İslam alimleri ibadet cihetinde görmemişler. Ve yine alimlerimiz, bu geceler için hususi bir mesele olduğunu düşündüğüm için ifade edeceğim, alimlerimiz zaruret varsa Kur'an'ın öğretiminden cüz'i, asgari düzeyde bir ücret alınabilir demişler. Ama eğer zaruret yoksa bu noktalarda, Kur'an okumak için, dua okumak için, mevlid okumak için birilerinin para karşılığında bunu belki bir sektör haline getirmesi noktasına uygun görmemişler. Hatta İbn Abidin bir menfaat karşılığında Kur'an okuyan men edilir, alan da veren de günaha girer diye bir beyanda, bir ifadede bulunmuştur. Gelelim son konumuza, kandil bidat mıdır? Şimdi mevlid noktasını anladık. Kandil noktası nereden geliyor? Ona da bakalım. 2. Selim döneminde bu tür gecelerin önemli bir gece olduğunu anlamak için kandiller yakmışlar yüksek yerlerde. Hani bizim şimdi camilerde mahyalar yanıyor değil mi? Aynı onun gibi düşünün. Kandiller yakmışlar. Şerbetler dağıtmışlar. Lokumlar dağıtmışlar. O gece ihya edilirken insanlara da güzel bir ikram olsun diye. Daha sonra kandil yanıyor, kandil yanıyor diye. Aa, kandil gecesi, kandil gecesi diye tabir buna dönmüş o dönemlerde. Şimdi böyle bir geceye bidat denmez. Bidat ne demek? Onu da birazdan izah edeceğim. Ama önden bir girişi yapmam lazım. Böyle gecelere bidat denmez. Neden? Çünkü insanları hayıra çağırmakta bir sınır olmadığı için bunlara dini bozup sonradan eklenmiş bir tasvirle bidat demeyi uygun görmüyoruz. Neden? Mesela bizim şu saatte bu sohbeti yapmamızın sünnette yeri var mıdır? Baksak bulamayız. Yani şimdi bu manayla baktığında tamamının o zaman bidat kategorisine girmesi icap eder, ama insanları Kur'an okumaya, Kur'an'ı tefsir etmeye, hadis okumaya, hadisi anlamaya, şerh etmeye davet etmek, yani hayıra davet etmek, namaza davet etmek, güzelliğe, iyiliğe davet etmek noktasında bir sınır olmadığından ve kandil geceleri de bu noktada, bu dairenin içerisine girdiğinden kandil gecelerine bidat demek uygun değildir. Hatta ve hatta İslam'dan uzaklaşmış, kopmuş nice insanlar vardır ki, dikkat edin, muhabbet edin. Yani belki caminin yolunu unutmuştur ama kandil gecesinde gelir camiye. Camiyle barışır yani kandil gecesi. O gecesini ihya etmeye çalışır. Namaza belki alışkanlık kazanmaya çalışır. O gece çalışır yani. O yüzden böyle hayrın ve hayır kapısının açık olduğu hadiselere bidat gözüyle bakmak pek doğru değildir. Şimdi bizde buna bidat deme noktasında şöyle bir problem olabilir. Bizler ayet veyahut hadis okuduğumuzda, hem de bütünü bilmeden, o alandaki alimlerin içtihadını bilmeden, müçtehitlerin ne dediğini anlamadan kendimizce hüküm çıkarmaya çalışıyoruz. İşte bir insanın meal okurken, hadis okurken yapacağı en büyük hata budur. Oradan hüküm çıkarma hatasıdır. Yoksa onları oku, hayatını al, bir mana kazanmaya çalış, ama sen okuduğun, Arapça bile değil, Türkçe olarak okuduğun bir meseleyle sen o okuduğun cümlenin darbu meselini, yani acaba nasıl bir Arap dilinde mana ifade ediyor noktasını bile anlamadan. Şimdi ben sana Necdet desem ki, bir ifade kullandım bana, ya Necdet hadi kalk git buradan desem, bu dili bilmeyen bir adam kalkar gider buradan, öyle değil mi? Halbuki ben ne dedim, ne komik espri yaptın manasında bir ifade. Demek ki o dilin bütünlüğünü bilmeden, alimlerin o noktada içtihadını bilmeden ben sadece buradan hüküm çıkarayım dersek, işte önümüze gelene bazı hükümler koyaraktan bazı şeylerin kafasını gözünü yarabiliriz. Böyle olaylar Efendimizin beyanları ile, alimlerin içtihatları ile, yorumlaması ile ele alınması lazım. Biz dünyada da böyle yapıyoruz. Yani şimdi sen bir eczaneye gittiğinde o eczacıdan o ilacı neden istiyorsun? Çünkü altyapısını, tebaasını bilmiyorsun ve o sana aracılık yapıyor bu noktada. Çünkü bileni o. Mesela bir arkadaş söyledi. Filankes şehirde bir doktora gitmiş. O doktorun içtihadını, bu dille konuşayım ki tam anlaşılsın, İçtihadı noktasında bir problem görmüş. Başka bir doktora gitmiş de çocuğunun işte boğazında bir şey olacakmış. Allah onu kurtuluşa vesile etmiş falan. Şimdi ne oldu yani? Sen orada bir içtihadı kabul ediyorsun, değil mi? Hastalığın adını biliyorsun ama birinin içtihadına ihtiyacın var. İşte bu nokta bir insanın fiziki şartlarından daha ince noktalar. Çünkü burası fiziki şartlarım 50-60 yıllık hayata sebep olacakken, buradaki hükümler bir insanın sonsuz hayatına sebep olacak hükümler. Sen nasıl bu kadar ciddi hükümler arasında, ya ben işte kafama göre bir hüküm buldum deyip böyle bir müçtehit gibi, yani o tıp ilminin ordinaryosunu düşün yani. Onun gibi ben istediğim hükmü veririm diyebilirsin. Yani mümkün değil. Şimdi Numan bin Sabit Efendimiz'e bakalım, Ebu Hanife Hazretlerine. 83 bin fetvası var. 83 bin fetva ne demek ya? Düşünebiliyor musunuz yani? Akıllara zarar. Ve bunların her birisini verirken Kur'an'ın tamamına vakıf, Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatına vakıf, alimlerin görüşlerine vakıf ve bununla birlikte ne yapıyor? Sayısız talebesiyle camiye giriyor ve sürekli meşveret ediyor. O yüzden Hanifi fıkhına meşveret fıkhı da denilir. Çünkü her karar meşveretle, istişareyle alınabilir. Böyle bir baba yiğit, böyle bir cesur adam nerede gördünüz? Talebe yetiştireceksin, karşına alacaksın, hadi bakalım bana bir meydan okuyun deyip içtihat vereceksin. 83 bin tane İçtihat vermiş bu noktada. O yüzden böyle bir şeye, bir hükmü sadece bir hükmü alarak, bütüncül almayarak bidat deme noktaları, yani bu noktaları çok fazla girmemek daha sağlıklı olabilir.
1: İnsanlar şunu da diyebiliyor. İyi de abi sen hüküm verme diyorsun ama Kur'an mübin. Öyle değil mi? Kendisi de böyle ifade ediyor. Kur'an'ı mübin. Yani ne demek mübin? Apaçık, beyanı açık, ifadesi açık. Eyvallah Kur'an mübin ama biz mübin değiliz. Biz açık değiliz. Yani kalplerimiz, zihnimiz o kadar dağıldı ki Kur'an'daki açık ifadeleri, belki açık beyanları özellikle hüküm noktasında, anlama noktasında muktedir değiliz. Şimdi mesela ben matematik öğretmeniyim. Yıllarca o noktada çalışmalar yaptık arkadaşlarla, hocalarla birlikte. Sizce ben matematikle ilgili fonksiyonel bir denklemi alıp ya bu denklemi ben ortaya koydum diyebilecek altyapıya bu kadarla ulaşabilir miyim? Mümkün değil. Ona daha ciddi bir emek vermek, daha ciddi yılları sarf etmek gerekiyor. Yani bir iş matematiği kullanmakla o noktada yeni bir teori ortaya koymak arasında bu kadar fark varsa, bu noktada dağlar kadar fark var yani. Bu insanların sonsuz hayatını ilgilendiren hükümler olduğundan dolayı bir insan bu makamda olmadan buraya yeltenmemesi lazım. Koca Yusuf'a el ense atmak için koca Yusuf olmak lazım. Bu noktada da dikkat etmemiz lazım. Bu noktada bir örnek vereyim. Nisa suresinde bir ayet var. Size bir selam verildiğinde ya daha güzeliyle veya dengeyle karşılık verin. Allah her şeyin hesabını tutmaktadır. Şimdi biz bu ayeti duyduğumuzda tam anladığımızı düşünüyoruz, öyle değil mi? Ama Allah onlardan razı olsun. Sahabe efendilerimiz tam anladığını düşünmemiş. Allah onlardan razı olsun. Onlar sayesinde çok şey öğreniyoruz. Demişler ki ya Resulallah, peki bir ehli kitap bize selam verirse ne yapacağız? Bak bak. Olayı görüyor musunuz? Ve Efendimiz Aleyhisselam şöyle demiş. Onlar size böyle selam verirse siz ve aleyküm deyin. Ama siz onlara selam verirken İslam'ın şiarı olan selamı kullanmayın. Yani ne yapın? Selam deyin, merhaba deyin. Şimdi bu kadar ince bir noktayı bile görüyorsun değil mi? Selam verme meselesinde bile bu kadar ince meseleler varken insanın böyle bir şeyi ben çok iyi anladım deyip o noktada hüküm vermesi noktası çok uygun olmadığını düşünüyoruz. Gelelim bidat bidat, kandil bidat, kandil bidat. Bu bidat ne demek, ona bakalım. Bidat icat etme anlamını taşımaktadır. Ama biz ince bir meseleyi anlamazsak ya bu Resulullah döneminde yoktu deyip her şeye ne deriz? Bidat deriz bu sefer. Mesela örnek verelim. Her yenilik bidat mıdır noktasını anlamak için örnek verelim. Yoksa bizim şu an yaşadığımız hayat, giyim tarzımız, oturduğumuz evler, hangisi Resulullah zamanında var, bindiğimiz araçlar, hiçbiri olmadığından dolayı bunların her birinin üstünü çizmemiz gerekir. Öyle değil mi? Şimdi bidat noktasında bir şeyi anlamamız lazım. Bir sünneti, bir hükmü iptal edip onun yerine yeni bir şey getirmeye bidat diyeceğiz biz. İşte kaynaklarda geçen cehennemliktir o kişi denilen bidat budur. Yani bir hükmü, bir sünneti, bir ayeti, bir nası yok ediyor ve onun yerine yeni bir şey getirme cüretine giriyor. İşte biz bidat-ı seyyiye, yani kötü bidat diye buna diyeceğiz. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz namaz arkasında tesbih çekmiş, öyle değil mi? Şimdi nasıl çekmiş o tesbih? Tesbih yapmış yani. Ne demek tesbih abi? Zikrediyor. Ya Rab diyor, sen kusurdan, acizlikten, her şeyden münezzehsin değil mi? Tesbih etmek, sena etmek yani o noktalarda. Sen bütün eksikliklerden uzaksın demek tesbih etmek. Şimdi nasıl yapıyor? Zaman zaman parmağıyla yapıyor. Zaman zaman taşla yapıyor. Zaman zaman da hurma çekirdeğiyle yapıyor. Peki şimdi biz böyle mi yapıyoruz? Hayır, böyle yapmıyoruz. Bir alet var elimizde tesbih diye, bu şekilde yapıyoruz. Dinde aslı varsa, uygulama yolu farklıysa bunlara bidat demeyeceğiz. Bilmem ifade edebildim mi? Mesela Efendimiz Aleyhisselam zamanında ezan nasıl okunuyordu? Birisi yüksek bir yere çıkıyordu, ezan okuyordu. Şimdi nasıl okuyoruz? Minarede okuyoruz veyahut diyafonlarda, merkez sistemde okuyoruz. Şimdi biz buna bidat mı diyeceğiz? Hayır. Aslı sünnette var mı? Var. Ama şekli değişmiş. Biz buna bidat demeyeceğiz. Evet. Şimdi bu bidat diyeceğiz, bidat demeyeceğiz noktasında ikiye ayırayım. Bir bidat-ı hasene var. İşte Mevlid Kandili buna giriyor. Allah Resulü zamanında yok ama daha sonrasında olmasında bir zararı da yok. Biz buna bidat-ı hasene diyeceğiz. Bir de bidat-ı seyyiye var. Allah Resulü zamanında yok. Şimdi birisi bunu ekliyor ama dine zarar veriyor. Nasları, hükümleri ortadan kaldırıyor. Buna da bidat-ı seyyiye diyeceğiz. Anlaşıldı mı? Yani bidat, dine sonradan eklenmiş bir şeyi ikiye ayırıyoruz burada. Bidat-ı seyyiye, kötü bir şey. Olmaz, böyle bir bidat eklenmez. Bidat-ı hasene, bunda bir zarar görülmeme meselesi. Mesela örnekleyelim yine. Hazreti Ömer zamanında teravih cemaatle kılmışlar. Peki eskiden cemaatle miydi Efendimiz zamanında? Hayır. Herkes münferit kılıyordu, tek tek kılıyordu. Hazreti Ömer zamanında o cemaatle kılındığını görünce Hazreti Ömer Efendimiz demiş ki bu ne güzel bir bidattır demiş. Baba, ifadeyi görüyor musun? Ne oldu bu? Bidat-ı hasene oldu. Yani güzel bir bidat oldu. Dinin özünü değiştirmedi, nasını değiştirmedi, yeni bir şey eklemedi. Öyle değil mi? Sadece var olan bir sünnetin şeklini değiştirdi. İzmin Abdüsselam'ı daha önceden okumuştuk, belki hatırlarsınız. Mesela o Kur'an'ın Musaf haline getirilme noktasını ele alıyor. Efendimiz zamanında Kur'an Musaf değildi. Tek bir kitap halinde değildi. Hazreti Osman zamanında Zeyd bin Sabit Efendimiz Kur'an'ı tek bir cilt haline getiriyor. Farklı altı Musaf halinde. Tek bir kitap haline getiriyor. Şimdi İzmin Abdüsselam diyor ki Kur'an'ın Musaf haline getirilmesi olan o bidat-ı hasene var ya, o vaciptir diyor. Neden? Çünkü Kur'an tek musaf haline getirilmese başka başka sorunlar ortaya çıkacağını bildiğinden ne diyor bu bid'at-ı haseneye? Vaciptir demiş. Veyahut Kur'an'da hareke yok, daha sonradan hareke eklenmiş ve Kur'an'a bazı anlam manalar bozulmasın diye sonradan eklenen o harekelere vacip hükmünde bidat-ı hasene demişler. Veyahut Mescid-i Nebevi'nin genişlemesine bakalım. Efendimiz zamanında şimdiki halinde miydi? Hayır. Daha sonra ilk genişleten kim oluyor? Muaviye oluyor, değil mi? Peki bu genişletme kötü mü? Hayır, kötü değil. Demek ki bu ne hükmüne geçiyor? Bidat-ı hasene hükmüne geçiyor. Ama mescitlere bez bağlamak, ezanı Türkçe okumak, Allah'tan değil, şahıslardan, putlardan, kurumlardan veyahut kabirlerden bizzat medet beklemek. Bunların her birisi hem bidat-ı seyyedir hem de insanın imanını götürme noktalarına kadar tehlikeye bile girebilecek hadiselerdir. Bilmem olayı analiz edebiliyor muyuz? Evet. Şu noktayı tekrar hatırlatmak istedim. Alimler sadece mevlid okumayı ibadet olarak kabul etmemişler. O mevlid okuma denilen sebep Kur'an okumaya, tövbe istiğfar etmeye, kaza namazları kılmaya, insanların yan yana birlik olmasına vesile olduğundan onu güzel bir amel olarak görmüşler. Şu noktayı da ele almakta fayda var. Şimdi mevlide bir şiir dedik, öyle değil mi? Efendimizin mededen, senaden bir şiir dedik. Alimler bakmışlar Efendimiz Aleyhisselam zamanında da şiir okunmuş mu diye. Okunmuş mu? Okunmuş. Mesela Hasan bin Sabit'i minbere çıkarıp kendi okutmuş. Demiş ki haydi Hasan şu Mekkelileri bir hicvet demiş. Veyahut başka şair efendilerimizden Abdullah bin Revaha ona da demiş hadi bir şiir oku demiş, öyle değil mi? Şimdi o yüzden şiirin yeri var mı? Var. Ne olduğu müddetçe, muhtevasında içeriğinde problem olmadığı müddetçe şiirde de bir sorun mevcut değildir. Evet. Yine bir bilgi daha vereyim. İbn Hacer el-Askalani de bidat-ı hasene olarak görmüş mevlidi ve kendisi bu noktada bazı ifadelerde bulunurken Efendimiz Aleyhisselam'ın şu hadisini de bizimle paylaşmış. Hadisi İbn Abbas rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselam Medine'ye hicret ediyor. Aşure günü Yahudilerin oruç tuttuğuna şahit oluyor. Neden oruç tutuyorsunuz diyor. Yahudiler diyor ki bugün çok büyük bir gündür. Bugün de Allah Musa ile kavmini kurtardı da Firavun ile kavmini denizde batırdı. Musa buna şükür olarak oruç tuttu. İşte bugünün orucunu tutuyoruz. Efendimiz Aleyhisselam da diyor ki öyleyse biz Musa'ya sizden daha yakınız diyerekten kendisi de o gün hem oruç tutmuş hem de oruç tutmayı teşvik etmiştir. Bunu niye söyledim? Bazı ifadeleri orada da var, orada da var, orada da var diyerekten komple silmeye çalışıyoruz. Mesela namazda orucu araştırır mısınız? Her dinde var mı? Her dinde var namazda oruç. O zaman hayatımızdan çıkarmamız lazım. O yüzden bu noktalardaki işin ince noktalarını bilen insanların içtihadına, görüşlerine çok çok ihtiyacımız vardır. Bir de İbn Hacer'in bir cümlesini okuyaraktan mevzuyu bitireceğim. Bundan anlaşılıyor ki böyle bir günde, Mevlid gecesinde Allah'a şükretmek tam yerindedir. Fakat Mevlid merasiminin Peygamberimizin doğum gecesine denk gelmesi için dikkat etmek gerektir diye kendisi bir ifadede ve öneride bulunmuştur. Allah hepsinden ebeden razı olsun inşallah. İnşallah bu Mevlid gecesini bizim de kalbimizi yeniden ihya edilen bir doğum gecesi haline Rabbil Alemin getirsin inşallah. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Mesela.

İtaat ve ibadetle iş bitmez. Söz söylemekte, etrafa bakmakta, yemek yemekte fevkalade ihtiyatlı olmak lazımdır. Mevlana Alaaddin.

Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida. Radyo Nida. Radyo Nida. Yokluğunda bir çöldü dünya. Çaresiz, hırçın ve sessiz. Kibir ve cehalet kapkara kanatlarını üstüne gerdiğinden beri, putlara eğilince Allah'ın mukaddes kıldığı başlar, göğüslerdeki kalpler taş, insan insana köle. Sonra sen geldin. Ah, sen ne güzel bir gelişle geldin efendim. Kışın ardından bereket yüklenerek gelen baharlar gibi, taşların içinden yüzyıllardır sabırla ilerleyen ve sonunda

ılık bir meltemdir. Buyurdu ki Rabbimiz, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Efendim, ümmetinden önce sen tattın çocuk göğsünde bu dünyanın yetimliğini. Önce sen uyudun, başını öksüzlüğün dizlerine yaslayarak. Bu yüzden yaratılmışlar içinde en çok çocukları severdin ve en çok çocuklara açıldı senin merhamet yüklü yüreğin. Önce yokluğunda mahzun bekleşen kız çocuklarının elinden tuttun ve büyüklerine öğrettin. Her çocuk önce insandır ve her insan mukaddestir. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Utanarak kızlarınızı hor görmeyin. Zira onların velisi yalnızca Allah'tır. Öğrettin ki sonra her çocuk Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Besmele ile başlanır okunmaya. Her çocuk fıtrat üzere doğar, tertemiz, mümbit bir toprak gibi başlanır işlenmeye. Siz toprağa ne ekerseniz, toprak size ancak onu verir. Her çocuk nimettir. Allah'tan yeni bir emanettir. Çünkü onun Rabbi ile sözleşmesi henüz taptazedir. Bu yüzden bir çocuk gördüğünde peygamberim bir gülümseme yayılırdı hemen mübarek yüzüne. Uzun yollardan dönüyor olsan bile yolunu bekleyen çocukları gördüğünde sevinir. Yavrularım, Allah'ın selamı üzerinize olsun derdin. Durup her biriyle ötüşen kuşlar gibi söyleşirdin. Bir çocuğa selam vermek, ona değer vermekti. Şahsiyet kazandırmaktı. Bunu en iyi sen bilirdin. İnsanlığın yükünü taşırken omuzlarında, eşsiz bir medeniyetin temellerini atarken ve kainat önünde aşkla eğilmeye hazırken, sen sokakta oynayan çocukların arasına karışıp onlarla şakalaşırdın. Kuşu öldü diye gözlerine hüzün düşen küçük bir çocukla dertleşirdin. Hangi hatayı işlemiş olursa olsunlar, tıpkı anne babalarına yaptığın gibi çocukları da sabırla dinleyip öğütler verirdin. Bilirdi bütün şehir, sen asla çocuklara kötü söz söylemezdin. Şefkat yüklü dualarınla sevinir, korunur, şifa bulurdu çocuklar. Ve torunlarını dizlerine oturtup bağrına bastığında, kucaklayıp öptüğünde görenler demişti ki, bizim onca çocuğumuz var, hiçbirini öpmüş değiliz. Ey Allah'ın Resulü, bu yaptığın da nedir? Sen dedin ki, efendim, bu Rabbimin kullarına bahşettiği merhamettir. Çocukları sevindirsin, yetim başı okşasın kalbi katı olanlar. Çünkü Allah'ın merhameti merhametli kullarının üzerinedir. Sözlerin çağlardır kulaklarımızda çınlıyor peygamberim. Yolumuzu bulalım diye bıraktığın izler, hayatın çıkmazlarında yüreğimize yön veren en değerli rehber. Çocuk olmayı da, çocukla çocuk olmayı da, çocuğun haklarını korumayı da senden öğrendik. Çocuğun aynasında kendimize bakmayı, bir çocuk görünce emaneti hatırlamayı, çocuk deyince şartsız bir sevgi kuşanmayı senden öğrendik. Biz ne biliyorsak senden öğrendik. Bugün de, yarın da selamların en güzeli hep sana olsun efendim.

Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'da Nida'dan Gönüllere programının yeni bölümünde sizinleyiz. Bugün pek farkında olmadığımız ama çok önemli bir mevzu var konuşmak istediğim ve maalesef önem vermesek de başımıza gelen ve canımızı yakan bir mevzu. Sabırla programın sonuna kadar dinlerseniz, ki çok uzatmıyoruz biliyorsunuz, siz de hak vereceksiniz. Çok bilmişlik taslıyoruz, insanlara akıl veriyoruz, insanları eleştiriyoruz, insanları kınıyoruz ve maalesef kınadıklarımız başımıza geliyor. Bu şundan dolayı bunu yaşadı, bunu yapmasaydı falan dediğimiz ne varsa onları yaşayarak tecrübe ediyoruz. Ya sizin ya etrafınızdaki birinin başına mutlaka gelmiştir. Çok dikkatli olmak lazım. Çok tehlikeli bir mevzu. Şu hastalıktan kurtulmak için bunu yapmanız lazım. İnsanları anlamıyorum, neden buna önem vermiyorlar. Bakın ben şunu yapıyorum ve o hastalığa yakalanmıyorum. Çözüm bu diyor, o hastalıktan ölüyor. Efendim kişi komşusunu eleştiriyor, arkasından konuşuyor. Ya bu çocuğa hiç mi terbiye vermiyor? Bu nasıl bir ana, nasıl bir baba? Aradan birkaç yıl geçiyor, o eleştirip durduğu komşusunun çocuğundan daha büyük bir bela kendi başında. Çünkü komşusunun ne yaşadığını bilmiyor, sadece eleştiriyor, kınıyor ve aynısı başına geliyor. Sonra anlıyor ki iş bildiği gibi değil. Sosyal medyada birilerini görüyoruz, birilerinin hayatı var. Kınıyoruz, eleştiriyoruz. Eğer yakınımızsa ona akıl vermeye çalışıyoruz. Ama eleştirdiğimiz veya akıl verdiğimiz konuda biz aynı hataları yapıyoruz. Akraba içinde de aynı şeyler var. Efendim kocasına şöyle davranıyor, karısına böyle davranıyor, onun değerini bilmiyor. İşte boşandılar, bütün suç bunun, karısının, kocasının değerini bilmedi, gül gibi ailesini boşadı deniyor. O kadın ve erkeği eleştirenler seneler sonra aynı mahkeme koridorlarında yerini alıyor. Bu ibadetlerde de, yaşayışta da olabiliyor. Şuna bak, namazı bıraktı yahu, kendisi hafızdı, şöyleydi, böyleydi, şunu nasıl yapar? Veya gitti işte şunu yaptı, şu krediyi çekti, şu faize girdi, ben onun yerinde olsam şöyle yapardım. Biraz zaman geçiyor, maalesef benzer şeyler yaşanıyor. Bu liste uzayıp gider, saatlerce bu örnekleri konuşabiliriz. Şimdi burada bir yanlış olduğu muhakkak ama nerede? Konunun hem sosyal bir boyutu var, hem de dini bir boyutu var. Herkesin anlayabileceği şekilde bu büyük tehlike konusunda biraz konuşalım. İlk başta aklımıza getirelim bir şeyleri. Hayatımızda farkında olmadan tüm bunları oldukça sık yapıyoruz. Belki de çoğumuzun en çok yanıldığı noktalardan bir tanesi. Akrabamız, komşumuz, otobüste, tramvayda gördüğümüz birisi, birinin davranışını görüyoruz ve hemen içimizden veya dilimizden ben asla böyle olmam, bu hatayı nasıl yapıyor, şuna bak ya mesela. Ama hayat böyle gitmez. Hayat garip bir öğretmendir. Bazen insana tam da asla ben asla öyle olmam dediğin yerden bir ders gelir. Şimdi birilerine verdiğimiz o akıl, o eleştiri her neyse bize geri dönüyorsa, sizce bu sadece bir tesadüf mü? Yoksa bize verilen bir mesaj mı almamız gereken? Birazdan işin dini boyutunu konuşacağız ama evvela bir ayrımda bulunalım. Birini uyarmak, nasihat etmek ayrı bir şeydir. Tatlı dille, uygun şekilde. Ama birini kınamak başkadır. Birini uyarmak onun iyiliğini istemektir. Örneğin tütün kullanıyor, içki içiyor veya dini konularda eksikleri var. Bunu güzel bir şekilde aktarmak güzeldir ama tepeden bakarak değil. Bu o insanın iyiliğini istemektir. Ama kınamak ayrıdır. Kınadığımız zaman kimi kınıyorsak kendimizi ondan üstün görüyoruzdur. İşte tehlike burada başlıyor, kibir. Ve biz bunu çoğu zaman fark edemiyoruz. Dilimizde diyoruz ki, bak yanlış yapıyorsun. Kalbimizden geçen, ben senden daha iyiyim. Ben bu hatayı yapmam.
İşte bu bir hastalık ve insan için en önemli manevi hastalıklardan bir tanesi kibire götürüyor. O zaman şu soruyu soralım. Neden insan kınadığı şeyle sınanır? Arkadaşlar, insan anlamadığı şeyi küçümser. Hiç dikkat ettiniz mi? Bir insan bir hareketi, davranışı ne kadar sert eleştiriyorsa aslında o konuda iç dünyasında bir körlük vardır. Örneğin, hiç maddi sıkıntısı olmamış, borcu olmamış, fakirlik yaşamamış bir insanı düşünün. O veya bu şekilde borcu olan, sıkıntı içinde yaşayan insanları gördüğünde bunlar paranın değerini bilmiyor veya tutarsız bir şekilde düşünmeden para harcıyor der. Evet, böyle insanlar da olabilir ama sen ne biliyorsun onun ne yaşadığını? Belki sana anlatmadığı şeyler var. Onu eleştirmeye başlar. Zamanında paranın değerini bilmedi veya gitti şunu şunu yaptı herhalde, ondan dolayı şunları yaşadı. Bilemezsin. Mesela psikolojik rahatsızlıklar yaşayanlar, bugünün tabiri işte depresyon veya bunalım diyelim neyse. Şimdi bunları yaşamamış, o çökmüş insanın yaşadığı şeylerin farkında olmayan birisi bunları anlamaz. Şaşırır kalır. Hatta öyle ki iyilik yapayım derken kötülük yapar. Diyelim o ağır imtihanlar ve ruh halinde yaşayanlardan birinin yanına geldiğinde "Yahu kafanı takma ya, depresyon neymiş ya, bunalım neymiş falan" diyebilir. Ama onun yaşadığı o iç savaşı, o kırılmışlıkları, o sıkıntıları bilmediği için anlamaz. Bir hata görür bir insan, böyle bir şey yapılır mı der. Ama ne olur biliyor musun? Çarklar döner, sıra o kişiye gelir. İnsana sadece gördüğünü değil, anlamadığı şeyleri de öğretir hayat. Ve hayatın en iyi öğretme yöntemi de onu birebir o insana yaşatmaktır. Yani kardeşlerim, bazı dersler var, evet. Fen gibi, kimya gibi, edebiyat gibi, ama bazı dersler sessizce öğretilir. Öyle bağırarak, çağırarak değil. Birini kınarsın, aynı yola girersin. Birini küçümsersin, o küçümsenme duygusuyla, o acıyla tanışırsın. Ve bu her zaman birebir aynı olayla başına gelmez. Bazen evet aynı durum değil, aynı duygu yaşatılır. Örneğin sen birini pısırık, zayıf diye küçümsersin ama bir gün öyle bir çaresiz kalırsın ki o zayıflığı damarlarında hissedersin. İşte o zaman anlarsın o kişiyi. Ben aslında bilmiyormuşum onun ne yaşadığını. Böyledir ve unutmamak lazım. Bazı insanlar diğer insanlar gibi her sıkıntılarını, moral bozukluklarını insanlarla paylaşmazlar. Ağlamazlar, sızlamazlar, içine atarlar. Yani dışarıdan gördüğün gibi değildir birçok şey. İşte bu yanlış anlamalar, kınamalar içten içe insanı bir yargıç gibi davranmaya sevk eder. Sanki kendisi suçsuz, günahsız, hatasız ve her konuda bilgili, hiçbir konuda hata yapmayan bir hayat profesörü gibidir. Bu ne büyük bir yanlıştır. Bazı hak dostlarının dediği gibi, "Evladım, o günahkârı kınama, günahı kına ve günahkâra acı." Yapılan yanlış ayrıdır, yapan ayrıdır. Derler ya, sen o yanlışı yapanın yaptığına şahit olursun. Adam veya kadın çoktan o yaptığına pişman olmuştur, tevbe etmiştir ve affedilmiştir de onun tevbesinden, affından haberin olmaz diye. Ya bakın, en tehlikeli cümlelerden bir tanesini biliyor musunuz? Ben asla, abi büyük konuşmayacaksın, ben asla bunun gibi olmam. Ben asla böyle bir hata yapmam. Ben asla onun gibi düşünmem veya düşünmem. Bunu söylüyorsan cahilsin. Kendini tanımıyorsun. Nefsini ve hayatı hafife alıyorsun. Ya aslında o kadar basit ki, hepimiz aynıyız, aynıyız. İnsanız. Hatalar içindeyiz. Onun hatası ayrı, seninkisi ayrı. Sen de dünyaya bir kez geliyorsun, o da. Babanı eleştiriyorsun, hanımını eleştiriyorsun, komşunu eleştiriyorsun,
İyi de onlar da senin gibi bir kez geliyor dünyaya. O ne kadar kötü bir baba, şöyle bir anne. O da ilk tecrübesinde. Çünkü ikinci bir hayat yok şu dünyada. Biraz kendimize bakmamız lazım. Başkalarının eksiklerine, hatalarına, hayatlarına bakıp ben daha iyiyim mi demek istiyoruz? O onun sınav alanı, seninki ayrı. Senin yaptığın hatalar, imtihanlar, beklentilerin, başına gelenler ayrı, onunki ayrı. Peki hızlı bir şekilde güzel dinimiz bizi bu konuda nasıl eğitiyor? Bakın, insanları küçümseyen, onların kusurlarıyla uğraşan, onları itham eden, sürekli akıl veren ve kendini üstün gören insanların kullandığı cümleler kınamak ve ayıplamak. Bunu öğrendik. Dinimiz diyor ki, bir insanın başkasında gördüğü o halleri, o hataları, o kusurları ayıplaması, kendi nefsini o kusurdan veya artık neyi eleştiriyorsa onlardan uzak görmesinden kaynaklanır. Ve bunun altında da kibir vardır. Halbuki hiçbir nefis, şu an nefes alan, yaşayan herkes dahil hatadan ve kusurdan uzak değildir. İşte size Tirmizi'de geçen bir hadis. Ey diliyle Müslüman olup da kalbine iman nüfuz etmemiş olanlar, yani münafıklar. Dikkat! Müslümanlara eza vermeyin. Onları kınamayın. Kusurlarını araştırmayın. Zira kim Müslüman kardeşinin kusurunu araştırırsa Allah da kendisinin kusurlarını araştırır. Allah kimin kusurunu araştırırsa onu evinin içinde, yani insanlardan gizli bile olsa rezil eder. Biz çok konuşuyoruz, çok akıl veriyoruz ve kınıyoruz. Çünkü hoşumuza gidiyor, kendimize dönmeyen her ok bizim için kâr kâr diye düşünüyoruz. Ama her şeyin yazıldığı ve hiçbir şeyin ne rüşvetle, ne göz boyamayla, ne haksızlıkla kapanmadığı gerçekler bizi bekliyor ahirette. İsra suresi ve Hucurat suresinde bakın ne buyruluyor. Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan mesuldür. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Zira zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu arayıp tecessüs etmeyin. Kimse kimseyi gıybet etmesin. Hanginiz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Evet, dinimiz tam tersine kusurları örtmeye teşvik etmiştir. Ne kadar net açıklandı değil mi? Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şey. Bunun ardına düşme. O kişinin o hareketinin altında ne yatıyor? Bir şey söyledi, onun altında ne var? Ne yaşadı? Onun içine attıkları neler? Senin gördüğünün dışında bir şeyler var mı o kişide? Bunu bilmiyoruz. Daha Kur'an nasıl anlasın bunları? Müslümanların ayıplarını, gizli şeylerini araştırmayın buyruluyor. Ama maalesef bizde kötü bir alışkanlık olarak birbirimize dert anlatıyor gibi bu kılıf altında birbirimizin özeline müdahale ediyoruz. Evet, kusurları örtmeye çalışacağız. Hatta bu konuda bakın, Ebu Davud'da geçen hadiste buyruluyor ki, kim ayıp ve kusur görür de insanlara anlatmayıp gizlerse, sanki cahiliyette diri diri toprağa gömülmekte olan bir kızı hayata kavuşturmuş gibi sevap kazanmış olur. Biliyorsunuz, cahiliye döneminde kız evladı olduğu zaman insan kınanır ve bu kınanmadan dolayı da diri diri toprağa gömülürmüş. Neler yaşanmış? Bir canı kurtarmak gibi öyle düşünmemiz isteniyor. Peki genel manada insanlara nasıl davranacağız? Bakın, dinimiz diyor ki, başkalarının ayıp ve kusurlarına odaklanma. Kendi ayıp ve kusurlarını görmeye çalış. Birine bir şeyi anlatacaksan, evet bir yanlış gördün, bunu insanların arasında,
kendi nefsini üstün görerek, kibirlenerek, caka satarak değil, bunu uygun bir dille ve onu sevdiğini hissettirerek anlatacaksın. Emr bil maruf, evet var ama nasıl var? Musa aleyhisselam ve kardeşi zamanın en zalimi Firavun'un yanına gittiğinde Allah Teala'dan bir uyarı, bir tavsiye almışlardı. Sözü güzel söylemeleri, yumuşak davranmaları ile ilgili. Bu bize bir fikir vermeli. Zamanın en zalim adamına dahi giderken o zamanın en düzgün konuşan Harun aleyhisselamdı. Musa aleyhisselamla beraber gittiler. Ama uyarı yumuşak söz söylemek. Belki kalbi Allahu Teala'nın dinine ısınır. Şimdi neyi nasıl yaptığımız önemli. Yani kınamak çok tehlikeli bir şey. Ne buyuruluyor? Kendi ayıbı, insanların ayıbını görmekten alıkoyan kimseler müjde alacaklar. Kendimize bakacağız. Ve bu ayıplama sorumluluğundan kurtulmak için mümkünse, henüz ölmeden kendisini ayıpladığımız kimseden helallik dilemeliyiz. Özür dilemeliyiz. Programımızın başında anlattım. Aa şuna bak boşanmış, aa şu işte iflas etmiş, aa bu namazı terk etti, bu şu günahı işledi, bu şunu yaptı dediğimizde bizim başımıza geliyor dedik. Allah muhafaza, bizim başımıza gelmesi yetmiyor. Bir de kul hakkıyla muhatap oluyoruz. Bitmiyor. Evvela istiğfar edeceğiz ve helallik dileyeceğiz. E peki bunca şey bana ağır geliyor, evet. Madem ağır geliyorsa çok konuşmayacağız kardeşlerim. Çok akıl vermeyeceğiz. Akıl istendiği zaman, bize bir konuda fikir sorulduğu zaman konuşacağız. Ve illaki o insanın iyiliği için bir yanlışı dile getireceksek de bunu düzgün bir şekilde dile getireceğiz. Yani Müslümanların bir olması gerekirken biz birbirimizin kuyusunu kazmaya meraklı haldeyiz. Halbuki ne buyuruluyor? Sizden herhangi biriniz, hepimiz yani, bir kötülük gördüğünde, birinin bir yanlışı, bir günahı, bir hatası her neyse, bakın konuştuğumuz şeyler, onu eliyle değiştirsin. Hemen bir örnek verelim. Zenginsin, biri faizle muamelede bulunuyor. E biliyorsun onun inancının ne kadar iyi olduğunu, mecbur kalmış değil mi? Paran var, git. De ki bundan sonra sakın böyle bir işe girişme, faizle muameleleri bırak, al sana borç. Veya kredi çekecek, evlenecek adam, çok mu iyilik yapmak istiyorsun? Al kardeşim bak, elinle değiştirebiliyorsun bir şeyleri. Bir kötülük yapacak imkanın var, tamam. Veya tavsiyede bulundun, illaki maddiyat değil. Devam ediyor, eğer buna güç yetiremezse diliyle değiştirsin. Neyi? O kötülüğü gördüğünde o kötülüğü. Etme kardeşim, yapma kardeşim, az önce bahsettiğimiz gibi. Ama bu da düzgün bir şekilde, kendini reklam ederek, kendi nefsini putlaştırarak, küçük görerek değil. Devam ediyor, buna da güç yetiremezse kalbiyle buğz etsin. Yani, evet bir haram var, büyük bir günah ortada, bunu kalbinden reddedeceksin. Yani kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de defalarca bize emredildiği gibi biz iyiliği emredeceğiz. Kötülükten de sakındıracağız. Bunu yaparken, yani iyiliği emredip kötülükten de sakındırırken kendimizin de benzer hatalara veya daha büyük hatalara düşebilme potansiyelimizin olduğunu bilerek ayağımızı yere sabitleyerek iyi niyetle yapacağız. Tirmizi'de geçiyor. İşte programımızın başlığı. Din kardeşini bir suçundan dolayı ayıplayan kimse, o suçu, günahı kendisi de işlemedikçe ölmez. Ya, var mı daha ötesi? Birbirimizi ayıplamayacağız. Bir olacağız. Ya zaten Kur'an-ı Kerim'de bunca anlatılanlara rağbet etsek, birçok hatamızdan uzaklaşmış olacağız. Biz yapmayın denilenleri ısrarla yapmaya, yapın denilenleri de kulak arkası etmeye devam ettiğimiz sürece gittiğimiz yol, yol değil arkadaşlar.
Her insanın sınavı farklı, seninki farklı, onunki farklı. Ve gördüğümüzün dışında şeyler, farklı hikmetler, farklı gerçekler veya gerekçeler olabilir. Aman dikkat! Hayat çok kısa ve insanın kalbi de zannettiğimizden çok daha kırılgan. Ve kırılan kalplerin tamiri mümkün olmuyor. Kınamayacağız, anlamaya çalışacağız. Üstten bakmayacağız, merhamet nazarıyla bakacağız. Ve büyük konuşmayacağız. Havalara girmeyeceğiz. Ben de her an bu kardeşimin düştüğü bu çukura, bu bataklığa düşebilirim, Allah muhafaza deyip merhamet ve acıma kanatlarımızı gereceğiz. Az konuşacağız en önemlisi. Yahu öyle de böyle de zaten toprağın altına gireceğiz. Bu yarışımızı bırakmamız lazım. Evet, bir yarış gibi. At yarışlarında dıgıdık dıgıdık dıgıdık atlar koşturup duruyor değil mi? Niye koşturup duruyorlar, o da ayrı mesele. Ya hayat bir yarış değil. Eğer yarış olacaksa kendinle yarışıp nefsine galip gelmeye, son nefeste iman ile gidip günahlardan sıyrılıp kul haklarından kurtulup Allah Teala'nın rızasını alabilmektir yarış. Neyin yarışıdır bu? Kaç tane daha bayram göreceğiz bilmiyoruz. Kaç sene yaşayacağız, nefes alacağız ve bu yaşadığımız yılların eğer olacaksa kaç senesi mutlulukla veya hasta olmadan veya ağır imtihanlara tabi tutulmadan olacak bilmiyoruz. Ya bu kadar bilinmezlikler içerisinde, kainatın içinde bir toz zerresi gibi olan şu dünyanın içinde 3 saniye sonrasını bile bilmediği bir yerde insanın mücadelesi nedir? Hasılı evvela kendimize bakalım. Kendi yolumuzdaki pislikleri temizlemeye çalışalım. Kendi ettiğimiz, yaptığımız yanlışlara odaklanalım. Ne kimseyi kınayalım, ne de kimsenin kınamasından korkalım. İnsanlara acıyalım ki bize acınsın kardeşlerim. Şu vakte kadar dinlediğiniz sürçülisan ettiysek affola. Nida'dan Gönüllere programında, Radyo Nida'da yeni bir bölümde buluşabilmek ümidiyle. Selam ve dua ile.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl. Mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt. Namazımı kabul eyle, günahlarımı bağışla. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki açığı ve gizlisiyle her türlü hayrı ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, iffetimi korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı olmanı istiyorum. Hayır ve hasenatımı kabul eyle. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Duamı kabul eyle. Hakim Deavat 1911.

ömrüm boyunca oruç tutsam, hiç uyumadan geceleri ibadetle geçirsem, malımı Allah yoluna infak etsem, fakat gönlümde Allah'a itaat edenlere karşı bir sevgi, isyan edenlere karşı bir nefret duymasam, bütün bu yaptıklarımdan fayda göremem. Abdullah bin Ömer.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Düşmanına zarar vermek seni ondan daha küçük yapar. İntikam almak onunla aynı düzeye getirir. Affetmek ondan üstün yapar. Benjamin Franklin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

0: Bir şeye başlamak için çok iyi olmak zorunda değilsiniz. Ama çok iyi olmak için bir işe başlamak zorundasınız. Les Brown.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

İnsanlar kainatta bulunan şeylere bakıp görmekle değil, bunları yaratan yüce zatı düşünmekle huzur duyabilir. Ebu Hüseyin Nuri.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida. Huzur bu frekansta.
1: Gönüllere huzur veren,

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

Sana kötülük yapanlardan uzak dur. Az bulsan da salih kimseleri dost edin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun, Hayyun, Kayyum, Hakemun, Adlun, Kuddus. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zelcelali vel İkram, Ya Hay, Ya Kayyum. Allah'ım, deprem felaketine maruz kalıp enkaz altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşüp yuvarlanmaktan sana sığınırım. Suda boğulmaktan, yangında yanmaktan, kocayıp elden ayaktan düşmekten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın çarpmasından sana sığınırım. Yılan, akrep gibi haşerat tarafından sokulmuş olarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, senden ahu efkan edip sana dua dua yalvaran, sana karşı saygıyla dop dolu olan ve senin yoluna yönelen kalpler diliyoruz. Allah'ım, senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennetle serfiraz olmayı ve cehennemden kurtuluş diliyoruz. Allah'ım, ömrümün en güzel anını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en iyisini de sana kavuştuğum gün kıl. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.

0: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Bu aşk bir bahri uğur.